ifadesini kullanmış. Muhlis olarak, yani nefsinin kalbini halis kılarak demek. Dini Allah'a has kılarak,

muhlis olarak, halis kalarak dini ona halis kılarak, yani muhlis olarak

Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefa'e buyuruyor. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak dinde nefslerinin kalbini halis kılanlar olmakla emrolundular diyor. Muhlisler olmakla nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. Öyleyse burada dini ona halis kılarak, yani muhlis olarak Allah'a kul ol diyor Allah Teala. Burası Allah'a kul olmanın 5. kademesidir. Nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır ve nefsin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Nefsin kalbi %2 rahmet, %98 fazl olmak üzere %100 nurlarla kaplanmıştır. Yani katışıksız, saf, halis olmuştur kişi. Kim nefsinin kalbini halis kılarsa o muhlistir. Böyle olan bir insan daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Halis olmuştur nefsinin kalbi. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Ve bu kişi ehli tezekkür olmuştur, ehli hayır olmuştur, ehli hüküm olmuştur, hikmet ehli olmuştur. Öyleyse kitabın halis kılınması ve insanın halis kılınması ayrı şeyler, ama halis olan kitaba dayalı olarak insanlar nefslerini halis kılabilirler. Ve 3. ayet-i kerimesine gidiyoruz Zümer suresinin. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ela lillahi dinul halis. Vellezine tehazu min dunihi evliya. Ma nabuduhum illa li yukarribuna ilallahi zulfa. İnallahe yahkumu beynehum fi ma hum fihi yahtelifun. İnallahe la yehti men huve kazibun keffar. Keffarun. Ela öyle değil mi? Li Allahi, Allah'a ait. Eddini, eddinu din. El halisu, halis, has, özel. Vellezi nettehazu ve ellezine ittehazu. Yani ve ellezine, vellezine ve o kimseler onlar ittehazu, ittehaz ettiler, edindiler. Minden dunihi, ondan başka, onun dışında evliyaya, veli, veliler, dostlar,

إيه onda onun hakkında yahtilifun ihtilaf ediyorlar. İnne Allahi muhakkak ki Allah la yehdi hidayete erdirmez. Men kim kimse hüve o kazibun yalancı keffarun çok inkarcı inkar edenler. Sonuç şöyle oluyor. Din Allah'a hastır. Öyle değil mi? Ve ondan yani Allah'tan başka dostlar edinenler biz onlara yani putlara sadece bizi Allah'a yakın bir makama yakınlaştırmaları için tapıyoruz dediler. Muhakkak ki Allah hakkında ihtilaf ettikleri şey için onların aralarında hüküm verir. Muhakkak ki Allah yalanlayan ve inkar edenleri hidayete erdirmez. Neye yalanlıyor kişi? Allah'a yalanlıyor veya Allah'a yalanlamıyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yalanlıyor. Allah'a ulaşmayı yalanlıyor. Bunların hiçbirisi hidayete ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi küfürdedir, dalalettedir, fıstıdır, hüsrandadır, Allah'ın dostu değildir, tağutun dostudur, Allah'ın kulu değildir, tağutun kuludur. Küfürdedir, gideceği yer cehennemdir, şirktedir. Öyleyse yalanlayanlar tekzip edenler, küffar, küfredenler, yalanlayanlar ve inkar edenler. İnkar edenler, onların hidayet ermeleri mümkün değildir. Dördüncü ayet-i kerimesi Zümer suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Lev eradallahu en yettehize veleden. Lestafa mimma la istafa le istafa mimma yahluku ma yeşa'u. Sübha ne? Sübhanehu. Huvallahul vahidul kahhar. Kahharu. Le eğer şayet erade istedi Allah'ı Allah istedi, diledi. Allahu Allah en yettehize edinmek veleden bir çocuk. Mustafa elbette mutlaka seçerdi. Mimma şeyden yahluku yaratır. Ma yeşâhu dilediği şey. Sübhanehu o sübhandır. Her şeyden münezzehtir. Huve o Allahu Allah el vahidü vahittir, tektir, birdir. El kaharı kahhar kahredendir. Her şeye hakim olan, idaresi altında tutandır. Allah Teala şöyle buyuruyor cümle yapısı olarak. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, mutlaka yarattıklarından dilediğini seçerdi.
O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir.

Allah çocuk edinmek istedi diyenlere Allah-u Teala'nın cevabı, Allah çocuk edinmek isteseydi mutlaka yaratıklarından dilediğini seçerdi. Ama o her şeyden münezzehtir. Çocuk edinmekten de münezzehtir. Ve Zümer suresi 5. ayet-i kerime. Bu konu nereden geliyor? Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu, melekleri de Allah'ın kızları olarak değerlendirenler var. Bu Allah-u Teala'nın kesinlikle yalan saydığı bir husus. Allah bir insan değildir. Allah ilahtır, el ilahtır, tek ilahtır. Bütün kainatları yaratanlar yaratandır, bizleri de yaratandır. Zümer suresinin 5. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Halakas semavati vel arda bil hakkı yükevirul leyle alen nehari ve yükevirun nehare alel leyli ve sehare şemse vel kamer, yani kamera. Kullun yecri li ecelin müsemmen. Ela huvel azizül gaffar. Allah kelimeler halaka yarattı. Es-semavati semalar gökler ve el-arda ve arz gökyüzü yer. Bir el-hakkı hak ile kevri örter sarar. Elle ile gece ala üzerine en-nihari gündüz ve kevri ve örter sarar çevirir. En-nihari gündüz ala üzerine elle ile gece ve sehare ve musahhar kıldı, emre amade kıldı. Eşşemse güneş ve kamera ve ay, kullun hepsi yecri akar gider. Li ecelin ecele bir süreye müsemmen belirlenmiş. Ela değil mi? Ve o el azizü aziz, yüce üstün, el gafarı gafar, çok mağfiret eden, gafar olan. Allah Teala buyuruyor. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zaman kadar, belirlenmiş bir zamana kadar. Yörüngelerinde akar, yani akar gider. O aziz, yani yüce ve üstün, gaffar, çok mağfiret eden değil midir?

Öyleyse Allah Teala yaratılıştan bahsediyor. Gökleri de yeri de hak ile yarattı. Var olmasını istedi. Gökleri de yerleri de var kıldı Allah Teala. Geceyi gündüze çevirir, gündüzü de geceye çevirir. Güneşi ve ayı musahhar kıldı, emre amade kıldı. Ay, dünyanın bir gezegeni olarak, dünya da güneşin bir gezegeni olarak devrede. Her şey hünnes ve sünnet, hünnes ve künnes kanunlarına tabi. Hünnes, merkezi çekim gücü, künnes de çevrede dönen. Daima merkezde bir nükleus var. Eliptik bir yörüngede de dönen sistemler var. Hep aynı kanun. Merkez kaç kuvveti, ve çevrede dönen bir nesne. Allah Teala'nın kıyamet gününe kadar, belirlenmiş bir zamana kadar bunlar boşlukta hepsi dönüp duracaklardır diyor Allah Teala. Her şey kıyamet günü geldiği zaman sona erecektir. Zümer suresi 6. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Halakaküm min nefsin vahidetin sümme ceale minha zevceha ve enzele lekum minel en'ami semaniyete ezvaç yahlukukum fi butuni ümmehatikum halkan min badi halkın fi zulümatin selas. Zalikumullahu rabbikum lehul mülk. La ilahe illa huve fe enna tusrafun. Halakakum sizi yarattı. Min den. Nefsin nefs. Min nefsin nefsten. Vahidetin bir tek. Sümme sonra ceale kıldı yaptı yarattı. Minha ondan. Zevceha. Onun işi. Ve enzele ve indirdi. Lekum sizin için. Min. Den. El enami. Dört ayaklı hayvanlar. Semaniyete. Sekiz. Ezvacın. Zevceler. Eşler. Yahlukukum. Sizi yaratır. Fi. De. İçinde. Butuni. Batınlar. Karnınlar. Ümmehatukum. Sizin anneleriniz. Halkan. Yaratma. Yaratış. Yaratılış. Minden, badi sonra, halkın yaratma, yaratış, yaratılış, fi, de, içinde, zulümatin, karanlıklar için, karanlıklar. Selazin 3, zalikum, işte bu, Allah'ı Allah, Rabbikum, sizin Rabbiniz, lehu, ona ait, onun, el mülkü, mülk, idare, la yoktur, ilahe, ilah, illa den başka, hüve, o, fe, böylece buna rağmen, enna, nasıl tüsrafune, döndürülüyorsunuz. Sizi tek bir nefsten halk etti. Sonra ondan onun zevcesini, eşini. Önce Adem Aleyhisselam yarattı. Sizi ondan da onun zevcesini. Ve sizin için dört ayaklı hayvanlardan 8 çift indirdi. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla halden hale geliştirip dönüştürerek 3 karanlık içinde yaratır.
İşte bu Allah'tır ki o sizin Rabbiniz. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl döndürülüyorsunuz? Ne diyor Allah Teala? Sizi tek bir nefsten halk etti. Yani Adem Aleyhisselam'dan. Sonra ondan onun zevcesini, eşini halk etti. Önce tıyından veya salsalinden, yani topraktan, kilden Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah-u Teala.

Davarlardan, dört ayaklı hayvanlardan 8 çift indirdi diyor sizin için. Adem Aleyhisselam'ın kavga kemiğinden onun eşini yarattı diyor Allah-u Teala. Hava anamızı yarattı. Sonra sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla. Önce Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Bu birinci yaratılış. Ama ondan sonraki Allah-u Teala'nın yaratması ikinci yaratılış. Bebeğin anne karnında oluşması ve 3 karanlık içinde yaratır diyor Allah-u Teala. Üç safhada 3 karanlık

İşte bu Allah'tır ki o sizin Rabbiniz. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. Allah Teala el ilahtır. Tek ilahtır. Başka bir ilah yoktur. Hiç olmamıştır. Buna rağmen diyor Allah Teala nasıl çeviriyorsunuz? İnsanlar gerçekten devamlı çevriliyorlar. İşte her devirde böyle oluyor sevgili kardeşlerim. Şu insanoğlu bir Allah'a ulaşmayı dilese Allah onu mutlaka cennetine kabul edecek. Onu kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cennete çıkaracak. Dünya saadetinin yarısını ona mutlaka kazandıracak. Ama insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Şeytan ve onun arkasından gidenler diğer insanları kandırarak Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelliyorlar.

Allah Teala herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini ve mutlaka kurtuluşa ulaşmasını ister. 7. ayete geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İn yekfuru fe innallahi ganiyun ankum ve la yerda li ibadihi kufra ve in teşkuru yerdahu lekum ve la teziru vaziretun vizra uhra sümme ila rabbikum mercukum fe yunebbi'ukum bima kuntum ta'melun innehu alimun bizati sudur. İn eğer ise tekfuru inkar ediyorsunuz fe böylece artık inne muhakkak ki Allah'a Allah ganiyun gani zengin ihtiyacı olmayan ankum sizden ve la yerde ve razı olmaz li için ibadihi onun kulları el küfre küfür inkar ve in ve eğer ise teşkürü şükredersiniz yerdahu ondan razı olur lekum sizin için ve la tezürü ve yüklenmez taşımaz vaziretün yük taşıyan günahkar vizra ağırlık yük günah uhra diğer sümme sonra ila e a rabbikum sizin Rabbiniz mercukum sizin merciniz dönüş yeriniz. Ve böylece artık yine bir okum size haber verir. Bir maşeyi kuntum siz oldunuz. Tamelune siz yapıyorsunuz. İnnehu muhakkak ki o alimun çok iyi bilen bizzati sahip esudur seneler göğüsler. Ve mana şöyle oluşuyor. Eğer inkar ederseniz muhakkak ki Allah sizden ganidir. Yani size ihtiyacı yoktur. Ve o kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer şükrederseniz sizden razı olur. Bir günahkar diğerinin yani başkasının günahını yüklenmez. Hiçbir günahkar diğerinin bir başkasının günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki o sinelerde olanı bilir.

Allah Teala inkardan hoşlanmaz. İnsanlar var, Allah yoktur derler. Allah'ı inkar edenler. İnsanlar var. Kur'an'ın temel hükümlerini inkar ederler. Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz. Allah ulaşılmazdır derler. Allah görülmezdir derler. Allah için, Allah'ın kendisi için söylediklerinin tam tersini hiç çekinmeden en rahat şekilde söylerler insanlar. Allah Teala bunlar küfür olduğu cihetle kullarının küfrüne razı olmaz. Allah herkesi sever. Çok sever ve şükredenlerden razı olur. Kimdir şükredenler? İnsan suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Lehedeynâhus sebîlâ immâ şekûrâ immâ kefûrâ." Muhakkak ki biz onları sebîle ulaştırırız. Hidayet ederiz, ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Burada Allah Teala'nın şükrederseniz Allah sizden razı olur dediği şey, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o birinci sıratımızda kimin üzerindedir ve o şükredenlerdendir. Kim dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse, dilemediği sürece o hep küfredenlerden olarak kalmaya mahkumdur. Ayet-i kerimede hiç kimse başkasının günahını yüklenmez diyor. Nasıl yüklenmez? Başkasınınkini boşaltarak kendi üzerine alamaz. Ama İnsanlar var, başka insanların günahlarını yüklenmez ama başka insanları cehenneme sürükledikleri için Allah onların günahlarını arttırır. Onların günahlarından ona da yazılır. Kim insanlardan birilerini hidayete ulaşması için razı eder de o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kazandıklarından bir kısmı onu o yola ulaştırmaya vesile olana da verilir. Kim de başkasının dalaletine sebebiyet verirse, belki hidayette olan bir insanı dalalete düşmeye zorlarsa, bunu başarırsa, o zaman da o dalalete düşenin veya dalalete olanın hidayete ulaşmasına mani olduğu için hidayete ulaşamayan kişinin günahlarından onu dalalette bırakana da yazılır. Yani burada günahların da sevapların da aslında yüklenmesi söz konusu. Fakat buradaki mana, birisinin günahlarını boşaltarak, onu günahsız bırakarak, onun günahını bir başkasına yüklemek hiçbir zaman olmaz. O kişinin günahları gene yerinde kalır. Ama onu dalalete bırakacak olana da onun günahlarından bir kısmı aktarılır. Allah Teala burada sonra dönüşünüz Rabbinizedir diyor. Herkesin dönüşünden bahsediyor. Yani ölümden sonraki ruhun Allah'a dönüşü. Ölümle beraber bütün hayat filminiz size gösterilir. Allah sinelerde olanı bilir diyor. Elbette Allah herkesin sinesinde olanı, kalbinde ne olduğunu bilir ve hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum, acaba bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek mi, dilemeyecek mi diye kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep var mı, oluşmuş mu, yoksa yok mu, hiç oluşmayacak mı? Allah Teala bununla ilişkilidir. Ve Zümer Suresi 8. ayet-i kerime: "Ve izâ mesel insâne durrun de'a rabbehu
müniben. İleyhi sümme izâ havelehu nimeten minhu nesiye mâ kâne yedû ileyhi min kablu ve ceâle lillâhi endâden li yudille an sebilih. Kul temettâ bi küfrike kalilen inneke min ashabin nâr. Ve izâ ve olduğu zaman messe dokundu el insane insan durun darlık sıkıntı zarar dea dua etti Rabbehu onun Rabbi müniben münip olarak yönelerek ileyhi ona sümme sonra izâ olduğu zaman havalehu ona verdi lütfetti nimeten nimet minhu ondan kendisinden nesiye unuttu makâne olmadı yedu dua eder İleyhi ona den min kablu önce ve ceale ve kıldı yaptı yarattı li Allahi Allah için Allah'a endaden eşler ortaklar li yudille saptırmak için dalaleti düşürmek için andan sebilihi onun yolu kul de söyle temetta metalan metalan faydalan bi küfrike küfrünle inkarınla halilen az biraz İnneke muhakkak ki sen minden ashab-ı ennari ateş ehli, ateşin halkı. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Ve insana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah kendinden bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona dua ettiğini, yalvardığını unutur. Onun yani Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler kılar. De ki küfrün ile biraz daha metalan, faydalan. Yani şu dünyada bir süre daha yaşa. Allah'ın Rahman esmasının sana verdiği yemekten, içmekten daha bir süre paradan, puldan nasibini al. Muhakkak ki sen cehennem ehlindensin.

burada Allah-u Teala'nın bir insana bir zarar dokunduğu zaman diye başladığı olaya dikkatle bakın. Allah-u Teala diyor ki, onlar bilmezler mi ki diyor, biz her sene birkaç defa insanlara musibetler isabet ettiririz. Onları üzecek olaylarla karşılaştırırız onları diyor Allah-u Teala. Niçin karşılaştırıyor? İnsanlar akıllarını başlarını toplasınlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. İşte bu musibet dokunduğu zaman, kişiye zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona dua eder diyor Allah-u Teala. Ya Rabbi, benden bu musibeti al, bu hüznü benden gider diye dua eder. Sonra Allah o musibeti alarak ona bir nimet lütfettiği zaman daha önce dua ettiğini, yalvardığını unutur. Ve Allah'ın yolundan insanları saptırmak için Allah'a endat, eşler kılar. Yani insanları Allah'ın yolundan saptırır. Küfrünle biraz daha metadan. Sen küfürde kalacaksın. Küfürde olarak daha hayatın var, bu hayatı yaşa. Ve dünyada para kazan, dünyanın fizik faydalarını al, onlarla faydalan. Bunları metalan diyor Allah-u Teala. Yararlan. Çünkü diyor sen onlardaki, sen ateş ehlindensin. Yani gideceğin yer cehennem. Kim bu insanlar? Kendisine zarar dokunduğu zaman, musibeti sahiptiği zaman Rabbine yönelerek ona dua eder ama sonra bir nimet lütfettiği zaman daha önce ona yalvardığını falan unutur ve başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak için eşler kılar. Şimdi Bakara suresinin 157. 156 ve 157. ayetlerine bakalım. Allah Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettikleri zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a mülaki olacağız. Ruhumuzu mutlaka ölümden evvel Allah'a ulaştıracağız. Allah'a döneceğiz. İşte hidayet erecek olanlar onlardır. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a mutlaka ulaşacağına inanan insanlar. Burada da onun tam tersi var. Allah'a eşler kılıyor, ortaklar kılıyor. Birisi Allah'ın karşısına çıkardığı bu musibeti pozitif olarak değerlendiriyor, Allah'a ulaşmak için bir vesile sayıyor. Diğeri musibeti kendisini yoldan çıkarıcı bir faktör gibi görüyor. Ve Allah'a ulaşmayı unuttuğu gibi başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyor. Zümer suresinin 9. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Emmen hüve kanitun. Ana elleyli saciden ve kaimen yahserül ahirete ve yercu rahmete rabbih. Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb. Em, yoksa veya men, kimse, kişi, hüve, o, kanitun, kanitun olan. Ana'e, vakit, saat, elleyli, gece, sacıdan, secde eden ve kaimen ve kıyamda duran, ayakta duran, yahseru, sakınır, çekinir, korkar, hazar eder. El ahirete, ahiret,
Ve yercüvediler rahmete, rahmet Rabbihi, onun Rabbi. Kul de, söyle, hel mi? Yestevi, misavi olur, eşit olur. Ellezine, kimseler onlar. Ya'lemune, biliyorlar, bilirler. Vellezine ve kimseler. La ya'lemun, bilmiyorlar, bilmezler. İnnema, ancak, sadece, ama. Yetezekkeru, tezekkür ederler. Ulul elbabi, ulul elbab, daimi zikir sahipleri. Gece boyunca secde ederek ve kıyamda ayakta durarak kanitin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen mi? De ki, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ancak ulul elbab tezekkür eder.

burada Allah Teala daimi zikir sahiplerinden bahsediyor. Gece boyunca secde ederek, kıyamda durarak, kanetin olan, ahiretten çekinen, korkan ve Rabbinin rahmetini dileyen. Allah'ın namazını kılarken secdede uzun süre kalan ve kendisinden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a ulaştığını hisseden ve gören kişi, sonra da tekrar kendisine o gidenlerin, gidenin geri döndüğünü hisseden kişi, kanitin olan kişi. Ve bu kişi tabii devamlı Allah'ın rahmetini dileyen kişidir.

bilendir. Bilen ve kendisini Allah'a adamış olan kişidir. Ve o ulul-elbaptır, ehli tezekkürdür, daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahipleri bunu bilenler, bunu yaşayanlardır. Kendilerine duvarların açılıp da o duvarlar yerine gaybı Allah Teala'nın gösterdikleri kalp gözleri, kalp kulakları açık olanlar, daimi zikrin sahipleri. Zümer Suresi 10. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Kul ya ibadillezine aminuttekû rabbikum lillezine ahsenu fi hazih dünya haseneh ve ardullahi vasiyah innema yüveffas sabirune ecrahum gayri hisab." Kul, de, söyle: "Ya ey ibadi, benim kullarım, ellezine, kimseler onlar, aminu, aminu oldular, iman ettiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, itteku, takva sahibi olun. Rabbikum, sizin Rabbiniz, li ellezine, kimseler için, onlar için, ahsenu, en güzel ahsen olan, fi, de, içinde, hazihi bu, dünya, dünya, hasenetun, güzellik, iyilik, ve ardullahi, Allah'ın arzı, Allah'ın dünyası, vasiyatun, geniş, innema, ancak sadece, ama, yüveffa, vefa edilir, ödenir, es-sabirune, sabredenler, ecrahüm, onların ecirleri, mükafatları, yaptıklarının karşılığı, bir gayri olmaksızın olmadan, hisabin hesap, bir gayri hesap, hesapsız.

De ki, ey aminu olan kullar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için bir güzellik vardır ve Allah'ın arzı geniştir ama sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir. Burada Allah Teala diyor ki, ey amin olan kullar, Rabbinize karşı takva sahibi olun. Acaba bu takva kaçıncı takva? İkinci takva Allah'tan irşat makamını isteme noktası. Ama Allah Teala burada bitirmemiş ayet-i kerimeyi. Bu dünyada ahsen olanlar için güzellik vardır diyor. Ahsen olanlar. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim edenler, ulul elbab olanlar, ihlas sahibi olanlar, irşada ulaşanlar, iradesini Allah'a teslim edenler. O zaman ahsen olanların takvası. Kimdir ahsen? Nefsini Allah'a teslim etmiş olanlar ahsendir. Ve ahsen olma noktası bu noktadan itibaren daha yukarılara doğru gider. Hepsi ahsen olanlardır. Nefs teslimi de, irşada ulaşmakta, iradenin teslimi de, üçü de ahsen olanların makamlarıdır. Bunlardan en üstün olan iradenin teslim edildiği yer. Burada sabirun kullanıyor Allah Teala, sabredenler. Sabredenler, bir, nefsinin kalbindeki sabırsızlık afeti tamamen tükenmiş olanlar. Ondan sonra ulul elbab makamıdır burası. Ondan sonra ihlas makamı, ondan sonra salah makamı, salah makamının dördüncü kademesi, beşinci kademesi. Buradan itibaren üç mertebe daha gider ahsen olma müessesesi, sabredenler. Ama sabrın sahibi olmak bunun sonundadır. Tam 19 mertebe kişinin nefsinde değişme olur. Afet sona ermiştir. Kişi ulul elbab olmuştur. Burada yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kademe, 7 mertebe müzeyyen olur kişi. Sonra göklerin melekûtu gösterilir. 7 mertebe daha müzeyyen olur. Sonra selam makamının 1., 2., 3., 4. kademelerinde 4 mertebe daha müzeyyen olur. Allah'a iradesini teslim ettiği zaman 1 mertebe daha müzeyyen olur. İşte o zaman sabrın sahibi olmuştur kişi. Nefsin afetleri, sabırsızlık afeti bütünüyle yok olduktan sonra tam 19 mertebe daha kişi müzeyyen olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Bir defa daha bir güzelliği Allah-u Teala hamdolsun ki bizlere yaşattı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir konferansta birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek isteriz. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. İyi ki sizler varsınız. Biz hepimiz Allah yolunda emirleri Allah'tan alan bir grubuz. Sevgili kardeşlerim, bunun için Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Ne gerekirse o emrini verir, mutlaka verir. Biz de mutlaka yerine getiririz. Onun için her zaman mutluluğumuz Allah'ın bu müstesna emirleriyle en güzeli aksettirir. Hepimiz için sevmek konunun temelini teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, koskoca bir İslam alemi, İslam'ın şartı beştir diyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani teslim olmak sevgili kardeşlerim? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bunu içermiyor. Ama Allah-u Teala dinimize İslam dini diyor. İslam teslim olan demek. Öyleyse biz Allah'tan aldığımız emri yerine getirmekle vazifeliyiz. Bu emir Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Sevgili kardeşlerim, elbette namaz kılacağız, elbette oruç tutacağız, elbette zekat vereceğiz, elbette hacca gideceğiz, elbette kelime-i şehadet edeceğiz. Hepsi neler mümkünse elimizdeki imkanlar itibariyle onları yapacağız. Ama burada hep Allah'ın emirlerini gözetmek konunun temelini teşkil eder. Ne kadar güzel bir olgu ki Allah-u Teala bizleri sevmekle kalmıyor, sevdiğini açık bir ifadeyle belirtiyor, hamdolsun. Her zaman bizleri çok sevdiğini ifade ediyor Yüce Rabbimiz, sevgili kardeşlerimiz. Bu da bizler için Allah-u Teala'nın en güzel hediyesi. Onun tarafından seviliyoruz. Ne mutlu bize sevgili kardeşlerim. Bu sevginin sahipleri olarak yaşıyoruz. Bütün insanlar için Allah-u Teala o emri vermiş. Seviniz diyor. Bir, sevdiriniz diyor. İki, nefret etmeyiniz diyor. Üç, nefret ettirmeyin diyor. Dört, Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği tek şey o insanların mutluluğudur. Ama Allah'sız bir mutluluk hiçbir şekilde hedefine varamaz. İnsanlar ben para kazanırsam mutlu olurum diye paraları kazanmaya çalışırlar. Tabii Allah'sız bir mutluluk da aldatmak da konunun normal standartlarından birisi olabilir. Olmayabilir de tabii birçok insan dinden uzak olmasına rağmen kötü davranmamayı da başarabiliyor. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek,
Onları mutlu etmek bizim temel şiarımız olmalı. Hedefimiz bu olmalı sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmek ve sevdiğimizi onlara açık bir şekilde ispat etmek. Demek ki hepimiz seveceğiz ve bu insanlar bu istikamette Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmeyi de başarırlarsa büyük bir mutluluk içinde bir ömür geçirecekler. Ne mutlu onlara tesir edip de onları bu güzel neticeye ulaştırmayı başaran kardeşlerimize. Sevgili kardeşlerim, koskoca bir İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Diyorlar ki biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte Allah-u Teala'nın emirleridir. Ama sevgili kardeşlerim, bu İslam'ın 5 şartında asli unsur unutulmuş. İnsanlar onu bir değer olarak düşünmüyorlar. Bu nedir? Bu İslam olmaktır. Yani Allah'a teslim olmaktır. Ruhunu Allah'a teslim etmektir. Fizik bedenini Allah'a teslim etmektir. Nefsini Allah'a teslim etmektir. İradesini Allah'a teslim etmektir. Bu teslimlerin hepsinin yapılmasını, gerçekleşmesini ister Allah Teala hepimizden. Ne olur sevgili kardeşlerim, hepimiz aynı güzelliği yaşasak, ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etsek, bedenimizin teslim dini olduğunu böylece o teslim olmanın en büyük havuzunda kendimize ispat etsek. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek herkesin başarabileceği bir şey. Böyle bir şeyi gerçekleştiren insan başka insanlara karşı nefret duyamaz, sevgi duyar. Sevgi duyarsa onlara yakın bir dizaynda yaşamaya başlar. Onların sevdiğini sık sık ispat ettiği bir dünyada yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Etrafımızdaki insanları sevsek, onları sevdiğimizi davranış biçimlerimizle ispat etsek ve bu sevgiyi devam ettirsek, ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Çok insanların kalbini kazanırız ama bir şey kaybetmeyiz. En güzeli Allah'ın emrini yerine getirmemiz. Allah Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Dinimizin adını da ona göre koymuş zaten. İslam dini. İslam teslim olan demek. Neyini teslim eden demek? Ruhunu. Neyini teslim eden demek? Fizik bedenini. Neyini? Nefsini, neyini, iradesini, ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan, 4 teslimi yerine getirmiştir. Burada teslimler Allah'ın emri istikametinde ait olduğu yere ulaşmıştır. Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için hedef her şeyimizi Allah'a teslim etmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamakla
aynı hedeflere ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, insanlar bazen kendilerini tutamayıp başkaları onlara kötü davranıyor diye, onlar da onlara kötü davranır. Veya onlar kötü davranmadan kötü davranır. Hepsi mümkün. Ama sizler böyle olmamalısınız sevgili kardeşlerim. Size kötü davranan birilerine ulaşmışsanız, onlara kızarak, sen bana böyle davranamazsın deyip kavga ederek değil, onlara Allah'ın dinini anlatarak cevap vermelisiniz ki sadece İslam kelimesi bile bunu ispat eder. İslam teslim olan demek. Neyimizi Allah'a teslim edeceğiz? Ruhumuzu. Sonra fizik bedenimizi. Sonra nefsimizi. En sonra irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. Bunun bir zevk olduğunu, çok büyük bir zevk olduğunu, bunu yaşayanlar çok iyi bilirler. Ve buna ulaştıkları zaman da her zaman Allah-u Teala'ya hamd ederler, şükrederler. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel, hem hamd ederler kelimesi kullanılıyor, hem şükrederler. Fizik standartlardaki şeylerin bize ulaşması bizi mutlu eder. Ama manevi standartlar da aynı değil mi sevgili kardeşlerim? Ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz, bedenimizi Allah'a teslim etmemiz, nefsimizi teslim etmemiz, irademizi teslim etmemiz, bu teslimlerden ruhumuzun teslimi manevi bir teslimdir. İrademizin teslimi manevi bir teslimdir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şeylere baktığımız zaman hepsinin Allah-u Teala tarafından insanları mutlu etmek için ortaya konduğu hemen belli olur. Neden böyle oluyor? Çünkü Allah-u Teala insan adına verdiği bu mahlukunu

Bunun manası teslim olanlar demek. İslam teslim olan demek. Hepimiz ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala hep onların mutlu olmasını ister. İster ki insan olarak yarattığı ve ruhundan üfürdüğü bu tek varlığın sonsuz bir mutluluğa ulaşmasını ister. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek ki biz emirlerimizi Allah'tan alırız. Tabii bu Allah Teala'nın bize dünyadaki en büyük nimetidir. Her an onunla konuşmak imkanının Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sahibiyiz. Her an onunla konuşmak imkanımız var sevgili kardeşlerim. Onun için çok mutlu olduğumuzu söylediğimiz zaman arkasında ne yaptığını hepiniz bileceksiniz. Arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Ona hayranız. Onun için yaşarız. Ve onun emriyle her şeyi yaparız. Öyleyse hepimizin vazifeleri var. Bu vazifeler sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanlara hep yardımcı olmak. Onların mutlu olmasını sağlamaya çalışmak. İnsanlar bir bilseler ki bu istikamette ne kadar gayret ederlerse o kadar çok mutlu olurlar. O zaman hepsi bizim gibi davranırdı diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Kim başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse Allah Teala da ona o ulaştırdığı bütün mutlulukların aynını yaşatır. O kişi de her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor şarkısını söylemeye başlar herhalde. Söyler miydiniz sevgili kardeşlerim? Haberler nasıl? Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Sevmek Allah-u Teala'nın en güzel standardı. Ne diyor? Bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse hepimiz için Allah-u Teala'nın bir emri var. Sevmek. Sevmek neyi getirir? Sevilmeyi getirir. Kendisinin başkaları tarafından sevildiğini gören bir insan, o kendisini seven insanlara kötü bir dizaynla bakmayacaktır. Ondan kendisine ulaşan her davranış biçiminin sadece kendisini mutlu etmek istikametinde olduğunu elbette o kişi görecektir. O zaman kendisine her fırsatta, her an en güzel dizayn içerisinde ulaşan, hep onu mutlu eden birisine negatif istikamette bakmayı düşünmez bile. Kendisini sevdiğini her an ispat eden birisi var karşısında. Bu onu sevmesi için yeterli sebeptir. Her an onun tarafından sevildiğini hisseden bir insan onu sevmeye başlar. Sonunda o da

Mutlaka o sevginin içerisinde mutluluğu yaşayanlardan birisi olur. Hepimiz için sevgili kardeşlerim, Allah Teala aynı şarkıyı söylüyor, söylememizi istiyor. İfade nasıl? Bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Yani yalnız kendiniz sevmeyeceksiniz etrafınızdaki insanları. Birbirlerine karşı küs olan insanları barıştırmaya çalışacaksınız. Birbirine karşı kayıtsız kalan insanları, karşı tarafı, etrafındakileri sevmeye davet edeceksiniz. Ve siz onları göstereceksiniz. Nasıl onlarla en güzel konuşmaları yaptığınızı göstereceksiniz, ispat edeceksiniz ki böyle bir sevgi dolu dünyada negatif istikametteki insanlar adım adım yön değiştireceklerdir. Ve onlar da sevenler arasına mutlaka gireceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala boşuna mı söylüyor? Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diye. O boşuna hiçbir şey söylemez. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. Biz onun emirleriyiz. Ne emrederse onu mutlak olarak yerine getirmek istikametinde her şeyi yaparız. Sevgili kardeşlerimiz, Allah'ın emrini almak, sonra onu gerçekleştirmek bir insan için ne kadar büyük bir mutluluk vesilesidir. Allah Teala sebepsiz yere emir vermez. Verdiği emir mutlaka en güzelidir. Ve arkasında kim bilir bizim bilmediğimiz daha neler var. Bütün insanlar için Allah Teala'nın temel emirleri: bir, seviniz; iki, sevdiriniz; üç, nefret etmeyiniz; dört, nefret ettirmeyiniz şeklinde. O zaman demek oluyor ki sevgi Allah Teala'nın temel emridir. Sevmek ve bununla paralel olarak insanları birbirine sevdirmek. Küs olanları gördüğünüz zaman barıştırmaya çalışın sevgili kardeşlerim. Ve başarırsanız onların dostluklarını görmenin mutluluğunu yaşarsınız ki bunda sizin de payınız vardır. Sizin gayretinizle onlar birbiriyle dost olmuştur. Birbirini sevmiştir. Ve bu güzelliği yaşamışlardır, yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, sizlerle konuşmak Allah Teala'nın ne kadar büyük bir zevki, Allah Teala'nın ne kadar güzel bir emri. Sevmek gibi güzel bir şey düşünülemez. Allah Teala'nın neden seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz emrini verdiği açık bir şekilde belli olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Konunun temelinde sevgi var. Sevgili kardeşlerim, böyle bir başlangıç sizi Allah ile konuşmaya mutlaka ulaştıracaktır. Bu ise hayatınızın en mutlu olayı olacaktır. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olmak. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz sevgili kardeşlerimiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Allah Teala madem ki seviniz diyor, bir, sevdiriniz diyor, iki,
Nefret etmeyiniz diyor. 3. Nefret ettirmeyiniz diyor. 4. Bu 4 tane standardı hayatınıza mutlaka destek etmelisiniz. Bu sizin hayatınızın miyarı olmalı. Hayatınız hep bununla etrafa ulaşmalı. Sevdiğinizi her an etrafınızdaki insanlara ispat etmek. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz sevgili kardeşlerim. Deneyin. Siz de başkalarını anlatmaya başlayacaksınız o zaman. Efendimiz böyle söylemişti. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur demişti. Hakikaten ben Allah'ın emirlerini yerine getirerek zikrimi devamlı yaparak, daimi zikre ulaşarak Allah'ın insanlara ulaştırmak istediği o muhteşem mutluluğu yaşamaktayım. İşte böyle diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Ne kadar isterdik hepinizin öyle demesini. Neden olmasın? Biz ümitliyiz. Sevgili kardeşlerim, insanlara sevgiyle davranırsanız, sevgiyle dolu bir karşılık alırsınız. Ama birçok insan nefsinin afetlerine kapılarak başka insanlara yanlış ve ters davranışlarda bulunabiliyor. Bunun tabii neticesi nedir? Onlardan yanlış ve sıkıntı veren bir davranış kendilerine ulaştığı zaman onların bir kısmı mutlaka buna aynı şekilde cevap veriyorlar. Onlar da onları sıkıştıracak olan, onları rahatsız edecek olan davranışlarla cevap verirler. Böyle mi olmalı sevgili kardeşlerim? Size iyi davranana zaten iyi davranırsınız, bu yaşayan tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden size kötü davranana da en güzel davranışlarla cevap vermenizi isteriz. Bu güzellik içerisinde yaşamalısınız sevgili kardeşlerimiz. İnsanları sevmelisiniz. Sevmek onlara bunu ispat ettiğiniz zaman değerlidir. Onlar davranışlarınızdan sizin kendisini sevdiğinizi net bir şekilde idrak edebilmelidir. Bunun çaresi de sizin bu istikametteki davranışınızın açık ve onu sevdiğinizi tam olarak ispat eden bir hüviyet taşımasıyla mümkündür. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Birisi var, bize kötü davranıyor. Olabilir. O, onun derecat kaybetmesine sebebiyet veren bir şeydir. Ama biz onun o negatif davranışlarına hep pozitif davranışlarla, yani onu üzecek değil, sevindirecek davranış biçimleriyle cevap verdiğimiz zaman biz iki defa kazanırız. Bir, o kişi bize kötü davranmıştır. Onun karşılığı olarak Allah-u Teala bize derecat kazandırır. O kişi derecat kaybeder ama biz kazanırız bize kötü davrandığı için. Sevgili kardeşlerim, İşte sevmek denilen şey bu istikamette Allah-u Teala'nın bize bir muhteşem hediyesidir. Kanun sevenler sevilir şeklinde. Sizi sevmeyeni, sizden nefret edeni
her vesileyle size kötü davrananı gördüğünüz zaman ona karşı sevgi duymanız bir hayli zor olur. Ama onların bu kötü davranışlarına hiçbir zaman negatif cevaplar vermeden, onların kötü davranışına hep en güzel davranışlarla cevap verirseniz, onlar sonsuza kadar bu davranış biçimlerini devam ettiremezler. İşlerinden gelmez. Mutlaka yavaş yavaş değişeceklerdir. Şöyle düşüneceklerdir. Yahu ben bu insana bu kadar kötü davranmama rağmen, her fırsatta onu bu kötü davranışımla zehirlememe rağmen, o kişinin bugüne kadar olan bana o davranışları hep en güzel davranışlar şeklinde devam ediyor. Onda hiçbir negatif davranış biçimi görmedim bugüne kadar. O kişi normal değil. Ama benim gibi herkese böyle sataşan, insanları rahatsız eden birisi olmama rağmen bu kişi bana bu kadar güzel davranıyorsa bunun arkasında başka bir şey olması lazım diye düşünecektir sevgili kardeşlerim. Bunun arkasında başka bir şey olması lazım. Bu normal bir insanın davranış biçimi değil. Ben başkalarına da kötü davranıyorum ama bakıyorum ki onlardan da bana kötü davranışlar geri geliyor. Ben de buna zaten alıştım diye düşünüyor şimdi kişi. Ama bu kişi öyle olmadığına göre ben onunla konuşmalıyım. Nasıl oluyor da benim bu kötü davranışlarıma sanki hiç onları duymamış, işitmemiş gibi kötü cevap vermek bugüne kadar hiç oluşmadığı cihetle bunun nasıl gerçekleştiğini öğrenmem lazım. İşte böyle bir istikamette ona ulaşan kişi bakar ki o kişi bir Allah dostu. O insanları sadece seven bir insan. Kendisine kızanları da seven bir insan. Ve davranış biçimleri nasıl başkalarına, kendisine en güzel davrananlara en güzel davranışlar sergiliyorsa, kendisine en kötü davrananlara da gene davranışları güzel davranışlar. O kendisine kötü davranan kişiye o kötü davranmıyor. Tam aksine kötü davranan kişiye adeta utandıracak bir hüviyette onu ne kadar çok sevdiğini ispata çalışıyor. İşte sevgili kardeşlerim, dünyanız böyle bir dünya olmalı. İnsanları sevmelisiniz. İnsanları mutlu etmeye çalışmalısınız. Ve bu mutlu etmeye çalışmanın her seferinde sizi ne kadar mutlu ettiğini o zaman adım adım yaşayacaksınız. Yaşadığınız süre içinde Allah-u Teala'ya daha çok zikirle yaklaşırsanız kalbinizdeki afetler azalacağı için çok daha mutlu bir hayatı kendinize ulaştırabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O zaman her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olarak hayatınızı devam ettirirsiniz. Ve her fırsatta başka insanlara da bu yaptığınız güzel davranışın neticelerini anlatırsınız. Ben hamdolsun ki başka insanlara güzel davranışlarla davranmayı öğrendim. Efendimiz bana öğretti. Ve bunu tatbik ettiğim zaman gördüm ki o bana kötü davranan insanların adım adım değişmesi söz konusu. O kadar kötü davrandığım, onların da bana o kadar kötü davrandığı insanlar, ben onlara daha güzel, daha güzel, daha güzel davrandıkça
onların da bana ulaştırdığı davranış biçimi daha güzel, daha güzel, daha güzel davranışlar. Öyleyse demek ki ben yanlış yapıyormuşum. Demek ki benim yanlış yapmama, yanlış davranışla ona çarpmama karşılık olarak o da bana çatıyormuş. Bunu net olarak ispat etmiş oluyor Allah-u Teala ki eğer sen ona güzel davranışlarla davranırsan ondan da sana geri dönen şey güzel davranışlar olur. O zaman sen sadece onu mutlu etmekle kalmazsın. Onun mutlu oluşu ve sana güzel davranışlarla davranması seni de mutlu edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar basit. Bu kadar açık kapılar var önünüzde. Her yanlış davranan kişiye siz o yanlış davranıyor diye sizin de ona ters davranma imkanınız varken hayır bunu yapmıyorsunuz. Onun o en kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap veriyorsunuz. Ki kime böyle bir şey söyleseniz, bu güzel davranışı ulaştırsanız, o kişinin size karşı duyacağı şey yalnız sevgi olabilir. İşte böyle bir davranış biçimleri dizisini etrafınızdaki insanlara sergiledikçe mutluluğunuzun kat kat arttığını göreceksiniz. Ve insanların adım adım size karşı olan davranışlarının daha güzele doğru yolculuğa çıktığını göreceksiniz. Sizin onlara o güzel davranışlarınız kısa bir süre sonra onların da size güzel davranışlarla davranmasına sebebiyet verecektir. Bu sizi hayata bağlamalıdır. Demek ki Allah Teala'nın bu istikamette hedefleri var. Ne istiyor? İnsanları sevmenizi istiyor. O kadar çok mu seviyor insanları? Yalnız o insanları değil, seni de çok seviyor. Çünkü bu söylediği şeyi gerçekleştirdiğin zaman asıl sen en güzele doğru yaklaşacaksın. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksın. Neden? Çünkü senin onlara ulaştırdığın şey, onları kızan, onları kızgın yapan, kızdıran ve sıkıntıya sokan davranışlar olmadığını ispat edeceksin. Eğer senden etrafındaki insanların hepsine ulaşan şey, onları sadece mutlu edecek olan bir davranış biçimi ise, hiç çekineceğin bir şey olmamalı. Kısa bir süre sonra onlardan da sana geriye dönen şeyin aynı olduğunu göreceksin. Yani senin davranışının aynı. Onlardan da sana güzel davranışlar geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Allah Teala bize bunları öğretti. Sevmeyi öğretti. Ve tabiatıyla mutluluğu öğretmiş oldu. Çünkü kanunu açık ve kesin. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden nefret edilir. İnsanlar hem başkalarından nefret ederler hem de neden o benden nefret ediyor diye kızarlar. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Diyelim ki arkadaşlarımızdan, etrafımızda olan insanlardan A bize karşı kötü davranıyor. Olabilir. Bu bir davranış biçimi. Bizim de ona kötü davranmaya hakkımız var mı? Var. Ama kazandığımızı kaybetmiş oluruz. Ne demek bu?
Yani o bize kötü davrandığı zaman o derecat kaybeder ama biz derecat kazanırız. Eğer biz de ona kötü davranırsak biz de kazandığımız dereceyi kaybederiz. Sevgili kardeşlerim, hep insanlar kızarlar baş etrafındaki insanlara, onlara kötü davranıyor diye. Halbuki kızmamaları lazım. Çok sevinmeleri lazım. Neden? Bir kişinin etrafında diyelim ki 20 kişi var ve her biri de ona karşı kötü davranıyor. Bu kişi onların o kötü davranışlarına, aynı kötü davranışları ile cevap vermek imkanının sahibi olmasına rağmen onlara karşı en güzel davranışlarla davranıyorsa, o güzel davranışla davrandığı için derecat kazanacaktır. Bir, başkası kendisine kötü davrandığı için o kötü davranan kişi derecat kaybedecektir. Ama kendisine kötü davranılan kişi derecat kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kanununu öylesine mükemmel bir şekilde dizayn etmiş ki duyacağınız şey her zaman hayranlıktır. Allah o adaletsizliği asla oluşturmaz. Hep insanlara verdiği ilim, insanların başka insanlara en güzel davranışlarla davranmasını hedef alır. Neden? Öyle yapsın ki onlar da kendisine öyle güzel davransınlar ki bu davranış biçimi onun da hoşuna gitsin ve artık negatif davranışlardan vazgeçsin. Sahiden vazgeçerse ne olur? Sahiden vazgeçerse o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birilerinden olur. İnsanlardan biri olur. Sevgili kardeşlerim, dünyada ölen bir gezegende yaşıyoruz. İnsanlar belli bir süre yaşarlar. Allah Teala ne kadar ömür verdiyse o kadar. Bir, bu geçen zaman parçasını insanlar kendisine kötü davranıyor diye hep onlardan intikam almaya adamışsa kişi, bunu da yapmış yapıyorsa, intikam alıyorsa her zaman, o intikamını aldığı zaman huzursuzluğu o olayda geçer ama sıkıntısı bir süre sonra tekrar var olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ya kendisine kötü davranan bir insana Allah'ın emirlerini gerçekleştirerek en güzel davranışlarla cevap veren bir insan, onu kıracak değil, mutlu edecek olan davranışlarla cevap veren bir insan, bundan sıkıntı duymaz. Allah ona sadece mutluluk verir. Yaka küfte, oka ekmek. Kime ne kadar güzel davranışlarla cevap verirseniz, siz de o kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Kime ne kadar onu üzecek davranışlarda bulunursanız, siz de o kadar sıkıntılı, huzursuz olursunuz. Allah-u Teala'nın kanunları, bu kanunlar, Allah boş kanunlarla uğraşmaz. O ne ister? O ister ki, insan adı verilen bu mahluk, kendisine en yakın mahluktur ve sevmekle vazifelidir. Başka insanları mutlu etmekle vazifelidir. Görevi mutlu etmek ve bu mutlu etmenin karşılığı olarak da Allah'ın kendisini mutlu etmesi. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Sevgili kardeşlerim, İnsanları sevmek hepimizin hedefi olmalıdır.
Kızdığımız, bu sebeple kötü davrandığımız insanlar söz konusuysa, bu insanlara kötülük yapan bizsek, o zaman hakkımız var mı? Onların bu davranış biçiminden üzülmeleri bizi rahatsız etmez mi? Sevgili kardeşlerim, neden öyle olsun? Madem ki biz insanlar bize iyi davrananlara genel olarak iyi davranmayı hedef tayin ederiz. Ama kötü davrananlara da kötü davranmak insanların çok büyük bir kısmının davranış biçimi olarak ortaya çıkıyor. Bu istikamette kendinizi terbiye etmelisiniz. Nasıl size iyi davranan bir insana siz iyi davranıyorsanız, kötü davranan insana da iyi davrandığınız zaman farklı sonuçlarla karşılaşacaksınız. Zaman içinde o kişinin size karşı olan davranışının adım adım değiştiğini ve o hedeflere sahip olduğunuzu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi hep o insanların mutluluğunu sağlamak üzeredir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala aynı şeyleri ifade etmiş. İnsanları sevmemiz lazım geldiğini, biz onları sevdiğimizi ispat ettikçe onlardan da bize sevgi dolu davranışların geri döneceğini anlatıyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi onları kırmak, üzmek, sıkıntıya sokmak değil sevgili kardeşlerim. Onları mutlu etmek. Yeter ki onlar Allah'ın kendilerine emrettiği şeyleri yapsın, yasak ettiklerinde yapmasın. Eğer bunu başarabilirlerse zaten mutluluğu yaşamaya başlayacakları cihetle artık ondan vazgeçmezler diye düşünüyorum. Eğer bir insan mutsuzsa, arkasında başkalarının ona kötü davranışı varsa, mutlaka o kişinin de onlara karşı kötü davranışı vardır ki ona karşı kötü davranıyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer başarabilirseniz size karşı kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap vermeyi başarabilirseniz, onlara karşı kin beslemek yerine onlara güzel davranışlarla davranmak suretiyle onları da sizi mutlu edecek bir hale sokabilirsiniz. Çünkü Allah sizinle beraberdir. Gayrete başladığınız zaman adım adım gayretinizin Allah-u Teala tarafından arttırıldığını göreceksiniz. O kişi de size belki hayretle bakacak. Bu böyle değildi. Evet, ben ona kötü davranıyordum ama o da bana kötü davranıyordu. Şimdi ben ona gene kötü davranıyorum ama onun bana karşı olan davranışı benim ona davrandığım gibi kötü değil. Bakayım, onu daha imtihanlara sokayım ve neticeye bakayım. Şimdi bu kişiyi öbürünü imtihanlara sokarak daha kötü, daha kötü, daha kötü davranışlarının hepsine onun
gene en güzel davranışlarla kendisini kırmayacak olan güzel davranışlarla cevap verdiğini tespit ettiğinde, bunu defalarca tekrar etmesine rağmen neticenin hiç değişmediğini, o kişinin hala kendisine en güzel davranışlarla cevap verdiğini görünce, karşısındaki kişi bunu belki yüzlerce defa ispat edince, ona karşı olan davranışı mutlaka değişecektir sevgili kardeşlerim. Deneyin, göreceksiniz ki mutlaka değişecektir. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey açık değil mi? Allah-u Teala'nın emrine seviniz, sevdiriniz. Ne demek? Başka insanların arasında da birbirini sevmeyen insanlar vardır. Gelip size şikayette bulunurlar. Falanca mı? Aa, bırak onu ya. Onunla çok kötü günlerimiz geçti. Hala da geçiyor. Bu kişi saygısızın biri. Ona cevap vereceksiniz. Tamam, hay Allah razı olsun. İyi ki söyledin. Şey, bana söyleyebilir misin? Sen ona ne yaptın da sana karşı saygısız? Burada onun cevap vermesi çok güç olan bir suali sordunuz ona. O sizden bekliyor ki, o kişi madem ki sana karşı kötü davranıyor, ben senin arkadaşınım, ben de ona karşı kötü davranırım. Ama siz eğer bu arkadaşınızı o kızdığı kişiye yaklaştırmak üzere hareket ederseniz, hatta fırsat bulursanız ikisini bir araya getirip barıştırmayı başarırsanız, o zaman Allah'ın size verdiği emri yerine getirmiş olursunuz. Size karşı kötü davranmış olsa bile bunu yapabiliyorsanız, o zaman siz kötülüğe iyilikle mukabele eden en üst kat davranış biçimini sergilemiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyin, nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Bu dört tane temel emir. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bütünün en büyük parçası. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için bunu yaptığınız takdirde mutluluk mutlaka sizin elinize geçer. Hepiniz için bu mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse neden başkalarına güzel davranmak ve böylece o güzel davranışlarınızla onları mutlu etmek ve bu güzel davranış sebebiyle onlardan size geri dönen davranış biçiminin de sizi üzmeyecek, size sevinç verecek, mutluluk verecek davranışlar olduğunu görmek. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz olmasın mı? Siz ne yapacaksınız? Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Onlar baştan buna şaşıracaklar. Bu kişi böyle değildi, ben ona kötü davranıyordum ama o da bana kötü davranıyordu. Böylece devam ediyordu hayatımız. Şimdi ben ona kötü davranıyorum ama o bana kötü davranmıyor. Bu işin içinde başka bir iş var. Acaba ne? Nasıl bir şey? Bu soru işareti onu karşısındaki kişiye daha çok yaklaştıracaktır. Ve neticede görecektir ki o kişi artık eski arkadaşı değil. Yani eskiden o ona kötülük yaptığı zaman bu da ona kötülük yapıyordu. Kötülük böylece devam ediyordu. Şimdi kendisi ona kötü davranmıyor ama o kötü davranıyor. Ve o kötü davranışı
Onun devamlı iyi davranışları sebebiyle adım adım azalacaktır. İşte o kişi doğruyu yapmaktadır. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek Allah-u Teala'nın en üst seviye emridir. İnsanlar gerekirse kötülüğe kötülükle de mukabele edebilirler ve kazandıkları dereceler kadar derece kaybederler. Belki daha fazlasını kaybederler. Ama eğer bir insan kendisine kötü davranmasına rağmen o kişiye kötü davranmıyorsa, dostluk arıyorsa, gidip konuşursa kendisiyle mutlaka bir çözüm yolu bulacaktır sevgili kardeşlerim. Hepimiz bu çözüm yoluna sahip olabiliriz. O bize kötü davranan kötü kişi neyse, kimse, onunla kavga etmeden konuşmak imkanının her zaman sahibi olabiliriz. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz. Bizi seven insanları zaten otomatik olarak severiz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden onun ötesini istiyoruz. Size kötü davrananları da sevmenizi istiyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. O kötü davrananlara onları sevdiğinizi ispat etmenizi de istiyoruz. Ve denemenizi istiyoruz. Acaba ne kadar zamanda o kişi eskiden kendilerine kötü davranırken gene aynı kişi artık kendisine kötü davranmamaya başlıyor. İşte o süreç içerisinde bu bir güzel davranıştır. Allah-u Teala'nın emrettiği davranıştır. Buna kötülüğe iyilikle mukabele etmek diyor Allah-u Teala. Eğer böyle yaparsak sevgili kardeşlerim, kötülüğe iyilikle mukabele etmeyi başarabilirsek, o kişiyle dost oluruz. O kişi de bizimle dost olur. Problem biter. O zaman başka insanlar, bize kötü davranan başka insanlara aynı güzellikle mukabele etmeyi usul haline getiririz. Ve bir süre böyle devam eder. Bir de bakarız ki, etrafımızdaki insanlardan hiç kimse artık bize karşı kötü davranmıyor. Çünkü biz ne yapmışız? Her kötü davranana en güzel davranışlarla onları kızacak değil. Onları mutlu kılacak davranışlarla, kötü davranmalarına karşı onlara güzel davranarak, onları huzursuz etmeyecek olan davranışlarla mukabele etmemiz sebebiyle onların her geçen gün bize daha çok yaklaştığını göreceğiz. O zaman aynı şarkıyı söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey belli. Mutluluk. Allah-u Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Ama konunun kesin olan bir tarafı var. Allahsız bir insan mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Eğer kişi ben zengin olurum, çok param olur, çok para harcarım, mutlu olurum. Bunu diyorsa denesin bakalım becerebilecek mi? Yüzlerce insanı denedik ama hiçbirisi bunu başaramadı. Sevgili kardeşlerim, İnsanları seveceksiniz. İnsanları seviniz. Size iyi davrananları zaten seversiniz. Siz de ona iyi davranırsınız. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de, size karşı kötü davranışları olanları da seviniz. Siz
O size kötü davrananlara güzel davranışlarla cevap vermeye başladığınız anda onlar hayret edeceklerdir buna. Ben ona eskisi gibi hala kötü davranıyorum ama o bana güzel davranıyor. Bakalım ne kadar samimi. Bunun üzerine kişi gene kötülükler yapmaya devam edecektir. Hedefi hep bizi kontrol etmektir. Bu kötü davranışına karşılık her seferinde en güzel konuşmalarla cevap veriyorsak, ona kızmak yerine onu mutlu edecek olan şeyler söylüyorsak, kişinin kafasında kocaman bir sual işareti oluşacaktır. Nasıl oluyor da bu benim tanıdığım kişi eskiden böyle değildi. Ben ona kötü davranıyordum, tamam. Ama o da bana kötü davranıyordu. Şimdi o bana kötü davranmıyor. Ben ona kötü davranmakta devam etmeme rağmen o bana kötü davranmıyor. Öyleyse yapmam lazım gelen bir şey var. Onu denemek. Ve kişi sizi denemeye başlar. Her kötü davranışına siz en güzel davranışlarla cevap vermeye başladığınızdan o tarafa, geleceğe doğru her seferinde aynı güzellikle karşılaşırsa ve bütün gayretine rağmen sizin ona kötü davranmanızı sağlayamazsa o zaman size yaklaşacaktır sevgili kardeşlerim. Belki ne olduğunuzu, nasıl böyle olduğunuzu soracaktır. Ama bu yaklaşım mutlaka pozitif bir yaklaşım olacaktır. İşte böyle bir yaklaşım biçiminde ona Allah'ın güzelliklerini anlatırsanız, onu ikna edebilirseniz, o da etrafındaki insanlara güzel davranmaya başladığı takdirde aynı saadeti, aynı mutluluğu kendisinin de yaşadığını mutlaka tespit edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, böylece insanların birbirine karşı güzel davranışları bütün boyutlarıyla belirecektir. İki taraf da mutluluğu yaşayacaktır. Taraflardan birinin diğer tarafın bütün kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap vermesi üzerine mutlaka bu negatif faktör sona erer sevgili kardeşlerim. Kiminde uzun bir sürede sona erer, kiminde kısa bir sürede sona erer ama mutlaka sona erer. Sonsuza kadar kötülük hiç devamını alamaz sevgili kardeşlerim. Şeytan bütün gayretiyle çalışır o kişiye kötülük etmesi için ama bir süre sonra o kişi başkasına karşı kötü davranmazsa kendisine de kötü davranılmayacağının örneklerini birer birer yaşayarak kesinlikle bir hedefe ulaşacaktır. Demek ki ben de onlara yanlış davranışlarda bulunuyormuşum ki onlardan da bana yanlış davranışlar geliyormuş. Neden böyle? Çünkü gördüm, denedim ki ben onlara güzel davrandığım takdirde onlardan da bana geri dönen şey hep güzel davranışlar oldu. Öyleyse başkalarını sorumlu tutmak yerine kendimi sorumlu tutmalıyım. Ben ona güzel davranışlarda bulunduğum zaman ondan bana geri dönen şeyler de hep güzel davranışlar oldu. Neden herkesle olmasın? Bana kötü davranan herkese bundan itibaren, şu andan itibaren artık hep en güzel davranışlarla davranacağım ki deneyeceğim onları bakalım hakikaten hepsi aynı şeyleri yapar mı? Bu davranış biçiminin sonucunda bu kişi çok büyük mutlulukları mutlaka yaşayacaktır. Ve negatif istikamette davrananların sayısının giderek azaldığını, neticeye kadar dayanabilirse hepsinin aynı neticeye ulaştığını, hep kendisine karşı
o güzel kendisinin onlara olan o güzel davranışlarının karşılığı olarak onlardan da kendisine hep güzel davranışların geri döndüğünü mutlaka tespit edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, fedakarca bir davranış ama Allah-u Teala'nın güzel yardımıyla o kişinin de kendisine güzel davranmasını temin etmek. O zaman herhalde kişi şarkıyı söyler artık. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Allah razı olsun. Sualler.

İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِينَ اَعْتِنَا غَافِلُونَ Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyizler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinize ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince ruhunu kendisine ulaştırarak insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem Efendimiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd eder şükrederiz ki bir kez daha mutluluğumuzun mimarı, hidayet güneşimiz muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan ve mutlu kılan bir konferansta bir arada kıldı muhterem Efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel muhterem Efendimiz. İyi ki varsınız. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem Efendimiz.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dinliyorum inşallah.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz her hafta olduğu gibi yine konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimizin ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını yapmaları uygun mudur muhterem Efendimiz?
1: Tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Sürekli sevmekten bahsediyorsunuz. Bu neden bu kadar önemli? Sevmenin arkasındaki sır nedir muhterem Efendimiz?
1: Sevmenin arkasındaki sır mutluluktur sevgili kardeşlerim. Birbirine karşı düşmanlık duyan iki kişi karşı taraftan negatif bir davranış biçimi kendisine ulaştığı için ona karşı kendisi de negatif davranışlarda bulunmak ihtiyacını duyar, bunu da gerçekleştirir. Ne olur? Bunun adı kötülüğe karşı kötülüktür. Ama eşyanın tabiatına uygun mudur? Evet. İnsan tabiatı bunu gerektirir. Kendisine kötü bir davranış bulunulduğu takdirde o da ona kötü davranmayı mutlak olarak ister. İşte sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın sevdiği bir kişi olmak istiyorsak, o zaman bu istikamette kendimize fren yapmalıyız. Başkasının bize karşı yaptığı kötü davranışa biz en güzel davranışlarla cevap vermeliyiz. Bu kötü davranışlar hemen kaybolur mu? Kaybolmayabilir. Ama zaman içerisinde mutlaka kötü davranışlar iyiye dönecektir. Allah razı olsun. Peki neyi ifade eder bu? Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir sevgili kardeşlerimiz. Eğer biz başkalarına iyi davrandıkları takdirde iyi davranıyorsak, kötü davrandıkları takdirde gene iyi davranıyorsak, biz Allah'ın emrettiği standartlarda olan birisiyiz. İyiliğe iyilik, kötülüğe de iyilik. Peki birisi bize kötü davranıyor, ama biz de ona kötü davranıyoruz. Bunun adı kısas. Buna hakkımız var mı? Evet, kısas diye bir şeye Allah Teala hak veriyor. Ama güzel bir şey mi sevgili kardeşlerim? Kazandığınızı kaybetmiyor musunuz? Bir kişi size kötü davrandı. Fena halde içerlediniz, kızdınız, öfkelendiniz. Gittiniz siz de ona aynı seviyede bir kötü davranışta bulundunuz. Netice ne oldu? Siz size kötülük yapıldığı zaman derecat kazandınız. Ama siz de ona veya başka birisine aynı kötülüğü yaptığınız takdirde siz de derecat kaybettiniz. Ama şimdi onun böyle bir hedefe muhatap olduğunu düşünelim.

Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ne kağıt küfte, o kağıt ekmek. Ne kadar derecat kazandıysam hepsini kaybettim diyor. Sevgili kardeşlerim, niçin öyle? İnsan dilediğini yapar. Dilediğini yapmak isterse yapar ama Allah-u Teala'nın kanunları var. O kanunlara uygun olarak yapması lazım. Yoksa her başka birisi kendisine kötü davrandı diye onları kötü davranmayı usul haline getiren kişi her seferinde kazandığını kaybeder. Kazandığı neydi? Başkasının kendisine kötü davranması itibariyle o kişi derecat kaybetmişti. Kötü kendisine kötü davranan. Kötü davranılan ise derecat kazanmıştı. Sonra ne yaptı? İntikam aldı. İntikam alınca derecat kaybetti. Öteki kişi de onun kaybettiği derecatı kazandı. Ne oldu şimdi? Taraflardan biri diğerine karşı kötü davrandı, derecat kaybetti. Diğeri derecat kazandı. Fakat ikinci faktör diğerinin de harekete geçişi ve ona kendisine kötülük yapana kötü davranması, neticede de kaybetmesi. Kendisine kötülük yapılan kişi de tabiatıyla kazanır. Ne oldu? İki kişi var. Biri ikinciye kötü davrandı. Derecat kaybetti. Kötü davranılan kişi ise derecat kazandı. İki, kötü davranılan kişi derecat kaybetti. Diğeri de derecatı kazandı. Ne oldu? Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. A kadar derecat kazanan kişi A kadar derecat kaybetti. A kadar derecat kaybeden, B kadar derecat kaybeden kişi B kadar derecat kazandı. Ne oldu? Allah Teala dizaynı gerçek anlamda insanları hedefe ulaştıracak bir hüviyete getirdi. Her şey en güzel şekilde sonuçlanıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın Allah yolundaki tatbikatı insanları daha güzele, daha güzele sevk etmek, daha üst kat derecelere onları ulaştırmak, daha üst kat cennetlere onların gitmesini sağlamak. Allah Teala'nın kanunları Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu standardı taşıyor. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala'nın emirleri var. Bu emirleri yaptığımız takdirde mutlu olduğumuzu görürüz, yaşarız. Allah'ın emirleri yerine nefsimizin afetlerinin bizi göndermek istediği hedeflere gittiğimizde başkalarına kötü davranışlarda bulunuruz. O zaman biz derecat kaybedenlerden oluruz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yaşarsınız bu dünyada? 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. O ölümünüzden sonra sonsuza kadar yaşayacaksınız. Neden bu yaşantı cehennem olsun sevgili kardeşlerim? Hepinize bizim naçizane tavsiyemiz, başka insanları kıracak, onları mutsuz edecek davranışlarda bulunmayın sevgili kardeşlerim. Tam aksine onları sevindirecek olan, onları mutlu edecek olan davranışlarla onlara ulaşın. Sizi seveceklerdir. Sizinle mutlu olacaklardır. Bu mutluluğu oluşturan siz olduğunuz için o kişi mutlu olurken siz derecat kazanacaksınız. Ya aksini yaparsanız,

0: Başkalarına kötülük ederseniz, her yaptığınız kötülükte mutlaka derecat kaybedersiniz. E sonuç, kaybettiğiniz dereceler kazandığınızdan fazlaysa, gideceğiniz yer cennet olamaz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı haklılığa en güzel şekilde cevap veren, haksızlığı mükafat, haksızlığı cezasız bırakmayan bir özellik taşır. Onun için kim Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine insanlara kötü davranışlarda bulunuyorsa, onun kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, gideceği yer cennet olamaz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu büyük hakikati düşünün. Hedefiniz öyle bir şey olmalı ki başka insanlara sadece mutluluk versin ve onlar o mutluluğu yaşarken siz de derecat kazanın. Allah Teala hepiniz için bu hedefleri ortaya koymuş sevgili kardeşlerimiz. Seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Sual?
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Nefsimizi terbiye edebilmek için bir mürşide bağlanmamız gerekiyor mu muhterem efendimiz?
0: Gerekiyor. Kim böyle bir talepte bulunursa canını istediği kişiye gitmeyecek. Hacet namazını kılacak. Et tabi evvela boy abdesti alacak. Hacet namazını kılacak. Ve mürşidini Allah'tan soracak. Birincide olması bile en geç üçüncüde Allah Teala o mürşidi mutlaka gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide kişi ulaşacak ve tabi olacak. Tabi olduğu andan itibaren ferahladığını, huzur içinde olduğunu görecek ve her geçen gün mutluluğu devam edecek inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
0: Allah razı olsun. Başlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
2: ve
0: Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Bu Allah Teala'nın hedefi böylece gerçekleşmiş oldu. Hepiniz için her zaman bir ömür boyu Allah'a dua etmek için hep hazırız sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Sual sormak isteyen var mı?
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz. İslam teslim demekse bugüne kadar öğrendiğimiz İslam'da neden sadece ibadetlerden bahsediliyor, teslim olmak ve bunun yolları verilmiyor? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanların mutluluğunun devam etmesini istiyor, oluşmasını istiyor. Bir insan nefsinin afetlerini kontrol altına almaya ve o afetleri yok etmeye, en azından başlangıçta azaltmaya ve sonra da yok etmeye dayalı bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde. Her an insanlar ya derecat kazanır ya da kaybeder. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey nedir? Öldüğü zaman kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Böyle olursa ne olur? Kişinin gideceği yer cennet olur. Peki günahları fazlaysa ne olur? O zaman da gideceği yer cehennem olur sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey, insanların hepsinin kazandıkları derecenin kaybettikleri derecelerden fazla olması. İşte Allah-u Teala onun için diyor, zikir yapın diyor. Böyle zikrullahi ekber diyor. Zikir daha büyük bir ibadettir diyor. Bütün ibadetlerden daha büyük bir ibadettir. Neden? Çünkü sadece zikir insanları kaybettikleri şeylerden kazandıkları şeylere ulaştırır. Kaybettikleri dereceler fazla olan bütün insanların gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Kazandığı dereceler fazla olanların hepsi de cennete gireceklerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunları var. Bu kanunların gerçekleşmesi mutlaka tahakkuk eder. Gerçekleşmemesi hiçbir şekilde tahakkuk etmez. Mutlaka Allah'ın kanunları gerçekleşir. Öyleyse Allah'ın kanunlarını bilen siz kardeşlerimiz başka insanlara anlatın bunu. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazla olursa gideceğiniz yerin cehennem olduğunu biliyor musunuz diye onlara ulaşın sevgili kardeşlerim. Hedefiniz hep en güzel olsun. Allah Teala'nın emirlerini en güzel şekilde gerçekleştirmeye çalışın inşallah. Evet, sual.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Mürşit ne demektir? Kendi mürşidimizi seçme şansımız yok mu muhterem efendimiz?
0: Mürşit, irşad eden demek. İrşad etmek hem aydınlatma hem de Allah'a yaklaştırma demek. Kim nefsinin afetlerini temizlemeye başlamışsa, nefsinin kalbindeki afet azalmaya başlamışsa, o hedefe doğru yürüyor demektir. Bir insanın cennete girmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Kiramen Katibin melekleri, hayatınızın her saniyesini kontrol altında tutar ve kazandığınız bütün dereceleri kaydederlerken, pozitif istikamette kaydederlerken, kaybettiğiniz bütün dereceleri de negatif istikamette kaydederler. O kaybettiğiniz dereceler sizin derece miktarınızın küçülmesini ifade eder, kazandığınız dereceler de büyümesini. Allah Teala ister ki bütün insanlar kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olsun ve benim cennetime girsinler diye düşünür Allah Teala. Hedefi budur. İşte insanlar için gayret edilmesi lazım gelen hedef de budur. Bütün insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmek suretiyle kazandıkları dereceleri kaybettikleri derecelerden öteye taşımak imkanını her zaman sahibidirler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara bunları anlatın. Bir problemleri varsa, sualleri varsa bize ulaşsınlar ya da size söylesinler, siz bize ulaşın. Sevgili kardeşlerim, insanları kurtarmak hepinizin vazifesi. Eğer insanlar bilmiyorlarsa, kaybettikleri dereceler fazlaysa, ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle olmasını istemiyoruz Yüce Allah'ım. İstiyoruz ki Allah'ın emirlerini, Yüce Allah'ın emirlerini insanlar gerçekleştirsinler de kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri derecelerden fazla olsun ve onların hepsi Allah'ın cennetine girsin. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Afyon Konferansı'ndan bir misafirimiz. Mürşide tabiyette el öpmek neden gerekli muhterem efendimiz?
0: Mürşide tabiyette el öpmek cereyanın geçmesi için önemli. Mürşidin cereyanının mutlaka müride geçmesi gerekiyor. Öyle ki o mürit de bir süre sonra irşat makamının sahibi olursa o da başkasına bu imkanı tahakkuk ettirecektir, sağlayacaktır. O da kendisinden sonra gelen insanları Allah'ın cennetine ulaşmak istikametinde ödüllendirecektir davranış biçimleriyle. Derece kazanmasına sebebiyet verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği ne? İnsan adı verilen bu mahluk, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk. İstiyor ki hepsi cennete girsin. Ama Allah-u Teala'nın bu isteği, Allah istese hepsini cennete alır. Ama o zaman haksızlık olur. Haklılığı gerçekleştirmek üzere Allah Teala insanları emirleri yerine getirmek istikametinde vazifelendirmiş. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Mürşidine tabi olacak. Ruhunu ulaştıracak. Fizik bedenini ulaştıracak. Nefsini ulaştıracak. Modis olacak. İradesini de Allah'a ulaştıracak. İradesini de kullanacak ve böylece kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olacak. İşte istediğimiz şey o sevgili kardeşlerim. Bu konuşmalarımızı izleyen siz kardeşlerimiz, herkese anlatın. İslam'ın 5 şartı yetmez. Namaz kılmak da o insana derece kazandırır. Oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Ama kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olmazsa, insanlar Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirleri var. Bu emirlerin gerçekleştirilmesi asıldır. İşte böylece bütün insanlara bunu duyuruyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra hacet namazını kılın, mürşidinizi sorun. Allah'ın size ikinci veya üçüncü talebinizde mutlaka göstereceği mürşidinize veya onun sizin bulunduğunuz bölgede bulunan bir vekiline tabi olun. Tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzu terk ederek Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin içinde normal standartlarda ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Ve sizin nefsinizin kalbi de yüzde en az 51'lik bir temizliğe ulaşacaktır. Afetlerin yüzde 51'den fazlası yok edilecektir kalbinizden. İşte Allah-u Teala bu güzellikleri herkes için hazırlamış durumda sevgili kardeşlerim. Kimler size neler sorarsa siz de biraz gelin söyleyin, biz de onlara cevaplarını veririz, siz ulaştırırsınız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz, sahabenin ve Osmanlı'nın yaşadığı İslam ile günümüzde yaşanan İslam'ı karşılaştırabilir misiniz? Onlarda da İslam'ın 5 şartı var mıydı muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu şartlar İslam'ın 5 şartı. Allah Teala istiyor ki ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edelim. İşte sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala'nın bizden istediği şey bu dizaynı oluşturuyor. O istiyor ki ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edelim. İşte o zaman gerçek anlamda bir teslim ortaya çıkmıştır. Dinimizin adının neden İslam olduğu da bütün boyutlarıyla o zaman en güzel standartlarda yaşanır. O kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebildiği takdirde o kişi en güzelini yapıyor demektir. Her şey çok mu güzel der, yoksa bana mı öyle geliyor der. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Bugün insanlar en büyük hastalık olarak stres ve manevi rahatsızlıklardan muzdaripler. Bu durumdan kurtulmak için neler yapılabilir muhterem efendimiz?
0: Manevi negatif faktörlerden kurtulmak kişinin Allah'a dönüşüyle başlar. O İslam dininin standartlarında İslam teslim olan demek. Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle mükelleftir. Peki ya hepsini teslim edemezse cehenneme mi gider? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennet onundur. Mürşide tabiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3. Fizik bedenin teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti o kişiye kazandırır. Öyleyse her şey Allah'ın standartları içinde şekillenmiştir. Asırlardan beri bu gerçek tatbikat yürümektedir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Hidayete sadece mürşit vasıtasıyla mı ulaşılır? Biz kendimiz hidayete eremez miyiz muhterem efendimiz?
0: Eremezsin evladım. Hidayete ulaşabilmek için mutlaka cereyanı alman lazım. O Allah-u Teala'dan Peygamber Efendimiz'e verilen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa gelen bütün mürşitlere birer birer ulaşan, mürşitlerden de diğer insanlara ulaşan şey hep aynıdır. Allah-u Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Ama Allah'a ruhumuzu ulaştırmışız. Cehenneme mi gideriz? Hayır, cennete gireriz. Fizik vücudumuzda, nefsimizde, irademizde hep daha üst kat, daha üst kat, daha üst kat cennetler söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen ve ölen bir insan birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ve böylece ruhu da Allah'a ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaşmış olan kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden beşinci kat cennete giriyor. Muhlis olan altıncı kat cennete giriyor. İradesini teslim eden yedinci kat cennete giriyor. Görüyorsunuz ki bu gelişim sırasında her sonraki gelen daha üst kat cennetlere girmek yetkisinin sahibi oluyor. Allah Teala ne istiyor? insanların hepsinin cennete girmesini. Ama insanların hepsi ne yazık ki cennete giremiyor. Birçok insan Allah'ın emirlerini yerine getirmeye gerek görmeden dünyada ot gibi bir hayat yaşıyor. Sonra ölüyor ve hedefe ulaşamadan ölüyor. Allah-u Teala'nın istediği şey bu istikamette açık ve kesin. Allah'ın emirlerini yerine getirsin ve bu muhtevayı aynı standartlarda yaşasın. Allah-u Teala istiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Elbette ruhunu da, fizik vücudunda, nefsini de, iradesini de Allah'a ulaştırmayı Allah-u Teala mutlaka emretmiş, uygun görmüş. İnsanların bunu yapması onun tarafından emrolunuyor. Emirlerin bir kısmını yerine getirebilen insanlar, daha alt kat cennetlere girerken hepsini yerine getirenler cennetlerin en üstüne, adın cennetlerine giriyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bu devirde bir mürşide tabi olmak zorunlu mudur muhterem efendimiz?
0: Bu devirde de, bundan sonraki bütün devirlerde de mutlak olarak gerekli. Hiç kimse bir mürşide ulaşıp tabi olmadan onun ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkamaz. Allah-u Teala ise bunu farz kılıyor. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeli, ruhu Allah'a doğru yola çıkmalı, sonra o ruh Allah'a ulaşmalı. Sonra fizik vücudunu teslim etmeli kişi, sonra nefsini teslim etmeli, sonra iradesini Allah'a teslim etmeli. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah'a ulaştığı takdirde üçüncü kat cennet o kişi tarafından kazanılıyor. Sonra fizik vücudun teslimi dördüncü kat cennet, nefsin teslimi beşinci kat cennet, mulis olmak altıncı kat cennet, iradenin de Allah'a teslimi yedinci kat cennet. Öyleyse Allah-u Teala o cennetlere göre insanlara merdivenin basamaklarını vermiş. Adım adım insanlar tırmanıyorlar ve hedeflerine ulaşıyorlar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan konferansından bir misafirimiz. İbadetlerimi zaman zaman aksatıyorum. Tövbe alırsam da derslerimi çekemem diye korkuyorum. Ne yapmam gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Evladım, tövbe almanı Allah-u Teala farz kılıyor. İslam, adı üstünde İslam, teslim olan demek. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan ruhunu Allah'a teslim edemez. İşte bu Allah-u Teala'nın temel emri. İslam'sa, eğer o kişi Müslüman'sa mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Ama ulaştıramazsa cehenneme mi gider? Allah'a ulaşmayı denediyse birinci kat cennet. Mürşidine tabi ise ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırdıysa üç, fizik vücudunu teslim ettiyse dört, nefsini teslim ettiyse beş, mulis olduysa altı, iradesini Allah'a teslim ettikse yedinci kat cennete o kişi girer. Allah'ın kanunları bunlar sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hacet namazı kıldım ve henüz mürşidimi göremedim. Ne yapmam gerekiyor muhterem efendimiz?
0: Tekrar tekrar kılacaksın evladım. Ta ki mürşidini görene kadar. Unutma, bu namazın kılınması, Allah-u Teala'dan bu talepte bulunmak mutlaka boy abdestinin alınmasıyladır. Boy abdestini almadan kişi böyle bir talepte bulunursa, neticeyi alamazsa hiç şaşmasın. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dileyip görevlerine devam eden bir insan, kötü alışkanlıklarından nasıl kurtulabilir muhterem efendimiz?
0: Anlaşılamadı, tekrar söyle.
1: Emredersiniz muhterem efendimiz, Allah'a ulaşmayı dileyip görevlerine devam eden bir insan kötü alışkanlıklarından nasıl kurtulabilir muhterem efendimiz?
0: Bununla kurtulur. Başka yapacağı bir şey yok. Bunları gerçekleştirdikçe adım adım zikirlerini de arttıracaktır. Zikrin arttırılması son derece önemli bir konu. Arttırdıkça nefsinin kalbindeki afetler o kadar azalmış olacaktır. Nefsin afetlerinin azalmasının sebebi afetlerin vücudu adım adım terk etmeleri. O da ancak zikirle mümkündür. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Gaziantep konferansından bir misafirimiz. Benim mürşidim rahmetli oldu. Şimdi ne yapmalıyım? Sizden de tövbe alabilir miyim muhterem efendimiz?
0: Benden tövbe alabilirsin evladım ama oradaki bir vazifeliğe ulaşman ve tabi olman da şart. Çünkü cereyanı alman lazım. Ben buradayken, sen oradayken ben sana cereyanı veremem. Hiçbir zaman böyle bir şey mümkün olmaz. Ama oradaki bir kardeşimize, tövbe veren kardeşimize ulaşıp da tabi olursan cereyanı alırsın ve ruhun da hemen Allah'a doğru yola çıkar. Daha bunu yapar yapmaz ilk adımı atmışındır, ruhun yola çıkmıştır. 7-8 aylık bir devrenin içinde de mutlaka Allah-u Teala görevlerini yaparsan senin ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Malatya konferansından bir misafirimiz. Bu 5 şartı yerine getiren kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir muhterem efendimiz?
0: Hayır, Allah'a ulaşmayı dilemek ayrı bir konu. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumun sana ulaşmasını diliyorum. Yardım et Yüce Allah'ım, ruhumu sana ulaştırabileyim. Bu tarzda bir talebi olması lazım kişinin. Bu talebin mutlaka gerçekleşmesi lazım. Ve yeter mi? Hayır, yetmez. O kişinin mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olması lazım. Veya mürşit vekiline, kendi bulunduğu yerde bulunan bir mürşidin bir vekili varsa, tövbe vermeye yetkiliyse ona ulaşıp ona tabi olması gene yeterlidir. Ruhu mutlaka tabiyetten sonra vücudunu terk edecektir ve süre 7-8 aylık bir süredir. Bu 7-8 aylık bir sürede o kişinin de ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala'nın söz vermesi de sözünü tutmaması hiçbir şekilde mümkün olamaz. O Allah her şeye kadirdir ve söylediği mutlaka onun tarafından gerçekleştirilir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansı bir misafirimiz. Bahsettiğiniz ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşiyor. Yoksa yaşarken de bunu gerçekleştirmek mümkün mü muhterem efendimiz?
0: Evladım işte ermiş evliya diyorlar ya, ermiş evliya denilen kişi ruhu Allah'a ermiş, hayattayken ermiş. Mesela şu anda seninle böyle birisi konuşuyor. Şöyle bana dikkatle bak bakalım. Gözlerim çakmak çakmak mı? Sana böyle neşeli mi bakıyorum? Her şey çok mu güzel görünüyor gözüme? Neler düşünüyorsun sevgili kardeşim? Ne oldu? Sessizlik oldu. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Çok ama çok. Allah razı olsun. Evet, sualler.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kırklareli konferansından bir misafirimiz. Allah'ı zikretmek için belirli bir mekanın olması gerekiyor mu muhterem efendimiz?
0: Ne, anlayamadım? Allah'ı?
1: Allah'ı zikretmek için belirli bir mekanın olması gerekiyor mu muhterem efendimiz?
0: Allah'ı hissetmek için belirli bir mekanın olması gerekiyor mu? Yani mekan demekle neyi kastediyor ki? Bir evin mi, bir odanın mı? Hayır, gerekmiyor böyle bir şey düşünüyorsa. Allah-u Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama göre Allah-u Teala da insanları hedeflerine ulaştırmak için yardıma her zaman hazırdır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete girmemiz mümkün değil mi muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dilemeden insanların cennete girmesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın kanununda şu var. Allah'a ulaşmayı dileyen ve ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Bu hedefe ulaşmak için mürşidine ulaşan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim eder. Dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eden beşinci kat cennetin, munis olan altıncı kat cennetin, iradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibi olur. Kanun böyle sevgili kardeşlerim. Bu kanun hiç değişmemiştir. Asırlardan beri değişmesi de tabiatıyla mümkün değildir. Çünkü bu Allah'ın kanunudur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Hocalar bize İslam'ın beş şartını yerine getir, senden imanlısı olmaz, hepsini yapamasan da cehennemde cezasını çeken sonra nasıl olsa cennete gidersin diyorlar. Bunlar bizi kurtarmaya yetmiyor mu muhterem efendimiz?
0: Demek ki cehennemden çıkıp cennete gitmek var ha? Kim demiş acaba bunu? Cehennemden çıkıp da cennete gideceğimizi kim söylüyor?
1: Muhterem efendimiz, misafirimiz sualinde hocalar bunları yerine getir diye bahsediyor muhterem efendimiz.
0: Elbette yerine getir diyecek. Benim sualim o değil. Sualimin cevabı var mı? Herhangi bir üçkağıtçı size böyle bir şey yutturmuş olabilir mi? Tamam, devam edelim inşallah sevgili kardeşlerimiz. Allah razı olsun.
1: Emredersiniz muhterem efendimiz. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Tasavvufa giren bir kişi nasıl davranılmalıdır ve yolunun doğru olduğunu nasıl anlar muhterem efendimiz?
0: Allah-u Teala'nın yolunda olan kişinin zaten mutlaka bir mürşide tabiyeti gerekir. O tabiyetini hangi mürşitten almışsa bütün bilgileri ondan alabilecek olan imkanın artık sahibidir. Böyle bir şey bütün insanlar için açık sevgili kardeşlerim. Zaten bir mürşide tabi olmadıkça o kişinin ermiş evliya olması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mürşide tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte bu kişi, onun adı Ermiş Evliya'dır. Ermiş Evliya olmak mutlaka bu standardı yaşamakla mümkündür. Yoksa kişi Ermiş Evliya olamaz. Ermiş Evliya demek ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış, 7-8 ayda bütün gök katlarını aşmış, Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında ruhu yer almış. Böyle bir şey söz konusu olursa, kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah-u Teala sevgili kardeşlerimiz o kişi için ermiş evliya diyor. Ermiş evliya nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz, bizim günah ya da sevap kazanmamızda diğer insanların sorumluluğu var mıdır muhterem efendimiz?
0: Allah-u Teala'nın bu konudaki stratejisi kişinin kendi yaptıklarıyla hedefe ulaşmasıdır. Kişi kendi gayretiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek, bunun gereklerini gerçekleştirecek, zikrini artıracak, mürşidine tabi olacak. Mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru yola çıkacak. 7-8 aylık bir devrenin sonunda ancak ruh Allah'a ulaşacak ve kişi ermiş evliya olacak. Sevgili kardeşlerim, hepsinin ayrı bir zaman parçası var. Hepsinin ayrı bir hedefi var. Ama İslam teslim olan demektir. Bir kişi ben İslam'ım diyorsa ona bunu sorun. Sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini Allah'a teslim ettin? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda İslam standartlarının içine girmiştir. Birinci katiyenetin sahibi olmuştur. O, eğer yoluna devam ederse ve devam ettikçe kazançları olacak tabii. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katiyenete kadar o kişinin yolu vardır. Ama birinci kat cennete bile ulaşsa kişi, öldükten sonra onun gideceği yer cennettir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü kat cennete, fizik vücudunu teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, muhlis olan altıncı kat cennete, İradesini Allah'a teslim eden 7. kat cennete giriyor. Ve cennetler bu kadar. 7 tane cennet. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir duası var mıdır? Varsa nasıl yapabiliriz muhterem efendimiz?
0: Tabii. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum Yüce Allah'ım. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ama bunu hacet namazını alıp hacet namazının neticesinde söylemesi lazım. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, aile içerisindeki ufak tartışmalarda birbirimize nasıl davranmalıyız? Birbirimizi üzmek ve kırmak günah mıdır muhterem efendimiz?
0: Bir insanın başka birisini üzmesi ve kırması her zaman günahtır sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin buna hakkı yoktur. Eğer o insan bir cezaya çarptırılacaksa, onu cezaya çarptıran Allah'tır. O mutlaka yerini bulacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları rahatsız etmek, onlara kötü davranmak hiçbirimizin hakkı değil. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kırklareli konferansından bir misafirimiz, henüz tövbe almamış birisi Allah zikrini yapabilir mi? Bunun bir sayısı var mıdır muhterem efendimiz?
0: Herkes Allah zikrini yapar. Sayısı içinde herkes dilediği kadar yapar ve önemli olan bu ifade tahakkuk mevkiine girdiği zaman, yapılmaya başladığından itibaren kişi mutluluğu yaşıyor mu? İşte yaşayabiliyorsa o zaman kişi gerçekten kalpten bir talebin sahibidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan konferansından bir misafirimiz. Her İslami inanca sahip olan insan ölmeden önce bir mürşide tabi olmak zorunda mıdır muhterem efendimiz?
0: Hiç kimsenin ruhu o kişi mürşidine tabi olmazsa vücudundan çıkarak Allah'a ulaşmaz. Allah'ın indinde ise ermiş evliya, ermiş olan kişi normal bir insandan daima ötededir, üstündür. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Fizik bedenimizi teslim etmemizi istiyor. Nefsimizi teslim etmemizi istiyor. İrademizi Allah'a teslim etmemizi istiyor. Her biri ayrı bir cennetin işaretini taşıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip dönen bir kişi birinci kat cennete giriyorsa, mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Ruh Allah'a ulaşırsa üçüncü kat cennet. Fizik bedenin teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti sağlıyor kişiye. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun. Muhterem Efendimiz, Bulgaristan konferansından bir misafirimiz. İslam ülkelerinde ve dünyada yaşanan kaos azalmıyor, aksine artıyor. Neden birlik ve beraberlik sağlanamıyor muhterem Efendimiz?
0: Birlik, beraberlik sağlanamıyor. Çünkü insanların çoğu artık Allah ile yan yana, can cana bir hedefi düşünmüyor. Ve bu insanlar için büyük bir kayıp sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilesinler. Ve Allah onlara mutlaka yardım edecektir. Çünkü ifade şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse kişi bunu yaparsa Allah Teala mutlaka ona yardım eder ve ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyip gören bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhu Allah'a ulaşmışsa üçüncü kat cennete giriyor. Fizik vücudun teslimi 4. kat cennet, nefsin teslimi 5. kat cennet, muhlis olmak 6. kat cennet, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cennet. Zaten cennetlerde 7 tane. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, daha önce yaşamış birçok evliya biliyoruz. Bu evliyaların da mürşitleri var mıydı? Mürşide bağlanmadan evliya olmak mümkün mü muhterem efendimiz?
0: Mürşide bağlanmadan evliya olmak mümkün değil evladım. Mutlaka bir mürşide tabi olmak şart. Hiç kimse normal standartlar içinde bir mürşide bağlanmadan bu hedefe ulaşamaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Henüz mürşidi olmayan bir kişiye tavsiyeleriniz nelerdir muhterem efendimiz?
0: Boy abdestini alması, hacet namazını kılması ve mürşidini Allah'tan sorması. Sonra da o Allah'ın kendisine gösterdiği ulaşabileceği yerde olan o mürşide ulaşıp tabi olması. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Gaziantep konferansından bir misafirimiz. Zikir ibadeti günümüzde çok bilinen bir ibadet değil. Zikrin önemini bizlere açıklayabilir misiniz muhterem efendimiz?
0: Ne kadar enteresan bir sonuç değil mi sevgili kardeşlerim? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve le zikrullahi ekber. Ve re mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini ister sesle Allah Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek, ister sessiz diye tekrar etmek. Hatta kişi içinden de yapabilir bunu. Ama bu ikisi en güzeli. Bir tanesini bunun yapmak söz konusu. Bir insanın Allah-u Teala'nın emrini yerine getirebilmesi dinimizin adına bağlanmış. Ne diyor dinimizin adına? İslam. İslam teslim olan sevgili kardeşlerim demek. İslam demek teslim olan demek. Bir kişi ruhunu, sonra fizik bedenini, sonra nefsini, en sonra da iradesini Allah'a teslim etmekle vazifelidir. Bütün insanlar için bu vazife mutlaka geçerlidir. Mutlak olarak tahakkuk etmesi gerekir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek duanızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan o mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz. Eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmanın huzurunu ve mutluluğunu bir defa daha yaşamayı nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Hepiniz bizim için ayrı bir değer taşıyorsunuz. Allah yolunda olan sizler, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Sonra hacet namazını kıldınız. Allah Teala size bizi gösterdi ve bize tabi oldunuz. Ve tabiyetten sonra da Allah Teala sözünü mutlaka yerine getirdi. Ne diyordu Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah'ın verdiği mürşit sevgisi, tabiiyet, ruhun vücuttan mutlaka ayrılmasını intac eder, sonuçlandırır. Ve kişinin ruhu vücuttan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafilenin içine o da katılır. Allah'a doğru seyri sülkisini bir yolculuğu gerçekleştirecektir. Böyle bir yolculuk 7 tane gök katının aşılmasını gerektirir. 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemin geçilmesi söz konusudur. 7. alemden sonra dikey bir yolculukla Sitret-ül Münteha'ya yükselmek söz konusudur. Oradan da Allah'ın zatına ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dileyen, gerçek anlamda dileyen herkesin ruhu, mürşidine, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmışsa, tabiyetin gerçekleşmesiyle ruh mutlaka vücuttan ayrılır ve Allah'a doğru o yolculuğunu gerçekleştirir. Seyri süluk. İşte bu Allah'a doğru olan yolculuk, Allah'ın ruhunun Allah'a tekrar teslim edilmesidir. Allah bütün insanlar doğduğu zaman onlara ruhundan üfürür. Ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücudun şekli hangi boyutlarda nasıl değişiklik geçirirse ruh da aynı değişiklikleri devamlı olarak yaşar. Ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları mutlu kılmak istiyor. Yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insanlar sadece insana ruhundan üfürmüş. Ve o üfürdüğü ruhu geri istiyor Allah Teala. İşte hepinize düşen şey Allah Teala'ya doğru seyri sülük isimli o yolculuğu gerçekleştirmeniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz doğduğunuz anda Allah Teala ruhundan sizlere de üfürdü. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra Allah size bizi gösterdi. Bize ulaştınız, tabi oldunuz. Ve tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzu terk etti. Allah'a doğru yolda olan kafileye
O da katıldı. İşte çok büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Sonra tabi olanlar, en sonra tabi olanlar, hala ruhları yolda olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi mutlu etmek ister. Ve mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk tabiiyetten geçer. Bir insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması, o kişinin ermiş evliya olmasını ifade eder. Neye ermiş? Allah'a ermiş. İşte bu Allah'a erecek olan ruhunuzdur. Doğar doğmaz Allah Teala bütün insanlara ruhundan üfürdüğünü ifade ediyor. Kim doğarsa doğduğu anda mutlaka Allah Teala o kişiye ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudun şeklini alır. Fizik vücut hangi değişiklikleri geçirirse o da aynı değişiklikleri geçirir. Daima hayatının hangi noktasında olursa olsun kişinin fizik vücuduyla ruhu aynı görüntüdedir. Aynı hüviyettedir, aynı alanı kaplarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insana da verilen bu mahlukunu mutlu olsun diye yarattı. Ama Allah'ın yoluna girmeyen insanlar mutlu olamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Salt inanç, ben de

Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala sevgili kardeşlerim her zaman hazırdır. İster ki herkesin ruhunu kendisine ulaştırsın, ister ki herkes Allah'ın cennetine girsin. Buraya kadar çok güzel değil mi? Allah Teala'nın talebi bu. Ama bunu gerçekleştirme görevi insana verilmiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyenler bu hedefe ulaşabilirler. Eğer böyle bir dilek yoksa sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu hedefe kimseyi ulaştırmaz. İşte İslam'ın şartlarına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş şartı. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yedili sistem üzerine oturtmuş. Yedi tane gök katı var. Yedi tane yer katı var. Her şey yedili bir sistem üzerine dizayn edilmiş. Ve ruhun Allah'a ulaşması da yedi tane gök katını aşıp yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yolculuktan sonra dikey olarak yükselip Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşmakla bir insan ermiş evliya olur. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş ki o ruh zaten Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız ve hepinize ruhtan üfürüldü Allah tarafından. Allah'ın ruhu hepinize üfürüldü. Sonra Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi mürşidinize ulaştırdı ve tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Gerçekleştirdiğiniz anda ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. O sırada sizinle beraber aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olan herkesin, ayrı ayrı mürşitlere tabi olan herkesin ruhu vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıktı. İşte bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah'a doğru yola çıkan ruhlar, kişinin gayretine paralel bir seyirle birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katına yükseleceklerdir. Bunun için temelde bütün ibadetler şarttır. Ama bunların arasında en önemlisi zikirdir. Zikrin artışına Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak hatta dili de kımıldatmadan kişinin iç dünyasında Allah kelimesini diye tekrar etmesi suretiyle gerçekleşebilir. Ama Allah Teala ister ki Allah zikri daimi olsun. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikre ulaşanlardır. Neden? Mutluluğu engelleyen faktör nefsimizin afetleridir. Daimi zikir
Nefsteki bütün afetleri

Top eden tek silahtır. Tek tabancadır. Başka bir faktör bunu sağlayamaz. Allah kelimesinin ard arda tekrarı nefsinizin kalbine, başlangıçta kapkaranlık olan kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat adı verilen üç ayrı faktörü yola çıkartır. Bunlardan sizden ayrılan ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. İşte kimin ruhu şu dünya hayatını yaşarken yedi tane gök katını birer birer aşarak Sitre-i Münta'ya ulaşmışsa, evvela yedinci kata ulaşmışsa, yedinci katta yedi tane alemden geçerek soldan sağa doğru yedinci aleme ulaşmışsa, oradan dikey bir yolculukla Sitre-i Münta'ya ulaşmışsa ve Allah'ın zatına Sitre-i Münta'dan ulaşmışsa, o kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur sevgili kardeşlerim. İşte bu yok olma, ruhun sahibi olan Allah'a ulaşmasıdır, ermesidir. Böyle insanlara ermiş denir. Ne ermiş? Ruh ermiş. Kişinin ruhu ermiş. İşte bu sebeple o kişi ermiş adını alır. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzuru yaşasın. Sulh ve sükun içinde başka insanları severek ve onların sevgisini kazanarak sevgi dolu bir dünyada yaşasın. Allah'ın istediği budur ama insanların nefsi buna engel olan en büyük faktördür. Nefs afetlerle doludur. Tam 19 tane afet nefsin afetleridir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire. 19 tane afet nefsinizin bütününü oluşturur. Bu afetlerin hepsinin yok olması mümkün müdür? Evet. Zikriniz 24 saatlik bir zaman parçasının neresindeyse afetler de o istikamette azalacaktır. Bir kişinin nefsinin afetlerini yok etmesi onun Allah-u Teala'ya doğru yola çıkmasıyla başlar. Zikir nefsin afetlerini adım adım yok eder, oraya Allah'ın nurlarını doldurur. Ve sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın nurları nefsin kalbinde yer aldıkça %7, %7, başlangıçta %2 rahmet nuru nefsin kalbine ulaşır. Asıl görev yapacak olan fazıl nurları bu noktadan sonra kalbe ulaşacaktır. Zikir arttıkça bu nurlar o kişiyi, o kişinin ruhunu Allah'a yaklaştıracaktır. %2 rahmet nurundan sonra nefsin kalbinde ulaşan ilk %7 fazıl nuru o kişinin ruhunun birinci gök katına ulaşmasını temin eder. İkinci defa %7 fazıl nuru ikinci gök katını ifade eder. O kişinin ruhunun ikinci gök katına ulaşmasını ifade eder. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katları ve yedinci gök katında
soldan sağa doğru 7 tane alemin aşılması ve neticede 7. alemden sonra dikey bir yolculukla ruhun Sidret-ül Müntaha'dan Allah'ın zatına ulaşması. İşte böyle insanlara ermiş denir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen herkese Allah-u Teala kapıları ardına kadar açmıştır. Hiç kimse için mutluluğa ulaşmak engellenmez. Aksine Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah yardım eder ve mutlaka bunu gerçekleştirir. Ne demek istiyoruz? İfade gayet açık sevgili kardeşlerim. Kim bana ulaşmayı dilerse buyuruyor Allah-u Teala, ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan gerçek bir dileğin sahibi ise o kişi mutlaka böyle bir talepte hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsa mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Mürşid de kendi mürşidine tabi olarak zikrini devamlı arttırmak suretiyle Allah-u Teala'nın yolunda irşat makamına Allah tarafından ulaştırılmıştır. Allah'ın yardımı olmasa hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Allah-u Teala herkese yardım eder sevgili kardeşlerim. Neden? Çünkü istiyor ki insan adı verilen bu mahluk mutlu olsun. En çok değer verdiği mahluk. Ne demek istiyoruz? Ben insanı kendi suretimde yarattım diyor. Ne demek istiyoruz? İnsanın insana kendi ruhundan üfürmüş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cinler de yaşıyor. Onların da resulleri var. Ama cinlerin Allah'a ulaşacak olan bir ruhları yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Çünkü Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Bu yaratma fonksiyonuna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bizleri çok seviyor, sonucuna ulaşırız. Seviyor çünkü sadece bizlere, sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? En çok sevdiği ve ruhundan üfürdüğü bu mahlukunun mutlu olmasını. Allah Teala mutluluk vermek için hazırdır ama insanın o mutluluğu kazanması icap eder. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için Allah'ın gerçek anlamdaki mutluluğu hiçbir zaman tecelli edemez. Allah'la ilişkisi olmayan bir insan mutlu olamaz. Mutluluk bir vetiredir. Bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başkalarıyla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde üç ayrı cephede birden mutluluğu yakalayabilmesidir. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu hedeflerin hiçbirisine ulaşamaz.
İnsanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman bir güzel durumda karşılaşırlar. Çünkü Allah Teala onlara mürşit sevgisi verecektir. Bu kişi hacet namazını kılmak mecburiyetindedir. Boy abdestini alacaktır ve o gece hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala göstermedi. Olabilir. Tekrar kılacaktır. Tekrar kılacaktır. Sonuç mu? O kişi gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse Allah Teala'nın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ama birinci defada olmaz, ikinci defada olmaz. Ve sonunda mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. Bazen daha ilk Allah Teala'yı görmek, Allah Teala'dan bu neticeyi öğrenmek isteyen kişi hacet namazını kıldığı ilk gece görebilir mürşidini. Allah her şeye kadirdir. Sonraki olaysa mürşit ne kadar uzakta olursa olsun ona mutlaka gitmesi, tabi olması söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak dediğimiz zaman mutluluk söz konusudur. Çünkü Allah için yaşayanlar başkaları için yaşayanlardır. Başkalarına mutluluk verebilenlerdir. Bir insan başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse, etrafındaki insanları ne kadar mutlu edebilirse, onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşamak imkanının sahibidir. Ayrıca ibadet ettiği zaman da mutluluğu yaşar, zikir yaptığı zaman da mutluluğu yaşar. Bu sebeple Allah Teala zikri farz kılmış. Çok zikri, yani günün yarısından fazla olan zikri de farz kılmış. Daimi zikri de farz kılmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin hedefi daimi zikir olmalı. Daimi zikre ulaşmak konusunda ne kadar çok gayret ederseniz mutluluğu o kadar çok yaşarsınız. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bir insan eğer fakirse zanneder ki zengin olsun, o zaman mutlaka mutlu olur. İsterdik ki Allah Teala bütün fakirleri zengin yapsın ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, teslimleri gerçekleştirmedikçe, dört tane teslim var, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, insanın mutluluğu yaşaması mümkün olmaz. Allah Teala'nın insanlara verdiği bu hedefte ilk yolculuk çok büyük ölçüde ferahlık verir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a doğru yola çıkan bir insan, ruhu Allah'a ulaşana kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. 7 tane gök katını aşan ruh, 7. alemde 7 tane alemden geçecek. 7. alemden sonra Allah'a doğru yükselecektir. Allah'ın zatına ulaşacak. Ve Allah'ın ruhu Allah'ta ifna olacaktır. Yani fani olacaktır. Yani yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. Bütün insanlar için mutluluk kesin bir hüviyette
onları beklemektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen mahlukuna, sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Ve o emaneti, insanda bulunan o emaneti geriye istiyor. Onu mutlu etmek için bir vasıta bu. İnsanı mutlu etmek için Allah'ın vasıtası. Emaneti sahibine iade etmek Allah-u Teala'nın emridir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, dilemediği sürece ruhu hep kendisinde kalacaktır. Ruh kendisinde kalacaktır deyince ruh hep vücudun içinde midir? Hayır. Ruh tamamen serbest bir hüviyet taşır. Çünkü Allah'ın ruhudur. Dilediği an vücudu terk eder, dilediği yere gider. Dilediği an tekrar döner ve vücuda tekrar girer. Bizim ruhumuz bile düşmez, bunu duymaz. Bu tabir herkes tarafından kullanıldığı için özellikle kullandık, espri olsun diye. Sevgili kardeşlerim, hani onun ruhu bile duymadı derler. Ruhu bile duymaz derler. İşte ruh adı verilen müessese, ruh adı verilen Allah'ın ruhu birçok kişi tarafından insana hayat verir diye ifade edilmiştir. Hayır sevgili kardeşlerim, ruh insana hayat veren varlık değildir. Çünkü şu anda bir ruhsuz konuşuyor. Ruhunu Allah'a yıllarca evvel ulaştırmış olan birisi şu anda gördüğünüz gibi canlı ve konuşuyor. Öyleyse ruhun vücuttan ayrılması, 7 tane gök katını aşması, neticede Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması asıldır. Bu ruhun Allah'a ulaşmasına vuslat deniyor. Vasıl olmak yani. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu bir emirdir. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. O kadar mı? Hayır. Bu ruhumuzun teslimi. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Fizik vücudumuz Allah'a mı gidecek? Hayır, gitmeyecek. Bu dünyada hayatını yaşamaya devam edecek. Ama nefsinin bütün afetleri yok olmuş olan bir insan, fizik vücudunu Allah'ın emrettiği şekilde kullanabilen bir insan olur. Nefsin teslimi son noktada iradenin de Allah'a teslimi. Bu teslimler ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi şeklinde 4 tane faktör olarak değerlendirilir. En kolayı önce gerçekleşen ruhun teslimidir. Sonra fizik vücudumuzu teslim ederiz Allah-u Teala'ya. Sonra nefsimizi teslim ederiz. Ruh, veç ve nefs Allah'a teslim olduktan sonra iradenin Allah'a teslimi söz konusu olur. İşte iradenin Allah'a teslimi tahakkuk ederse bir insan Allah'ın azatsız kölesi olur. Bu dünyadaki mutlulukların en yükseğidir. Kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesi, devamlı Allah'ın onu yönetmesi şeklinde gelen eder.
Ne yaparsa Allah Teala yaptırır. Sevgili kardeşlerim, onlar dünyanın en mutlu insanlarıdır. İşte bütün bu hedeflere ulaşabilmek, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edebilmek hep bir tabiyete bağlıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, sonra hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracaktır. Hacet namazını kıldı, mürşidini göremedi. Vazgeçmeyecek. Tekrar kılacak, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, tekrar soracak Allah-u Teala'dan. Gene göstermedi Allah-u Teala. Gene boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan tekrar soracak. Neticede Allah-u Teala'nın o kişiye mürşidini göstermemesinin mümkün olmadığını rahatlıkla söyleriz. Çünkü Allah Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse yardım etmemesi mümkün değildir. Düşünülebilir mi sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir söz versin de onu yerine getirmesin? Olacak iş mi? Allah Teala hiçbir engel tanımaz. O her şeyin sahibidir. Her şeye hükmeder. Ama Allah Teala serbest irade verdiği insana hükmetmiyor. Onu serbest bırakıyor. Bir taraftan o kişi Allah'ın emirlerini yerine getirip derecat kazanır. Bir taraftan da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek derecat kaybeder. Ama aklı başında bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra adım adım Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeye başlar. Ve daimi zikre ulaştığı zaman onların hiçbirisi artık tatbikatta değildir. Allah'ın emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasaklarına tam olarak riayet eden birisi oluşur. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Daimi zikrin sahipleri, onlar Allah'ın en çok sevdikleridir. Ne olmuştur? Ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Ne olmuştur? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Sonra daim %80 noktada bu gerçekleşir. Sonra daimi zikrin sahibi olurlar. Nefslerini Allah'a teslim ederler. Gene daimi zikrin muhtevası arasında iradenin Allah'a teslimi de yer alır. En son teslim iradenin Allah'a teslimidir. Artık o kişi sadece Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapabilir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk da bu söylediğimiz standartlarda giderek yükselir ve kişi çok büyük bir mutluluk noktasına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu mutluluğun kapısı açıktır. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi gerçek anlamda onu dilemiş olandır. Allah Teala'nın bunu yerine getirmemesi de mümkün değildir. Söylediğimiz gibi kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diye Allah Teala'nın açık ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırsın. Onlar da ermiş evliya olsunlar. Bu velayetin
ruhun teslimi safhasıdır. Daimi zikre yakın bir devrede fizik beden Allah'a teslim olur. Daimi zikirde nefs Allah'a teslim olur ve neticede irade de Allah'a teslim olur. Bu teslimler sebebiyle dinimize İslam dini adı verilmiştir Allah-u Teala tarafından. İslam dini teslim dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle neticelenir. Allah-u Teala ister ki herkes bu dört emaneti de Allah'a teslim etsin de sonsuz mutluluğu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hepinizin mutlu olması bizim için hayati bir önem taşıyor. Onun için buradayız sevgili kardeşlerim. Onun için sizlere bunları anlatıyoruz. Bir insanın cehennemden kurtulması daha onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşen bir olgudur. Ama İslam dini teslim dinidir. Bu sebeple kişi mutlaka mürşit sevgisi duyacaktır. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. Ve ondan sonra da mutlaka kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte o kişi ermiş evliyadır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda konuşmamızı burada tamamlıyoruz. El-Fatiha, Me'as-Salavat.

Ey Yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu zaman parçasında senin zikrini yapmak için, bir zikir sohbeti yapmak için buradayız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam aile konusunda inşallah birlikte olacağız. Aile İslam'ın temelidir. İslam aile mefhumuyla iç içedir. Ana baba ve çocuklar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de annenize ve babanıza dedirtmeyeceksiniz diyor. Onların sizden razı olmamasına Allah Teala'nın müsaadesi yok. Öyleyse dinini bilen, Allah'ı tanıyan bir insanın yapması lazım gelen şey, Allah ile olan ilişkilerinde bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun. Allah için yaşayın, Allah için olun. Böyle bir şey için de Allah-u Teala'nın emri evlenmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca gençleri evlendirmek için özel gayretler sarf etmiştir. Aile, dinin temelinde olan bir müessesedir. Geleceğimiz çocuklarımızla kayyum olacaktır. Çocukların ise varoluş yeri ailedir. Bu sebeple Allah-u Teala aile müessesesini Kur'an-ı Kerim'de geniş çaplı olarak dikkate almıştır. Hukuk açısından da yaşam tarzı itibariyle de evlilik Kur'an'da önemli bir yer işgal eder. Aile Kur'an'ın temelindeki gerçektir. Aslında bütün kadınlar bir erkekle evlenmek için, bütün erkekler de bir kadınla evlenmek için yaratılmıştır. Konunun gerçeği budur. Ve geleceğin teminatı olan çocuklar, ancak Allah'ın emrettiği aile standartlarında, İslam aile standartlarında oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ailede babanın yeri nedir? Baba ailenin reisidir. Kanunlar, anne ile baba birbirine eşittir der. Ama Allah'ın kanunu anne ile baba birbirine eşittir der mi? Hayır demez. Ailenin hakimi erkektir der. Biz erkekleri kadınlardan farklı yarattık der. Ve bu sebeple ailenin reisinin erkek olması söz konusudur. Ezelden beri kadınlar ailenin iç işlerini, erkekler de dış işlerini yapmak üzere görev almışlardır. Zamanımızda hanımlar da dışarıda çalışmak gibi bir ödevi üstlenmişlerdir. Böyle bir husus hanımları elbette erkeğin yanında daha güçlü bir duruma getirmiştir. Ama erkek ailenin reisi olmak mecburiyetindedir ve bu mecburiyetini her zaman hatırlamalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ailede duruma baktığımız zaman İslam hukukunun, İslam geleneklerinin bütün boyutlarıyla uygulandığı Osmanlı'da Osmanlı'nın
gelişme devresinde de, duraklama devresinde de, gerileme devresinde de aile çok özel bir önem atfetmektedir. Önemi haiz bulunmaktadır. Aileye atfedilen nazarlar, ailenin Kur'an'da önemli bir mefhum olarak yer aldığını görürler. İslam hukukunun büyük kısmı aileye aittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'ın temelinde aile vardır. Osmanlı'nın aile yapısına, sosyal hayata baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bütün Osmanlı mahalleleri o mahallenin imamının muhtarlığına verilmiştir. Her caminin bulunduğu yer bir mahalledir. O mahallede şimdiki muhtarların yaptığı görevi o caminin imamı üstlenmektedir. Halk arasında derin bir beraberlik hüküm sürmektedir. Herkes evin bütün erkekleri namazları en yakın camide kılarlar genellikle. Cami bu sebeple herkesin bir araya geldiği, birbirine dostluklar hediye ettiği, her gün insanların selamlaştığı, birbirlerini sevdiklerini hissettiren bir dizayn içinde yaşayan insanlar aileyi oluşturmuşlardır, mahalleyi oluşturmuşlardır. Her caminin çok yakınında bir taştan yapılmış bir nevi kasa hep bulunmaktadır. Yardım için para koymak isteyenler o caminin yakınında bulunan taşın içine koyarlar. İhtiyaç duyanlar da camiden çıkarken oradan nasiplerini alarak giderler. Böylece en güzel şekilde yardımlaşma müessesesi ailelerin oluşturduğu bir dizaynda vardır. Mahallenin çocukları bütün mahallenin kontrolü altındadır. Çocukların yanlış şeyler yapmasına sadece anne baba engel olmaz. Mahallenin bütün büyükleri bütün çocuklardan mesuldür. Pederşahi aile sistemi Osmanlı'nın temel yapısını teşkil eder. Oğullar aynı konakta evlenirler. Ayrı ayrı odaları paylaşırlar. Hanımlar ait oldukları eve gelin giderler. Bir kısmının baba evinde kalması da söz konusudur. Sofraya beraber oturulur. Sofra adabına riayet edilir. Evin en yaşlısı, evin en yaşlı erkeği, evin hakimidir. Her açıdan aile adı verilen müessese tam bir uyum içinde çalışır. Ailenin bütün fertleri birbirine yardım eder hüviyette olmalıdır. Çocuklar da, küçük olan çocuklar ablalarına ve abilerine itaatle mükelleftirler.
Elbette bu itaat anne ve babalarına karşı daha üst boyutta gerçekleşecektir. Büyükler için kardeşlerini korumak ve onlara emredebilme yetkisiyle mücehhez olmak söz konusudur. Küçük olan kardeş, büyük olan abisini ve ablasını dinlemekle mükelleftir. Anne babayı dinlemekse ondan daha üstün bir mutlakiyet taşır, önem taşır. Evin en büyüğü ise evin bütün fertleri üzerinde hüküm fermadır. İşte Osmanlı'nın Kur'an emirleri gereğince vücuda getirdiği aile düzeni. Sevgili kardeşlerim, evin hanımlarına hükmedense en ailenin en yaşlı erkeğinin eşidir. Nasıl bir sarayda hanım sultan yani padişahın hanımı saraya hakimse, hakim olması mutlak olarak gerekirse, evin aile düzeninde de büyük anne hüviyetinde olan, anne hüviyetinde olan evin hanımı, ailenin hakimi olan en yaşlı erkeğin hanımı, evin hanımlar cephesinde ve çocuklar cephesinde hakimidir. Ev işlerini düzenlemek onun işidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zaman içerisinde terbiyemiz adım adım bozulmuş ve bu zamana ulaştığımız zaman içinde bulunduğumuz devrede artık insanlar bu hiyerarşik kaidelerini kime nasıl saygı göstermeli lazım geldiğini tamamen unutmuş durumdalar. Çocuklar anne babaya karşı gelebilmekte, evin en yaşlı erkeği pek öyle ciddiye alınmamaktadır. Zaten toplum gerçek anlamda büyük bir erozyona uğramış. Ahlak ve adab açısından büyük kayıplar ortaya çıkmıştır. Batılı yazarlardan Osmanlı'ya gelip de Osmanlı'nın içinde bulunanlar şöyle söylüyorlar: eğer Yahudilerden mal alıyorsanız üçte birini verin. Müslüman olmayan diğer tebaadan alıyorsanız yarısını verin onların söylediği ücretin. Ama Müslümanlardan alıyorsanız o zaman Türklerden alıyorsanız %100'ünü verin. İstenen ücretin %100'ünü verin. Bu Batılıların, Osmanlı'da yıllarca kalan Batılıların Osmanlı'ya olan hayranlıklarını dile getiren bir müessesedir. Bir yabancı gezgin, bir yabancı tüccar İstanbul'da mal alıyor Osmanlı üreticiden. Osmanlı kumaşları kök boyaları sebebiyle çok
dünyaya nam salmış kumaşlardı. Daha bu buharlı makineler, büyük miktarda üretim yapan makineler devreye girmeden evvel Osmanlı kumaşları da dünyada nam salmıştı. Kök boyalarla ömür boyu boyası solmayan bir kumaş üretimi o Osmanlı'ya hastı. Hala kök boyaların sırrı çözülememiştir. İşte bir Osmanlı tüccarı mal satıyor, top top kumaşları alıyor yabancı ülkeden gelen tacir. Bir topa gelince ansızın bakıyor ki topta bir bozukluk var. Hatalı dokuma olmuş. Derhal topu ayırıyor satan Osmanlı tüccarı. Diğeri diyor, neden ayırdın onu? Bu diyor, hatalı. E diyor, hatalıysa onu bana gene ver. Ama ucuz fiyatlı ver. Osmanlı diyor ki, hayır, bu kumaş hatalı olduğu benim tarafından tespit edildiği cihetle size satılamaz. Hiç kimseye satılamaz. Diğeri hayret ediyor. Neden diyor vermiyorsun bana bu kumaşı? Çünkü diyor sana verirsem sen de bu kumaşı başkasına satacaksın ülkene döndüğünde. O zaman bir Osmanlı'nın hatası olan bir kumaşı, ayıplı bir malı başkasına satabildiği gibi bir şayanın çıkması söz konusu olacak. Böyle bir şeye Osmanlı müsaade etmez diyor. Bu kumaş size asla verilmez. İyi ama nereden bilecek diyor senin görebildiğin o hatayı? Onun görmesi önemli değil diyor. Allah görüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiştir. Aile yapısında bütün ailenin birbirine yardımcı olması asıldır. Çocuklar büyüklerine saygı göstermeye mecburdurlar. Bu ailenin temel yasasıdır. En küçük çocuk kendisinden büyük olanlara, annesine ve babasına, o yaşta, o noktadan itibaren daha büyükler kendisinden daha büyük olanlara saygı göstermek mecburiyetindedirler. Osmanlı'da yaş bir kıdem müessesesidir. Ailede herkes birbirine hanım veya efendi diye hitap eder. Babalara efendi baba derler. Eğer soydan bey ise aile, bey baba denir. Babalara. Beyler hanımlarına mutlaka ismini söyleyerek Ayşe Hanım, Fatma Hanım diye mutlaka hitap ederler. Hanımlar da eşlerine ya efendi diye ya da durumuna göre soydan gelen bir beylik meselesi varsa bey diye hitap ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terbiyenin ne olduğunu Osmanlı'dan öğrenmek mecburiyetindeyiz. Hala Osmanlı konaklarındaki hayatı anlatan filmler hamdolsun ki çevriliyor. Ve onlara dikkatle bakın. Osmanlı adabına hayranlık duyacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer bir ailede boynuz kulağı geçmişse, yani
yetkili olmayan insanlar kendilerini yetkiliymiş gibi kabul ederek evin içinde bir takım tasarruflara girişmişlerse, o zaman aile düzeninde kırılmalar olur. Her ailede evin hanımı bütün insanların üzerinde bir yetkinin sahibidir. Bu yetkiyi rahatlıkla kullanmalıdır. Ayrıca kullanmak mecburiyetindedir. Nerede aynı evin personelinden ondan daha ötede bir yetkinin sahibi gibi davranmak isteyenler olursa, onlar devre dışı bırakılırlardı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı düzeni gerçekten hayranlık uyandıracak bir düzendi. Bugün de aynı şeyler tatbik edilebilir mi? Elbette tatbik edilebilir, uygulanabilir ve tatbik edilmelidir. Osmanlı'nın ahlaki müesseseleri Kur'an'daki esaslara tam riayeti ihata eder. Orada yaş bir kıdem müessesesidir ve de kıdem esastır. Bu esasın kıdem olmasına karşılık mevki kıdemden daha önce gelir Osmanlı'da. Kim hangi mevkiyi işgal ediyorsa o mevkiin gereklerini yerine getirmek mecburiyetindedir. Ve insanların sahip olduğu mevkiye diğerlerinin mutlaka saygı göstermesi asıldır. Osmanlı'da saygısızlık müessesesi hiçbir zaman oluşamazdı. Hele saray terbiyesi çok ayrı bir olaydı. Küçük yaştan saraylara alınan küçük kızlar sarayda yetiştirilirdi. Ve tam bir hanımefendi hüviyetine ulaştırıldıktan sonra gene Enderun'dan mezun olan, yani saray mektebi demek Enderun, üst seviye devlet memurlarıyla evlendirilirlerdi. Her biri saray adabını evine taşırdı. Sevgili kardeşlerim, bu günleri, bu güzellikleri idrak eden bir insanın günümüzdeki aile düzenine acıyarak bakması kadar normal bir şey olamaz. Bozulan ve yuvasından çıkmış ahlaki değerler, saygı müessesesinin dumura uğraması, insanların aile yuvasında birbiriyle devamlı kavga etmelerini, neticede de ayrılmalarını intihac ediyor, neticelendiriyor. Allah-u Teala ailenin
kendi dizaynı içinde hiyerarşi müessesesini mutlak olarak koymuştur. Bu hiyerarşi

kendilerine ve aile içinde o sahip olmadıkları yerin sahibi gibi davranabilmektiler. Böyle bir dizayn aile yapısını geniş açılı bir şekilde zarardide eder. Hiyerarşinin bozulması, Allah-u Teala'nın tayin ettiği Osmanlı geleneklerinin yok edilmesini oluşturur. İşte zamanımızda artık aile yuvası diye bir şey, Osmanlı gibi bir aile yuvası yok gibi bir şeydir. Biz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği dizayn içerisinde hep Osmanlı'yı örnek almışızdır. Osmanlı bizim kökenimizdir. Andolsun ki Osmanlı'nın var olduğu noktadan beri Osmanlı olan bir aileden geliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlardan bu kadar sitayişle bahsetmemiz de normal görülmelidir. Ve içimizde Osmanlı'ya karşı özlem hiç bitmemiştir. Osmanlı yeniden canlanacaktır. Biz o devrin içinde yaşayacağız. Bizler sevgili kardeşlerim. Osmanlı ahlakını yeniden vücuda getirecek olan ve dünyanın bu istikamette yaşayan insanlarla örnek insanlar olarak dikkatini çekecek olan bir toplum oluşturacağız. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Hidayet çağınınsa mimarı Allah'tır. Emirlerini bize gönderir. Biz de onun standartları içinde ve onun tasarrufuyla her şeyi gerçekleştirmeye çalışırız. Bizim irademiz söz konusu değildir. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi bizi tasarruf altına almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı örnek alalım. Osmanlı'yı örnek alabilirsek, aile yuvalarında kavga, hırgür olmaz. Herkes sulh ve sükun içinde kendisine düşen vazifeleri gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Bu vazifeler herkes için geçerlidir, asıldır ve olması lazım gelen hüviyete ulaşmalıdır. Osmanlı'nın yeniden örf ve adatıyla devreye girmesi, sulh ve sükun içinde örnek bir toplumun yeniden vücut bulması anlamına gelir. İşte toplumumuz Allah-u Teala'nın bize bu emirleri vermesinden bu tarafa adım adım güzele doğru yürümektedir. Hedef Osmanlı'nın bütün insanları mutlaka mutlu ve huzurlu kılan o sulh ve sükun sistemini bütün ailelerimizde uygulamalıyız. Üzülmeye, kavgaya, anlaşmazlığa mahal vermemeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, madalyonun

Diğer tarafından baktığımız zaman da idareciliği hazmedemeyen insanların ben Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınan bu ailedeki en yaşlı hanımım diyen bir hanım eğer nefsine tabi ise o zaman kendisine verilen yetkiyi zulüm hüviyetinde kullanmaya başlar. Bu da Osmanlı'nın törelerine tamamen aykırıdır. Osmanlı'nın bütün aile etrafı, efradı tasavvuftan olduğu için herkesin yetkilerini ve emir ve kumanda zinciri içerisindeki vazifelerini en iyi idrak edip ait oldukları standartlar içinde birbirine karşı saygılı ve sevgili davranmaları söz konusuydu. Gerek amir hükmündeki hanımın görevini lazım geldiği şekilde yerine getirememesi söz konusu olduğu zaman, gerekse emrindekilerin ona asi olmaları halinde, iki halde de uyumsuzluk söz konusu olur. Ama emirler tekrar edilip, emir altındakiler buna rağmen bunu uygulamıyorlarsa veya kısa bir zamanda yozlaşıp tekrar eski hüviyetlerine geri dönüyorlarsa o zaman o evde huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Osmanlı adabı ve Osmanlı gelenekleri huzursuzluğu ve sıkıntıyı bütün boyutlarıyla önleyen bir nizamı 6 asır sürdürdüler. Sevgili kardeşlerim, yaklaşık 600 yıllık bir zaman devresinde Osmanlı geleneklerin gerçek anlamda sahibi olduğu, her şeyi o devirdeki dünyada Allah'a en yakın insanlar olarak başka ülkelere örnek olacak bir hüviyette Osmanlı temsil etti. Yükselme devresinde de, duraklama devresinde de, düşme devresinde de Osmanlı ailesi bu güzelliği hep korudu. Dışarıda ahlakın bozulması aile fertlerinin birbirine olan saygısını, sevgisini yitiremedi. Aile düzeni hep o güzel düzen olarak devam etti. Cumhuriyetten sonraki devre bir hürriyet devresi olarak zanna tabi bir müesseseyi devreye getirdi ve de o günlerden bu tarafa geçen zaman parçasında artık ailede dirlik, düzen ve mutluluk diye bir şey kalmadı. Bu bizim dejenerasyonumuzun temelini teşkil eder sevgili kardeşlerim. Bu yozlaşmayı mutlaka durdurmak mecburiyetindeyiz. En azından biz Mihir Vakfı'nın müntesipleri. Ailenin reisi erkektir. Kanunlar ne söylerse söylesin. Allah'ın hukuku bunu ifade eder. Zaten bu dizayn kurulduğu takdirde kavganın, gürültünün bütünüyle yok olması, sülh ve sükun ortamının gelmesi söz konusu olacağı için hukukun bütün boyutlarıyla uygulandığı bir adalet düzeni, bir
tıkır tıkır işleyen çalışma düzeni bütün evlerde hakim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aile konusundaki söyleşimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizini en güzel ailelerin fertleri arasında kılmasını, bütün ailelerde dirlik ve düzenin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerleşmesini ve devam etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, sizlerle birlikte olmak bir zevk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir huzur vesilesi, bir mutluluk. Allah için olmak, başkaları için olmakla paralel bir seyir takip eder. Allah için olan kişi başkaları için yaşar. Hayatını başkalarını mutlu etmeye adar. Ama dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Çünkü Allah'ın bir kanunu var. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala da her birine verdiğiniz mutluluk kadar size mutluluk verecektir. O ister ki siz herkesi ama herkesi mutlu edecek davranışlarda bulunun ve Allah da sizi mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, kanun buysa o zaman hepimiz kazanabilir miyiz? Hiç şüphesiz sevgili kardeşlerim. Eğer denemek isteyen varsa bu söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu tatbikatla görecektir. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kimi ne kadar mutlu edebilirseniz, aynı seviyede, aynı boyutta bir mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Allah'ın kanunu budur ki mutluluk ve terisi anında ödenen bir muhteva taşır. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkasına ne kadar mutluluk verdiniz A'ya, siz de o kadar mutlu olursunuz. B'ye ne kadar verdiyseniz, A'dan sonra B'ye de mutluluk verdiyseniz, siz A artı B kadar mutluluklu yaşarsınız. C'ye de mutluluk verdiyseniz A artı B artı C kadar mutluluk yaşarsınız. Vesaire vesaire diye arkası gider. Kim hayatını başkalarını mutlu etmeye adamışsa o dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Mutluluğun kaynağı mutluluktur. Mutluluğu kazanmanın yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin elinde olan bir imkanı en güzel şekilde kullanmalısınız. Bileceksiniz ki siz etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde mutluluk ulaştırabilirseniz, o mutluluğu Allah sizin yaşamanızı temin eder. Öyleyse bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık değil mi sevgili kardeşlerim? Konunun başında sevmek geliyor. İkinci safa, sevdiğinizi güzel davranışlarla, güzel sözlerle ispat etmek. Bu güzel sözleri siz muhatabınıza ulaştırdığınız zaman bir mutluluk duyarsınız. Onu mutlu edecek bir davranışta bulundukça siz mutlu olursunuz.
O sizin ona söylediğiniz güzel sözler sebebiyle mutlu olur. Siz de ona bu mutluluğu vermiş olduğunuz için Allah tarafından mutlu kılınırsınız. Allah Teala ne ister? İster ki her an biz insanlar başkalarını mutlu eden davranışlarda bulunalım. Birbirimizi sevelim. Allah için sevelim ve dostluğumuz, arkadaşlığımız her geçen gün ve sevgimizin ışığı altında artsın. Öyleyse neticeye bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Netice sevmekten geçiyor. İnsanları sevmek Allah Teala'nın temel emridir. Biz insanlar tek başımıza yaşayamayız. Her açıdan başkalarına ihtiyacımız var. Üzerimize giydiğimiz elbiseler, evimiz, evimizin eşyası, yediğimiz, içtiğimiz, her şeyimiz başka insanlar tarafından oluşturulup bize satılıyor. Bu para denilen şey vasıtasıyla biz onlardan, onların yaptığı bizim için hizmet olan şeyleri bizim için doymamıza ve her türlü ihtiyacımıza ulaşmamızı temin eden her şey bizim tarafımızdan satın alınıyor, onlar tarafından satılıyor. Onların her birini imal eden, oluşturan kişiler de gene kendi ihtiyaçlarını başkalarının oluşturduğu mallardan sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman bir dağılım söz konusu. Bütün insanlar yaşıyorlar. Bu yaşamalarını kazandıkları parayla sağlıyorlar. Herkes de bir şeyler yapıyor o parayı kazanabilmek için ve kazandığı parayı da yaşamak için harcıyor. Öyleyse bütün insanlar için aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Nasıl aynı şey söz konusu? Bütün insanlar, herkes yaşamak mecburiyetinde. Ve bu yaşamlarını para adı verilen bir aracı faktörle sağlıyorlar. Kendileri herhangi bir konuda çalışıyor, para kazanıyor ve kazandığı bu parayı ihtiyaçları için harcıyor. İşte toplumun hayatı bu standartlarda geçer. Öyleyse bir amacımız olmalı. Helal para. Sevgili kardeşlerim, helal lokma Allah-u Teala'nın emridir. Haram lokma da şeytanın. Şeytan ister ki herkes haram para kazansın. O haram harcısında devamlı derecat kaybetsin. Haram parayı kazanırken de derecat kaybı var. Onu haram bir şeyleri aldığı zaman da kayıp söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutluluğu emrettiği halde şeytan bütün insanları mutsuz etmek için kim bilir
kaç yüz tane hile oluşturmuş. İnsanları kesinsiz bir şekilde harama alıştırmaya çalışıyor. İstediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim. İnsanlar bu dünya hayatını yaşarken de mutsuz olsunlar. Madde bir. Öldükten sonra da cehenneme gitsinler. İstediği şey bu kadar basit ve hınç dolu. Şeytan insanlara karşı büyük bir öfke duyuyor. Kin duyuyor. Ve çok uzun bir hayatı olan, kıyamete kadar yaşayacak olan bu mahlukta, bu da netice itibariyle bir yaratık. Ama Allah Teala'nın dizaynı içerisinde en çok insana düşman olan bir yaratık. Şeytanın cin tayfasından olduğunu söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bizler insanları mutlu etmeyi amaç edinmeliyiz. Hedef ittihaz etmeliyiz. Ki her birine ulaştırabildiğimiz mutluluk kadar biz mutluluğu yaşayalım da onlara verdiğimiz mutlulukların toplamı kadar, her birine verdiğimizin belki 10 katı, belki 20 katı, o gün kaç kişiye mutluluk verebilmişsek o kadar kat mutluluğu biz yaşayalım. İşte insanlar gördüğünüz gibi mutsuz, huzursuz. Arkasında ne var? Arkasında şeytan var. Arkasında ne var? Arkasında onların Allah'la değil, şeytanla dostlukları var. Arkasında ne var? Onların nefsleriyle, bu sebepler dolayısıyla nefsleriyle hareket etmesi var. Nefslerin afetleriyle hareket etmesi var. O zaman biz insanlar sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzeline doğru yaklaşmalıyız. Sevmeliyiz. Sevgi dolu bir dünyada yaşamalıyız. Bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey budur. Sevmek. Sevilen insan mutludur. Ama sevenler sevilir. Öyleyse sevilen insan dediğimiz zaman o kişi, o sevildiği kişi tarafından sevilmektedir ama buna sebebiyet veren şey kendisinin ona karşı olan belirgin sevgisidir. Eğer davranışları o kişiyi sevecek değil, mutlu edecek değil, huzursuz edecek istikametlerde olsaydı bu sevgi nefrete dönüşebilirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefreti hiç devreye almayın. Başkası size kötülük yapabilir. Ama o kötülük yaptığı zaman kaybedenlerdendir. Ama siz, size kötülük yapıldığı zaman kazananlardansınız. Unutmayın, bir insanın cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağımlıdır. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onların cennete girmesi söz konusu değildir. Hani bir kısım palavralar atılıyor. Önce insanlar cehenneme girerlermiş de sonra oradan çıkar cennete girerlermiş.
Sevgili kardeşlerim, ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği, son peygamberine indirdiği Kur'an-ı Kerim'inde bu istikamette o tarz bir açıklama hiç mevcut değil. İnsanlar yaptıklarının cezasını mutlak olarak öderler. Kim bu dünyada başkaları için yaşarsa, ölümden sonraki hayatında da mutluluğu yaşar. O hep insanlara, onları mutlu edecek davranışlarda bulunmaya çalışmıştır. Başaramadığı şeyler olabilir mi? Elbette olabilir. Her insanın, onların, her birinin etrafındaki her insanın davranışı birbirinden farklıdır. Bu farklı davranışların kazandığı veya kaybettiği dereceler konuyu asli noktaya taşır. Her başkalarına mutluluk verdiğimiz olayda derecat kazanırız. Her Allah'ın emrettiği şeyi gerçekleştirdiğimizde mutluluk yaşarız. Her Allah'ın yasak ettiği şeyi işlediğimizde derecat kaybederiz. Her insana verdiğimiz bir zarar karşılığında yine derecat kaybederiz. Başkalarını üzmek hakkımız değil sevgili kardeşlerim. Kim başkalarını üzerek mutlu olacağını zannediyorsa bunun mümkün olmadığını net olarak tespit edecektir. Hiç kimse başkalarını mutsuz ederek mutlu olamaz. Mutluluğun karşılığı mutluluktur. Mutsuzluğun karşılığı mutsuzluktur. Ne zaman bir insan bir başkasına zarar verirse, onu huzursuz ederse, onu rahatsız ederse, kendisi de aynı miktardaki rahatsızlığı Allah'ın kanunları gereği yaşayacaktır. Her kötülük yapan kimse, o yaptığı kötülüğün bedelini acı olarak yaşar. Huzursuz olur. Sıkıntı duyar yaptığı işten, yanlışlıktan, başka birine zarar vermekten. İster parasal bir zarar olsun, İster fiziksel bir zarar olsun. Ama zarar, başkasını rahatsız eden olayların adıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek var, insanları mutsuz etmek var. İkisi de etrafımızda yaşanıyor. Etrafımızdaki insanlar İkisini de yaşıyorlar. Bizler de yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hiç sorduk mu acaba kendi kendimize? Peki neden o bana kötülük etti de ben de ona kötülük ettim? Böyle bir hakkım var mı benim? Bunun cevabı evet. Var. Allah Teala kısas adlı bir hususu hak olarak tanımış insanlara. Ama öyle yapın demiyor. Böyle yaparsanız diyor, bu sizin hakkınızdır. Yani siz başka birisinin size yaptığı kötülüğe aynı seviyede bir kötülükle cevap verirseniz bu sizin hakkınızdır. Bunun adı kısastır. Ama böyle yapın emri yok sevgili kardeşlerim. Sadece olayı Allah Teala sonuç olarak belirtiyor. Siz, kim size kötülük ederse siz de ona mutlaka aynı kötülüğü yapın diye bir emri yok Allah Teala'nın. Yapıldığı takdirde bir sonuca ulaşıldığını, A'nın B'ye verdiği zarar kadar B'nin de A'ya zarar vermesi
onun hakkı olarak değerlendirilmiş. Ne olmuştur? A, B'ye zarar vermiştir, derecat kaybetmiştir. Diyelim ki 100 derecat kaybetti. B de A'ya aynı seviyede bir zarar vermiştir. O da 100 derece kaybetmiştir. Ne olmuştur? A, 100 derece kaybetmiştir. Karşısındaki kişiye zarar vererek 100 derece kaybetmiştir. Ama aynı sonucu ondan geri aldığında ya da o kişinin de kendisine aynı seviyede bir zarar vermesi halinde derecat kazanmıştır. Kaybettiği derecat kadar derecatı kazanmıştır. Ötekine ne kadar huzursuzluk verdiyse kendisi de aynı miktardaki huzursuzluğu yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kısası hakkın bir parçası olarak görmesi eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Neyi kaybedersek onu kazanmış oluruz. Neyi kazanmışsak onu kaybetmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Bunu yapmaktan sen bir başkasına zarar verdiğin takdirde ben o başkasına senin ona verdiğin zararı sana ödetmesi imkanını tanıyorum. Bu standartlar içinde yapman lazım gelen şey ona zarar vermek değildir. Zarar verirsen aynı miktardaki zararı sen de kabul etmek mecburiyetindesin. O hakkı ona tanıyorum diyor Allah-u Teala. Bundan Allah-u Teala'nın muradı ne? Böyle bir imkanın karşı tarafın da elinde olduğunu bilerek biz hala ona kötü davranmayı gerçekleştirmişsek, o zaman o kötülüğün karşılığının bize de ulaşmasını kabul etmişiz demektir. Kaldı ki konunun burası önemli değil, kabul etsek de etmesek de karşı taraf bu hakkın her halükarda sahibidir. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bu dünyada Allah'ı tanıyan insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi hedef ithal ediyorlar kendilerine. Yasaklarını devre dışı bırakmayı, yasak ettiği şeyleri yapmamayı usul ithal ediyorlar kendilerine. Ve onlar bu dünyadaki mutlu insanlar. Bir kısmı da nefslerinin kurbanı olarak başkalarına kötü davranıyorlar. Nefslerindeki afetler şeytanın da çok açık ve kesin bir tesir sahası oluşturmasıyla başkalarına zulmediyorlar. Çalıyorlar. İnsanların parasını çalıyorlar. İnsanlara kötü davranıyorlar. Onları yaralıyorlar. Hatta öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunların karşılığını ödetmez mi zannediyorlar bu insanlar acaba? İstesek de istemesek de bir gün öleceğiz sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatif yok. Ve hesaba çekileceğiz. Hem de hesaba çekilirken yaptığımız olay gösterilecek. Onun kaç derecelik kayba sebebiyet verdiği de bize gösterilecek. Ve gözümüzün önünde kaybettiğimiz dereceler birer birer eklenerek çoğalacak. Bunu mutlaka göreceğiz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala ne istiyor insanlardan? İnsanların birbirini sevmesini istiyor. Birbirini mutlu etmesini istiyor.
Eğer insanlar başka insanları sevmek, mutlu etmek yerine onlara kötü davranışlarda bulunuyor, nefslerinin afetleri sebebiyle onları üzüyorsa, bunun bedelini ödemek mecburiyetindeler. Her halükarda Allah adaletini yerine getirir. Bu yerine getiriş bu dünyada olabilir. Veya bu dünyada böyle bir olay tahakkuk etmez. Ama öbür dünyada tamamlanır. Ölümden sonra cehennemde o kişi o yaptığının cezasını çekecektir. Sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyayız. Matematik bir hesap. Öldük, kazandığımız dereceler fazla. Gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Öldük, kaybettiğimiz dereceler fazla. Gideceğimiz yer ne olur o zaman? Cehennem olur. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken cehenneme gidelim? Neden Sırat Köprüsü'nden aşağı düşelim? Halk arasında böyle söylenir, Sırat Köprüsü. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmanın yolu zaten başkalarını mutlu etmektir. Bir insan etrafındaki insanları mutlu etmeyi usul haline getirirse zaten her gün devamlı derecat kazanacaktır. Allah'ın istediği ne? İşte bu. Kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması halinde gideceğimiz yer cennet oluyor. O zaman Allah Teala'nın dizaynını, koyduğu kanunları iyi değerlendirelim. Eğer biz bu dünyada başka insanlara güzel davranışlarda bulunursak, o anda, bu güzel davranışı tahakkuk ettirdiğimiz anda zaten onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bir ömür boyu başkalarına yaptığımız her güzel davranışın bedelini mutluluk olarak yaşıyoruz zaten. Ama sonunda kazandığımız dereceler fazlaysa sonsuza kadar cennette yaşıyoruz. Öbür taraftan başkalarına yaptıkları kötülükler iyiliklerden ötede olan insanlar için bir süre cennette kalıp da cehenneme gitmek olayı söz konusu değil. Doğrudan doğruya kıyamet günü yapılan hesaplamalarda kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Öyleyse bütün insanlar için Allah-u Teala'nın koyduğu hesaplaşma sistemi açık ve kesin. Başkalarını mutlu edin, kazanın. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu zaten Allah-u Teala size o anda yaşatıyor. Bir de sonsuza kadar cennette bulunma hali. İşte bunun matematik ifadesi, bir ömür boyu kazandığımız derecelerin toplamının kaybettiğimiz dereceler toplamından fazla olması bizi nereye götürür? Bizi mutluluğa götürür. Cennete götürür sevgili kardeşlerim. Hesap bu kadar basit, hesap bu kadar kolay. O zaman neden başkalarını rahatsız edelim de onları huzursuz ederek, mutsuz ederek, zaten her mutsuzluğu oluşturduğumuzda aynı mutsuzluğun bizim tarafımızdan da yaşanmış olması, zaten bunun bir nevi başlangıç ödemesi. Hem başkalarına A kadar huzursuzluk verdiğimiz zaman
biz de huzursuz oluyoruz. Hem de bu huzursuzlukların toplamı, toplam kaybettiği puanlar kazandığımız dereceleri aşarsa gideceğimiz yer cennet olmuyor. Cehennem oluyor. Ben cehenneme giderim, bir süre cehennemde kalırım, sonra kazandığım dereceler kadar da cennete giderim diye sayıklayan şabanlar varsa bilsinler ki hava alırlar. Gitmeleri mümkün değildir. İşaret, ifade son derece kesin. Kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O zaman sevgili kardeşlerim, hem dünyada azap çekmek var. Ne demek bu? Bir insana kötü davrandığınız zaman, onu üzdüğünüzü gördüğünüz zaman içinizde bir sıkıntı hissedersiniz. Sıkılırsınız. Huzursuz olursunuz. İşte bu yaptığınız o hareketin, haksız hareketin, haksız davranışın bedelinin size Allah-u Teala tarafından o anda ödetilen bölümüdür. Ama bu sizin cehenneme gideceğinizi ifade etmez bir olay. Ömür sonunda kazandığınız derecelerle kaybedilen dereceler karşılaştırılır. Kaybettikleriniz fazlaysa o zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Kazandıklarınız fazlaysa gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, iki defa mutlu olmak istemez misiniz? Öyleyse başkalarını mutlu edin, bu dünyada mutlu olun. Hep hayatınız başkalarını mutlu etmekte geçmişse, zaten kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Sonsuza kadar cennette mutluluğu yaşayacaksınız. Allah Teala böylesine hayırhah bir dizayn içerisinde hedefleri göstermiş, tatbikatı koymuş. O zaman hepimiz başka insanlara mutluluk vermeyi hedef edinmemeli miyiz? Bu hedefi gerçekleştirdikçe madem ki biz mutlu olacağız, bu dünya mutluluğunu yaşayacağız. Madem ki böyle davranışlarımız, derecat kaybettiğimiz davranışlarımızdan daha fazlaysa gideceğimiz yerde Allah'ın cenneti olacak. O zaman hem bu dünya bizim için cennet hem de gerçek cennet gene bizim. Dünya hayatı cennet, ahiret hayatı gene cennet. Kötü niyetli başkalarına hep kötülük yapmakla bir marifet yaptıklarını zanneden insanlar için de her kötülük yaptığı zaman Allah'ın onlara verdiği ceza vicdan azabıdır. Bu bir sıkıntıdır, hüzündür. İnsanı fena halde yaralar. Hem dünya hayatında her yaptığımız kötülüğün karşılığını Allah Teala bize vicdan azabı olarak ödetiyor. Hem de sonuç negatifse gidiyoruz cehenneme. Cehennemde sonsuza kadar kalmak söz konusu. Neden? Neden bu dünyada mutlu ederek insanları bu dünyanın mutluluğunu yaşamak, arkasından da böyle yaptığımız için, böyle yaptığımız olaylar dizisi, negatif olan bize derecat kaybettiren olaylardan fazla olduğu takdirde gideceğimiz yer Allah'ın cenneti oluyor. Ama ne zaman biz kötülüğü bir marifet zannetmiş de insanları hep üzmüşsek, onları huzursuz etmişsek, bu huzursuzluğun karşılığını dünyada da sıkıntı olarak yaşarız. Allah Teala içimize sıkıntı verir. Vicdan azabı duyarız. Ve de eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer cennet olamaz.
Sevgili kardeşlerim, niçin o zaman hem bu dünyada iç huzuru yerine mutsuzluk duyalım içimizde, huzursuzluk duyalım, sıkıntı duyalım? Hem de böyle olduğu için, kaybettiğimiz dereceler fazla olduğu cihetle gideceğimiz yer cehennemse, o zaman sevgili kardeşlerim, neden? Bu büyük bir hata değil mi? Onun için hem kendimiz davranış biçimlerimiz olarak herkesi mutlu edecek davranışları hedef alırsak, bunu gerçekleştirirsek ve başkalarının kötülüklerine de bize yaptığı kötülüklere de onlardan intikam almak yerine güzel davranışlarla cevap verirsek bu onlara onlardan aldığımız intikamdan çok daha fazla ders verir. Demek ki dünyada böyle insanlar da varmış. Ben ona şöyle şöyle şöyle kötülük ettim. Onun fena halde canını yaktım. Ama o bana hiçbir kötülükte bulunmadı. Yaptığı her davranışıyla bana huzursuzluk yerine huzur vermeye çalıştı. Böyle bir görüntü o kişiyi belki de daha dünya hayatındayken ölmeden evvel doğruluğa itebilir. Allah'ın istediği istikamette davranışa itebilir. Böyle bir hedefe ulaşan bir insan için büyük bir mutluluk değil mi bu sevgili kardeşlerim? Hayatını başka insanların mutluluğuna adamış olan bir insan her zaman mutludur. Çünkü başkasına her mutluluk verdiği olayda Allah-u Teala aynı mutluluğu ona da işitecektir. O bir kişi. Etrafında 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 100 kişi varsa her birine verdiği mutluluğun karşılığını Allah ona yaşatacaksa bu dünyayı hep mutlu bir insan olarak yaşayarak geçirir ve öldükten sonra da gideceği yer, kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği derecelerden fazla olacağı için cennet olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala bunu garanti etmiş mi? Evet. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin sevap tartıları ağır basarsa onun gideceği yer de cennettir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda neden insanların hala başkalarına kötü davrandığını anlamak pek mümkün değil? Ya aklı başında olan bir insan bu hesabı yapamaz mı? Ben ne kadar yaşarsam yaşayayım ama bir gün öleceğim. Ve bir gün cennet veya cehennem söz konusu olacak. Sonsuza kadar cehennem veya sonsuza kadar cennet. Bu dünyada ne kadar sene yaşarım ki? 70 sene, 80 sene, 100 sene yaşadığımızı düşünelim. Ama orası 100 sene değil, 100 milyon sene, sonsuz bir dizayn. Ölümsüzlük. Ölmüşüz zaten. Bir defa daha ölüş söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutlulukları hedef kılmış ve insanların çoğu hala bunun farkında değil. İşte bizi en çok üzen şey bu sevgili kardeşlerim. İnsanlara bunları layık olduğu vecihiyle anlatamamak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Kur'an'dan bahsetmek üzere, bir defa daha İslam'dan bahsetmek üzere, özellikle Kur'an'dan kopanlar, İslam'dan kopanlardan bahsetmek üzere. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe tarafından İslam yaşandı bütünüyle. Yani İslam'ın 7 safhası ve 4 tane teslimi. Allah'a ulaşmayı bütün sahabe dilediler, üzerlerine farzdı. Kainatın en büyük mürşidine ulaştılar, tabi oldular. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Hepsi diledi. İşte onların Allah'a ulaşmayı dileyip şeytana kul olmaktan kurtulduğunu Allah Teala Zümer 17'de söylüyor. Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve inâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî diyor Allah Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar ve Allah'ın müjdesini almışlar. Sonra sahabenin kainatın en büyük mürşidine tabi olduğunu görüyoruz. Sonra aynı sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra irşad olmuşlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim edip irşad makamına tayin olmuşlar. Mürşit olmuşlar. İslam bu 7 tane safayı içeren kainatın yegane dinidir, tek dinidir, başka bir din hiç olmamıştır. Şimdi şeytana gelelim. Gelin sizinle beraber ta konunun başına gidelim. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına. Allah Teala diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ı salsalin veya tığın adı verilen bir topraktan, kirli topraktan, balçıktan yarattık diyor. Balçığı şekillendiriyor.

epidet verdik diyor, faatler verdik diyor. İşte Allah Teala'nın balçıktan yarattığı, sonra hayat verdiği, sonra ruhundan üfürdüğü ve ruhundan üfürdükten sonra da ona görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdiği bir varlık var karşımızda. İnsan, Adem Aleyhisselam. Ve ona can verince, arkadan da ona ruhundan üfürünce, Allah Teala bütün etrafındaki meleklere ve cinlere diyor ki, hepiniz şimdi Adem Aleyhisselam'a secde edin. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki, ben ona ruhumdan üfürdüm. Ona secde edin. Yani aslında bu secdeniz onun fizik vücuduna değildir. Ona üfürdüğüm benim ruhumadır. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ne melekler, ne cinler, ne şeytanlar Allah'ın ruhuna sahip değillerdir sevgili kardeşlerim. Allah'ın ruhuna sahip olan, Allah'ın ruhuyla mükafatlanmış olan sadece insandır. Bu yüzden insan kainattaki en üstün mahluktur, kendisine secde edildiği için en üstündür. Ve bütün melekler, cinler secde ediyor, sadece iblis, yani şeytan secde etmiyor. Ve Allah Teala diyor ki, ya iblis, emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a secde etmemene sebep nedir? İblis de cevap veriyor. Beni dumansız ateşten yarattın, onu ise tıyından yarattın, çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm diyor. Şeytanın burada kullandığı en açık dizayn, yalan söylemesi. Allah Teala ona ruhumdan üfürdüm diyor, ondan sonra secde edin diyor. Yani secde edeceğiniz şey benim ruhumdur demiş oluyor. Şeytansa fizik vücutları karşılaştırıyor. Enerjiden yaratılan bir cin, cin tayfasından bir mahluk, bir cin, şeytan. Bütün şeytanlar enerjiden yaratılmıştır. Yani cindirler asılları itibariyle. İnsanlarsa toprak menşelidirler. Allah-u Teala böyle bir dizaynda şeytanın yalan söylediğini koymuş oluyor ortaya. Fizik vücutları karşılaştırıyor iblis. Allah-u Teala'nın Adem Aleyhisselam'a secde emrini vermesinin arkasında secdeye Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılan fizik vücudu yok. Allah'ın ruhunu taşıması esası var. Ve Allah Teala diyor ki, İblis bunu söyledikten sonra huzurumdan kovuldun diyor. Derhal burasını terk et diyor. Ve diyor seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis de diyor ki, bana diyor kıyamet gününe kadar hayat verir misin? Biliyorum ki diyor bir gün senin kıyametin kopacak. O kıyamete kadar, kıyamet gününe kadar bana ömür verir misin? Sen müsaade verilmişlerdensin diyor Allah-u Teala. Bunun üzerine iblis diyor ki, bu müsaadeyi verdiğin ben diyor, bu bütün zaman parçasını o insanların

sırat-ı müstakimleri üzerine çıkarak sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim diyor. Ve diyor, onların pek azı hariç hepsini diyor kendime bağlayacağım. Yani sana bağlanmalarına mani olacağım. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Allah Teala da buyuruyor ki atlılarınla, yayalarınla kimi kandırabilirsen onların hepsinde insanlara saldır diyor. Kimi kandırabilirsen al diyor onları. Zaten sözüm var diyor, cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağım diyor. Sen de diyor ebediyen cehennemde kalacaksın diyor. Kandırdığın bütün insanlar da seninle birlikte cehennemde kalacaklar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, o günden bu tarafa şeytan bütün insanlara düşmandır. Ve bütün insanlar bu düşmanlığın muhtevasındadır. Şeytan bütün insanları kendisine bağlamak ister ve aslında insanlar başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel muhafazası altında değillerdir. Ve şeytan insan şeytanlar değil ama cin olan şeytanlar, yani şeytanlar insanlara vahyederler ve onları münkerle, fuhuşla emrederek Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olurlar. Yasak ettiği fiilleri işlemelerine sebebiyet verirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan diyor Allah Teala size apaçık bir düşmandır. Buyuruyor ki Allah Teala Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı?

bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek ilk sırat-ı müstakime çıkışı ifade eder. Bu Allah'a kul olmanın birinci aşamasıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kulluktadır. Ve yedi tane kulluğu birer birer geçecektir. Ama tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği anda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın hedefi bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmektir. Ama karşısında çok ciddi bir düşman var. Kur'an-ı Kerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş ve Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine demiş ki bu zikri, Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun muhafızı da biziz diyor Allah Teala. Biziz, biz. Öyleyse Kur'an kainatın tek dininin kitabıdır. O dinin Arapça adı İslam'dır. O dinin Hazreti İbrahim'in zamanındaki adı ise Hanif dinidir. Ve Hazreti İbrahim'in de dini Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de dini Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dini de aynı dindir. Hazreti İsa'nın dini de aynı dindir. Hazreti Nuh'un dini de aynı dindir. Hepsi aynı şeriatı ihata eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan birinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmayı gerektiren ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi gerektiren üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi emreden dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmeyi emreden beşinci safa, ihlası emreden altıncı safa ve iradeyi de Allah'a teslim etmeyi emreden yedinci safa, kainatın tek dini, yegane dini, Hanif dini. Hazreti İbrahim'in zamanındaki adıyla Hanif dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın da Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde. İşte bu Hanif dininin üç özelliğinin olduğunu görüyoruz. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkadan olmak. Ve üç, Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Bütün insanların dört emanetini de Allah'a teslim olmaları Allah Teala tarafından emrediliyor. Peki şeytan o hedefine ulaşabilecek mi? İnsanların çok büyük bir kısmını cehenneme ulaştıracak mı kendisiyle beraber? Kendisi de cehennemde bulunacak mı? Evet.
Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bunun kesin olduğunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani o tek fırkanın dışındaki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Peki şeytan bu işi nasıl gerçekleştirecek? Nasıl bütün insanlar şeytana kul olacak? Kur'an-ı Kerim bütün hakikatleri anlatıyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenirlerse hiçbir zaman şeytana kul olmayacaklar. Aklı başında olan herkes Allah'a kul olacak, Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanın sultasından tamamen kurtulacak. Şeytan da buna tahammül edemeyecek. Edemediği için bütün gücüyle insanların eski kitapların yani Kur'an'dan evvelki Tevrat'ın, İncil'in, ondan evvel Hazreti İbrahim ve Hazreti Nuh'a Allah'a tanındığı kitapların aynı olan, aynı esasları içeren, 7 safha 4 desim içeren Kur'an-ı Kerim'i insanlara unutturmak yapabileceği tek şey bu. Madem ki Allah Teala Kur'an'a dokundurmuyor iblise, Kur'an'ı değiştiremez. Öyleyse yapabileceği bir tek şey kalıyor. Kur'an-ı Kerim'i insanlara unutturmak. İşte bunu iblis başarmış durumda. Başardığını da insanların Kur'an'dan ne kadar uzaklaştıklarını kesin olarak ortaya koymakla ispat edebiliriz. İblis insanları Kur'an'dan koparmayı başarmış mı? Başarmış. İnsanlar artık Kur'an'la amel etmiyorlar. Kur'an'dan çok şeyler kopmuş. Ve Kur'an'a, Kur'an'da olmadığı halde bir şeyler eklenmiş gibi insanlar Kur'an'ın emirlerinin ötesinde başka şeyler yapıyorlar. Kur'an'ın emrettiklerini değil, insanların asırlarca ortaya koyduklarını söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman gördüğümüz şey açık. Allah'ın dizaynında

Allah Teala'nın emri var. İnsanlarla kendi arasına Allah imamlar koyuyor. Diyor ki Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukunun. Allah Teala buyuruyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sonra ne diyor Allah Teala? Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, hakkul yakin seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Peki insanlar ne diyorlar? Allah'la kul arasına kimse giremez diyorlar. İşte gördünüz ki Allah Teala insanlarla kendisi arasına imamlar koyuyor. Bu imamlar huzur namazının imamlarıdır. Allah'a çağırırlar. Allah Teala der ki girer. Üstelik de ben seçerim. Ben koyarım bu insanları insanlarla kendimin arasına. O insanları hidayete erdirsinler diye. Dikkat edin. Hiçbir mürşit insanları hidayete erdiremez. Ama devrin imamı hidayete Allah Teala'nın emriyle erdirir. O hidayete erdirir. Onun dışındaki hiçbir mürşit hidayete erdiremez. Sadece o Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre 12 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin başının üzerine ulaşır. Devrin imamının ruhu ve o kişinin ruhuna der ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Vücuttan ayrıl, Allah'a geri dön. Bunu sana ihtar ediyorum. Allah'ın emrinden gönderilmiş olan devrin imamının ruhuyum. İşte bir günde 1 milyon kişi 12 tane insanla tövbe alsa devrin imamının 1 milyon tane ruhu her birinin başının üzerine gelir. Bir kısım, bir grup arşı tutan melekle birlikte ve hepsine aynı şeyi söyler. Hepsi hak etmiş olsalar, aynı anda 1 milyon insan ölüpse, 1 milyon tane de devrin imamının ruhu onların üzerine gelerek aynı şeyi söyler. Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a geri dön, vücudu terk et. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde kim size derse ki Allah ile insan arasında kimse giremez, ona deyin ki biz de tam aksini biliyoruz. İnsan ile Allah'ın arasına Allah Teala devrin imamlarını koymuştur. Bütün nebiler mutlaka zamanlarında devirlerinin imamıydılar. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamlarıydılar. Hepsi
insanları hidayete erdirmek için Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kendilerine veya herhangi bir mürşide ulaşmaları anında, tabiyetleri anında onların başının üzerine gelerek bunu kendi devirlerinde mutlaka bütün tabi olanlara söylediler. Ama iblis de boş durmadı. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet var olduğu sürece hiç kimse Allah ile kul arasına, Allah ile insan arasına kimse giremez sözünü herkes söylemekte devam eder. Kul ile Allah arasına hiç kimse giremez sözü insanlar arasında bir dinde pelesenktir. Oysa ki Allah Teala da gördüğünüz gibi tam aksini söylüyor. Bütün Resullerin görevi insanları hidayete erdirmek, yani Allah'a ulaştırmaktır. Ve Allah Teala'nın seçtiğini ve gönderdiğini görüyoruz. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Bunlar kavim Resulleri bütün kavimlere ard arda geliyor. Bu kavim Resullerinin her birisi kendi kavminde o kavmin lisanıyla vazifeli.

İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Hiçbir kavim yoktur ki biz o kavme onların kendi işlerinden, onların lisanıyla konuşan bir resul göndermiş olmayalım." Bütün kavimlerde resul var. İşte bütün kavimlerdeki resuller o kavmin insanıyla, o kavimde yaşayanlarla Allah arasında bir aracıdır. Allah ile o kavmin arasına girmiş ve bütün insanları Allah'a çağırmışlardır. Risaletin temel görevi Allah'a davettir. Resuller Allah'a davet edenlerdir. Öyleyse görüyoruz ki hem Mü'minin 44'te hem İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlere resul gönderdiğini söylüyor. Mü'minin 44'te üstelik de bu resullerin devamlı olarak gönderildiğini söylüyor. İnsanla Allah arasındaki elçilik görevi hiçbir devirde sona ermez. Hep elçiler var olmakta devam edeceklerdir. Bu devamlılık müessesesi bütün kavimler için geçerlidir. İşte Nahl Suresi 36. ayet-i kerime: "Biz bütün kavimlerde resul be'as ederiz," diyor Allah Teala. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye diyor Allah Teala. "Biz bütün kavimlere resul göndeririz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye." Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Hidayet üzere oldular. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Demek ki hangi kavim düşünürseniz düşünün, şu anda da dünya üzerinde 72 ayrı inanç tespit edilmiş durumda, zulmani ilimlerde dahil olmak üzere 72 tane inanç tespit edilmiş durumda. Bu inançların her birisi çeşitli dilleri temsil ediyor. Hangi ülkede hangi dil konuşuluyorsa o ülkenin dilini kullanan birini Allah Teala resul olarak tayin ediyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın oraya kendisiyle o kavmin arasına birisini koyduğu kesinlik kazanıyor. İnsanla Allah'ın arasına Allah gönderiyor elçisini. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasına kimse giremez sözü bir boş sözdür. Bir safsatadır. Hakikatle, Kur'an hakikatleriyle hiç alakası olmayan bir müessesedir. İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Biz hiçbir kavmi bir resul göndermedikçe cezalandırmayız," diyor.
Yani bu cehenneme atmayız manasına bir cezalandırma. Hiçbir kavmi bir Resul göndermedikçe cezalandırmayız. Bütün kavimlerin bir kısmı cehenneme gideceği için büyük kısmı, o kavme bir Resul'ün gönderilmemiş olması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem 1200 senelik hayatında 25 seneyi ortalama bir nesil kabul etsek 44 neslin peygamberiydi. Ve bu 44 neslin her birisinde onlarla Allah arasında bir elçiydi. Onlarla Allah'ın arasına girmişti. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hep böyle olacak sevgili kardeşlerim. Her kavimde bir Resul mutlaka yaşayacak. Ve o kavimde yaşayanların dinleri ne olursa olsun, o kavmin Resulü bütün insanlara, biz sizlere neyi anlatıyorsak aynı şeyleri anlatmıştır, anlatıyordur ve anlatacaktır. Kıyamete kadar bu olgu hep devam edecektir. Allah bütün kavimlere Resul gönderdiğini Bakara 87'de de ifade ediyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor. Ard arda gönderdiğini de ifade ediyor. Yani dünya üzerinde hiçbir kavim hiçbir zaman yalnız bırakılmamıştır. Resulsüz hiçbir zaman bırakılmamıştır. Her zaman Allah ile kul arasında bir hidayetçi hep olmuştur ve kıyamete kadar da hep olacaktır. Allah'la İnsanların arasında Allah ile konuşabilen, ondan emirleri alıp tebliğ edebilen birisi mutlaka her devirde, her zaman olacaktır. Hazreti Nuh diyor ki, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka hidayete erecektir. Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a rücu edeceklerdir diyor. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilere dikkatle bakın. Allah her şeyi inceden inceye hesaplamıştır ve Kur'an'a koyduğu her şey Allah'ın bir başka açıdan bir başka hakikatini devreye alır. Hiç kimseyi yalnız bırakmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka ona onun bir mürşit sevdirerek onun kalbine mürşit talebini sokar. Kişi Allah'tan mürşidini istediği zaman Allah o kişiye öyle bir mürşit tayin eder ki o kişi mutlaka mürşidini sever. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, biz resullerimizi amini olanları müjdelesinler diye ve amini olmayanları uyarsınlar diye vazifelendiririz. Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Ve ise sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Bakınız ne diyor Allah Teala Mülk Suresi'nin 8 9 10. ayetlerinde. Diyor ki: Kıyamet günü cehennemin kapılarında kafirler birikirler. Kimler kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kafirdir. Cehennemin kapılarında onlar toplanırlar, birikirler diyor. Cehennem bekçileri kapıları açarlar ve içeri girenlere derler ki: size Allah'ın nezirleri gelmediler mi? Cevap: geldiler. Peki size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Böyle yaparsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Yoksa gideceğiniz yer mutlaka kıyamet günü cehennem olacaktır demediler mi diyor. Size bugün, bu kıyamet günü buraya, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Size üstelik de Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi uyarmadılar mı? Cevap veriyor Mülk Suresinin 8-9-10. ayetlerindeki oraya cehenneme girenler, cevap veriyor: evet, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Onlara dedik ki biz sizi apaçık bir dalalet içinde görüyoruz. Eğer biz işitebilmiş olsaydık, yani Allah Teala kulaklarımızdaki vakrayı alsaydı ve işitme hastamızın üzerindeki mührü alsaydı, işitebilseydik ve idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? İşte Allah Teala'nın bu ayette, Mülk 8, 9, 10 ayetlerinde bahsettiği nezir, insanlarla Allah arasında bir aracıdır. Hani insanla Allah arasına kimse giremez diyenlere ibretle hatırlatmak için bunları söylüyoruz. Burada Allah Teala nezir kelimesini kullanıyor. Nezirin dediklerine inanmayanlar aslında Allah'a inanıyorlar. Çünkü Allah vardır ama hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor kişi. Çünkü Resul onları Allah'ın kitabıyla, o devirde, yaşadığı devirde hangi peygamberin şeriat kitabı varsa bütün kavimlerdeki Resuller o şeriat kitabıyla emrederler. Yani son, onların yaşadığı devirdeki en son peygamber kim ise o peygambere mutlaka şeriat kitabı gelmiştir. İşte 1400 senedir peygamber yok dünya üzerinde, son peygamber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamete kadar da olmayacak. Çünkü o Hatem'in Nebi'indi. Nebilerin sonuncusuydu. Allah Teala buyuruyor ki Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin Hatem'idir, mührüdür, sonuncusudur.
Nübüvvet onunla hitam bulur, sona erer diyor Allah Teala. Hitam bulmak, sona ermek manasına geliyor. Ve Allah Teala'nın dediği şey son derece açık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü, aynı zamanda da Nebisi, yani bir Nebi Resul, ama Nebilerin sonuncusu, Resullerin sonuncusu değil. Risalet müessesesi kıyamete kadar devam edecektir. Nübüvvet müessesesi ise 1400 yıl evvel bitmiştir. Yani Nebi Resul kavramının Nebileri, Nebi Resuller, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ama Veli Resuller bütün kavimlerde kıyamete kadar devam edeceklerdir. Ve insanla Allah arasında Allah'ın elçisi olarak vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Yetmez, Allah Teala bu devirde de hidayetin mutlaka gerçekleşeceğini söylüyor. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istemektedirler diyor. Bu devre atıf yapıyor Allah Teala ayet-i kerimeyle. Ama kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır buyuruluyor. Öyleyse kafirler olsun veya mücrimler olsun, onlar ne isterlerse istesinler, Allah nurunu mutlaka bu devrede de tamamlayacaktır. Onun için sevgili kardeşlerim, bu iki ayet-i kerime bu devre aittir, hidayet devrine aittir. Gerçekten Allah'ın nurunu söndürmeye çalışan birçok din adamı diye geçinen insan var. Korkunç bir düşmanlık içerisinde sadece yalan söyleyerek saldırırlar. Şeytanın emrinde birer kukladırlar. Üstelik de din adamı olarak geçinirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar ne söylerlerse söylesinler, Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Allah'la insanlar arasına Allah vasıtaları koyar. İşte Allah Teala Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki, cehennem bekçileri cehennemin kapısında o kafirlere derler ki, size Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve o ayetlerle sizi uyarmadılar mı? Bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki, geldiler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. Kendilerinin kafir olduklarında, azaba muhatap olduklarında açık bir şekilde ifade ediyorlar. İşte bugün de din adamıyım diye geçinen insanlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. Ama onlar istemese de, kerih görse de, karşı çıksa da Allah nurunu tamamlayacaktır. İnsanlar doğan hidayet güneşinden mutlaka faydalanacaklardır. Hidayet çağını yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile insanlar arasındaki o kimse giremez dedikleri kişilerden biri de biziz ve insanlarla
Allah'ın arasındayız. Bununla da bu kainattaki en büyük şerefin sahibi olduğumuza inanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat.

0: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in Lafzı ve Yedi Ruhu adlı programımıza tekrar hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü konumuz dinde fırkalara ayrılmak. Her zaman olduğu gibi muhterem hocamız konumuzu Kur'an-ı Kerim ayetleriyle cevap verecek ve inşallah bizleri bilgilendirecek. Muhterem hocam hoş geldiniz, nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk, Allah razı olsun. Sen de iyisin inşallah.
0: Hamd eder, şükrederiz, bizler de iyiyiz muhterem hocam. Hocam inşallah bugünkü konumuz dinde fırkalara ayrılmak. Araştırmalara göre insanlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlar. Peygamber Efendimiz benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak biri hariç buyuruyor. Bugün de bilim adamları 72 fırkaya ulaşmışlar. 73. fırka nasıl oluşmuş? Kimler 73. fırka muhtemelen?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Kur'an'ın Lafzı ve Yedi Ruhu programında bizleri birlikte kıldı, bir araya getirdi. Dinimizin adı İslam. İslam'a Allah'a teslim olmaktır. Teslimi gerçekleştirecek olan bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılıyor. Hanif fıtratıyla yaratılan bütün insanlar için Allah'ın kainatta seçtiği tek bir din var, İslam. Hanif fıtratıyla yaratılan, İslam'ı yaşayacak olan insanların üç esas faktörü yerine getirmesi lazım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde belirtiliyor. Bir, dinde fırkalara ayrılmayın. İki, şirkten kurtulun. Üç, Allah'a teslim olun. Öyleyse teslim dinini, ruhun teslimini, fizik vücut teslimini, nefsin teslimini, iradenin teslimini yapabilmek için şirkten kurtulmak ve dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmak gerekiyor. Başlangıç noktasında bütün insanlar şirkte midir? Evet. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalettedir. Birbirinden farklı ...12 tane negatif özelliğin sahibidirler. Daha da artabilir ama özellikle herkes hüsrandadır, herkes delalettedir, herkes şirktedir. Burada gördüğümüz gibi başlangıç noktasında bütün insanların sahip olduğu negatif özellikler. Negatif özelliklerle mücehaz olan insanlara Allah-u Teala 7 sıfat teslimi yaşayabilmelerinin olmazsa olmaz şartı Allah'ın Resul göndermesi. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Resul göndermesem azap etmem diyor. Resul 7 safa İslam'ı yaşayan kişidir. Teslimi külli ile Allah'a teslim olan Resul ne yapıyor? Teslimi külli ile Allah'a teslim olan kişi Resul onları bir ve tek olan Allah'a davet ediyor. İnsanlar şirkte bir ve tek olan Allah'a davet olunduğu zaman, o zaman o kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ki dedik teslim dini. Bizde Allah'a ulaşıp teslim olacak bir şey var mı? Var. Allah'ın zatından bize üfürlen ruh. Öyleyse o kişinin teslimi hemen dilemesi lazım. Teslimi dileyen kişiyi Allah-u Teala biliyor mu? Elbette biliyor. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Ve teslimi dileyen insanı Allah Rahim esmasıyla tecelli etmek suretiyle onu mutlak surette Allah'ın Resulüne ulaştırıyor. Resulle ruhun teslimi, Resulle fizik vücut teslimi, Resulle nefsin teslimi, Resulle iradenin teslimi, yani Resulle dini yaşamak söz konusudur. Şimdi iki can serveri Peygamber Efendimiz'in hadislerinden hareketle ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki İhlasa ermişlere ne mutlu, onlar hidayet meşalesidir. Şimdi ihlasa ermişlere ne mutlu, onlar hidayet meşalesidir noktasından bakarsak, Hicr 39, 40, 41, 42 ve 43. Şimdi 39'da İblis diyor ki, yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ama senin muhlis kulların hariç. İhlasa ermişlere ne mutlu, onlar hidayet meşalesidir. Allah Teala da buyuruyor ki, o muhlis kullarım sırat-ı müstakimde olanlardır. Ve Hicr 42'de senin benim kullarım üzerinde bir sultanlığın yok. Sadece sana azgın olanlar tabi hariç. O zaman şeytanın üzerinde tesir vücuda getirmediği kullar kimlerdir? Resul'ün davetini kabul edenler. Yani Allah'a daveti kabul edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. O zaman her halükarda bizim şirkten kurtulmamız bir dilektedir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmuş mudur? Evet. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onu mutlak surette mürşidine ulaştıracaktır. Şimdi 73 fırka, 72 tanesi cehenneme. Bu 72 tane fırkanın özelliği ne? Şirktedirler ve dinde fırkalara ayrılanlardır. Şirkte bu şirk nasıl bir şirk? Açık şirk değil, gizli şirk. Ki can serveri Peygamber Efendimiz şirkin iki çeşidinden bahsediyor. Açık şirk, gizli şirk. Açık şirk, güneşe, aya, elleriyle yontuklarına tapmaktır. Yani puta tapmak. Mesela dün yine Necm suresinin Lat, Uzat, Menat. İnsanlar üç tane puta tapıyorlar. Necm suresinde geçiyor. Bu şekilde putlarını Allah'ın yerine koyanlar, mesela siz Lat ve Uzay'ı gördünüz mü? 20. Diğer üçüncüsü Menat'ı gördünüz mü? Yani Allah'ın yerine bu putları koyuyorlar. Güneşe tapıyorlar, aya tapıyorlar. Halbuki bu putlar yokken de, güneş yokken de, ay yokken de Allah vardı. Her şey yoktan var eden Allah Teala. Ama kişinin şirkten beri olabilmesi neyle mümkün? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle. Dilediği an Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onu 7 sava teslimi yaşayan müşridine ulaştırıyor ve onun emirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın kainata vaaz ettiği tek din, ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim Hanif dinini o kişi o şekilde yaşamaya başlıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde o kişi şirktedir, o kişi dinde fırkalara ayrılmıştır, o kişi isyandadır. Dolayısıyla şirkten kurtulmak, dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmak, isyandan kurtulmak, mutlak surette bu dileğin sahibi olmakla, o dileğin sahibinin zaten Rahim esmasıyla Allah Teala, yani kişiye düşen Allah'a teslim olmayı dilemesi. Allah'ın kendisine verdiği irade bunu gerektiriyor. İradesiyle ruhun teslimini, iradesiyle fizik vücut teslimini, iradesiyle nefsin teslimini, iradesiyle iradenin teslimini gerçekleştirmesi gerekir. Bu dört teslimi. Ama bunu dileyen kişinin hemen anında Allah Teala devreye girmek suretiyle Rahim esmasıyla gerekeni yerine getirdiklerini, ancak Allah'ın Rahim esmasıyla tecelli edilenler dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulanlardır. Şimdi bakalım beraberce mesela Hud suresinin 118-119. ayet-i kerimesi. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلْنَا النَّاسَ اُمَّةً وَحِيدَةً. Yani Allah dileseydi sizi tek bir ümmet, hepinizi fırkayı naciye içinde toplardı. وَلَا يَزَرَوْنَا مُخْتَلِفٍ. Fakat onlar ihtilafa düştüler, dinde fırkalara ayrıldılar. Kimler hariç? اِلَا مَنْ رَحِيمَ رَبُّ. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettikleri müstesna. Allah kime Rahim esmasıyla tecelli eder? Allah'a teslim olmayı dileyene. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları isimli bir araştırma yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlar, ülkemizde ciddi bir kutuplaşma olduğu, insanların %80'inin karşıt görüşlü kişilerle iş yapmak, komşu olmak istemiyor, çocuklarını evlendirmek istemiyorlar. Bu sonuçları yorumlar mısın?
1: Görüyoruz ki Allah Teala bizi yaratan Rabbimiz hepimizin vahdet akidesi içerisinde tek cemaati oluşturmasını istiyor. Ama eğer kişi bu bahsettiğimiz işte onlarla kız alışverişi yapmak istemiyorsa, onlara komşu olmak istemiyorsa, onlara şunu yapmak istemiyorsa bu özelliğin sahipleri kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu özelliğin sahibi kimlerdir? Bunlar Allah-u Teala'nın irşat kademesini kabul etmeyenlerdir. Eğer onlar da Allah'a teslim olmayı dileselerdi, bugün işte birbirlerine karşı kutuplaşanlar, Allah'a teslim olmayı dileselerdi ki Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Kimin Allah'a teslim olmayı dilediği, kimin dilemediği Allah en iyi bilendir. O zaman Allah Teala rahim esmasıyla tecelli edecekti. Ulaşmayı kalben dileyen kişi rahim esmasıyla tecelli edecekti. Ve çünkü niye ulaşmayı dileyen kişi? Allah'a bizden ayrılıp ulaşan ruhtur. Teslim olan ruhtur. Ulaşmayı dileyen kişi ruhunu teslim etmeyi dileyen kişidir. O zaman Allah Teala bunu gördüğü an rahim esmasıyla tecelli edecekti ve o kişiyi mürşidine ulaştıracaktı. Mürşidine ulaştırdığı an teslimin artması oranında o kişiye mutluluk verecekti. O kişi kendini önüne geçirecekti. O kişiyi baş tacı edecekti. Şu anda kız vermek istemeyen, onunla komşu olmak istemeyen, onunla beraber olmak istemeyen kişi şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Ve şu anda eğer ülkemiz bu şekilde kutuplaşma noktasında üst sıralarda yer alıyorsa bizim toplumumuza şeytanın ne kadar hakim olduğunun da bir göstergesidir. Evet. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, yine kutuplaşmanın sonuçları açıklanmış. İnsanların %39'u Kürt sorunundan dolayı, %30'u 80 ihtilalinden dolayı, %30'u ise Muhterem Hocam

0: Şirkte olanlar kimlerdir? Onlar nefslerini ilah edinenlerdir. Dinde fırkalara ayrılanlar kimlerdir? Onlar da tağutu dost edinen kişiler. Öyleyse tağutu dost edinenler, tağuta kul olanlar, ulaşmayı dilemeyenler, çünkü Allah-u Teala şöyle söylüyor, iblisin kimlere sultanlığı var? Nahl suresinin 100. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا سُلْطَانُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِي مُشْرِكُونَ. Onun şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü, sadece ona, şeytana yönelenlerin, yani fıska düşenlerin, tekrar onlara yönelenlerin, ona tabi olanların ve onunla, şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların. Öyleyse bu kişi ulaşmayı dilemiyorsa şirk koşuyor iblisle. Yani iblisi kimin yerine koyuyor Allah'a ulaşmayı dilememekle? Şeytanı Allah'a ortak koşuyor. Ve fıska düşmekte de onu dost ediniyor. Ona yöneliyor. Dolayısıyla derini yapıda bu olay var. Onların Allah'a ulaşmayı dilememesi, dilemedikleri için şeytana dost olmaları, bu özellik var. Ama iblis gerçekte, ben sizi işte böyle kutuplaştırıyorum, ben sizin canınıza okuyorum demiyor. Tam tersi, zahiri alemde insanlara bir şey gösteriyor. Mesela şimdi huzursuz ve mutsuz. Temelinde ne var? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi ve müşriklere tabi olmaması var. Ama iblis bunu nasıl gösteriyor? İblis diyor ki senin paran olmadığı için mutsuzsun diyor. İblis diyor ki senin komşun sana yeteri kadar seni sevmediği için mutsuzsun diyor. Vesaire vesaire. Yani deruni manada, fizik ötesinde bu kavganın oluşturan, tutuşturan arka sahibi şeytandır. Ama iblis hiçbir zaman kendisini göstermiyor, bir ambalajın içinde gizliyor. Bugün şu anda iki toplumu karşı karşıya geldim, Kürtler açısından düşünürsek, bu kutuplaşmaya sebep olan Kürt sorununa baktığımız zaman, aslında bu ikilemi oluşturan arka planda kimdir? Şeytan. Karşı karşıya getiriyor. Ama bunu yaparken ırk noktasını kullanıyor. Öbürü neydi? Gezi olayları. Gezi olaylarında da neden at yapısı neydi gezi olaylarının?
1: Cumhuriyet.
0: Yolsuzluk muydu?
1: Cumhuriyetçilik, cumhuriyet metikleri.
0: Ha, onu unuttum. Orada da farklı bir, yani hepsinin arkasında Allah'ın davetini kabul etmemek, şeytana dost edinmek vardır. Ama iblis bunu zahirde farklı bir şekilde insanlara sunuyor. Dolayısıyla herkesin şeytanın korkunç tuzağına dikkat etmesi, düşmemesi lazım. Düşmemesi için de ne lazım? Varlıklar aleminin sahibi Allah'tır. Varlıklar alemi yoktu, Allah vardı. Ve Allah Teala varlıklar aleminde seçtiği en üst seviyedeki varlık insan. Ve Allah insanın kendisine teslim olmasını istiyor. Allah insanı kendisine teslim olsun diye, ruhunu teslim etsin, fizik gücünü teslim etsin, nefsini teslim etsin, iradesini teslim etsin diye yaratmıştır. Ama kendisini kendisi için yarattığı, kendisine teslim olması için yarattığı insan eğer bu teslimi yerine getirmezse o zaman düşmanına teslim oluyor ve düşmanı da hem bu dünyada onu diğer insan gruplarıyla karşı karşıya getirmek suretiyle kavga, mutsuzluk, huzursuzlukla hayatını bitiriyor. Hem de ölüm sonrası hayatta kendisiyle birlikte cehenneme sefet diyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun muhterem hocam. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanları hanif fıtratıyla yarattığını söylüyor. Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun, müşriklerden olmayın. Rum 32'de de müşrikler kendi aralarında fırkalara ayrıldı buyuruyor. Bu hanif fıtratın özellikleri nelerdir muhterem hocam?
0: Şimdi hanif fıtratı demek, hanif fıtratının birinci özelliği

0: Vahdet akidesi Allah'ın tekliğidir. İkinci özelliği tek cemaati oluşturmaktır. Şimdi eğer kişi Hanif dininin gereği olan Allah'a ulaşmayı dilemezse şirktedir. Allah Teala tektir. Hiçbir şey yokken o vardı ve tekti. Ortağı yoktu. İnsanlar ise şeytanla Allah'a ortak koşuyor. Ulaşmayı dilemeyerek. Ulaşmayı dilemediği zaman ne yapmış oluyor? Şeytanı Allah'a ortak koşuyor. İkincisi, tek cemaati Allah Teala emrediyor. Bütün insanların oluşturduğu tek bir cemaat. Yine iblis devreye girmek suretiyle insanları ne yapıyor? Karşı karşıya getiriyor. Dinde fırkalar ayrılıyor. Mesela az evvel bahsettiğin üç tane şey, Kürt sorunu, bu bir fırkalaşma. İkincisi neydi? Gezi olayları.
1: Gezi olayları.
0: İblis onların duygularını kullanmak suretiyle öne geçiriyor. Diğerlerini de bundan beri kılıyor ve ikisini karşı karşıya getiriyor. Dinde fırkalar ayırmak. Dolayısıyla başlangıç noktasında Allah herkesi Hanif fıtratıyla yaratıyor. Yani tek Allah'a iman etmek üzere yaratıyor. Tek fırkayı, tek cemaati oluşturmak üzere yaratıyor ve kendisine teslim olacak. Allah'ın yaratılış sisteminde bu. Bunu gerçekleştirmek üzere de ne yapıyor? Kutsal kitaplarını gönderiyor. O kutsal kitaplarla Resuller vasıtasıyla bize anlatılıyor. Şimdi eğer kişi Allah'ın kendisine verdiği iradeyi kullanmasa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, eğer kişi Allah'ın kendisi için seçtiği mürşide tabi olmazsa, o zaman otomatikmen o kişi şirktedir. Allah'a şeytanla ortak koşuyor. O kişi dinde fırkalara ayrılmıştır. Yine İblis devreye girmek suretiyle onları karşı karşıya getiriyor. Dolayısıyla Hanif dininin üç özelliğinden bir tanesi Allah'ın tekliğidir. Tek Allah mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektiriyor. Tek cemaat mutlaka tabiyeti gerektiriyor ve teslim bu işin esasıdır. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Rum suresinin 32. ayet-i kerimesiyle Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinin arasında ilişki var mıdır?
0: Rum 32 ile Şura 13. Elbette Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'e de şeriat kılıyor. Tabii bugün elimizde Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, şeriat kitabı yok. İbrahim Aleyhisselam'a verilen şeriat kitabı da yok. Sadece elimizde Musa Aleyhisselam'a verilen şeriat kitabı Tevrat var. İsa Aleyhisselam'a verilen şeriat kitabı İncil var. Ve son Nebi Resulullah Aleyhisselam'a verilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim var. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki şeriatın lena, bizim şeriatımız Kur'an-ı Kerim'in şeriatı, şeriatın min kablena, bizden evvelkilerin şeriatınlarına, şeriatın min kablena, şeriatınlarına. Evvelkilerin şeriatı bizim de şeriatımızdır. Yani Peygamber Efendimiz bu sözüyle ne demiş oluyor? Adem'in şeriatı benim de şeriatımdır. Nuh'un şeriatı benim de şeriatımdır. Süleyman'ın şeriatı benim de şeriatımdır. İsa'nın şeriatı benim de şeriatımdır. İbrahim'in şeriatı benim de şeriatımdır. Yani Allah-u Teala'nın evrensel kainat kanunlarının muhtevasında yer aldığı şeriat kitapları aynı muhteva ifade ediyor. Değişmiyor. Allah'ın otomatik kanunları değişmiyor. Şimdi Allah-u Teala'nın bu şeriatla bizden istediği şey ne? Şeriatla bizden istediği şey dini ikame edin. Yani teslim olun bana. Dinde fırkalara ayrılmayın. Müşrinize tabi olun. Çünkü mürşidine tabi olanlar fırka-i naciyeyi oluşturanlardır. Nereden biliyoruz? Fırka-i naciye oluşturanlardır. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde لَقَدْ سَدَّقَ عَلَيْهِ مِنْ بِسَ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ يَا فَرِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Kalplerine iman yazılanlar hariç hepsi iblise tabi oldular. Kalplerine iman yazılanların bir başka vasfı var mı? Enam 153. Hâzâ sırât-ı müstakim فَتَبِعُوهُ Ona tabi olun. Öyleyse Fırka-i Naciye'nin bir özelliği kalbine iman yazılanlar, ikinci özelliği sırat-ı müstakimde ruhları vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşanlar. Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. O zaman dini ikame edin noktasında ne görüyoruz? Dini ikame edin, yani teslim olun ve dinde fırkalara ayrılmayın. Mürşidinize tabi olun, şirkten de kurtulun. Kevrâl müşrikîne. O zaman en alt noktada şirk var. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi, dinde fırkalara ayrılmak var, kişinin müşridine tabi olmaması ve dini ikame etmemek, yaşamamak var. Halbuki bütün şeriat kitaplarında, Adem'in şeriatı, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatının hepsinin bu üç özelliğe sahip olduğunu, şirkten beri olmak, Allah'ın tekliği, dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmak, tek cemaat ve teslim olmak. Şimdi buraya baktığımız zaman ne görüyoruz? Baktığımız zaman şunu net olarak görüyoruz. Dinde fırkalara ayrılanlar, şirkte olanlar, onlar dini yaşamayanlardır, dini ikame etmeyenlerdir. Allah-u Teala'nın kainatta bir tek dini vardır, Allah'a teslim olma dini. Eğer kişi şirkteyse Allah'ın dinini yaşayamaz. Eğer kişi dinde fırkalara ayrılmışsa Allah'ın dinini yaşayamaz, teslim olamaz. Teslim yoksa iki can saadeti yok. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Mustafa Hocam. O zaman bazı din adamları dinlerden bahsediyor. Hazreti Adem, Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, Hazreti Musa ve Peygamber Efendimiz aynı dini yaşamış diyebilir miyiz?
0: Bütün peygamberlerin insanlara öğrettiği tek bir din var. Teslim dini. İşte bakalım beraberce mesela bu peygamberlerin yaşadıkları dini farklı dinler olarak telakki edenlere Kur'an cevap veriyor. Hem Bakara 136 hem de Al-İmran 84. Bakara 136'da ne diyor? Kul amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Asbat ve ma utiye Musa ve İsa ve ma utiye nebiyyine min Rabbim la nufarriqu beyne ahadin minhum ve nahnu lehum muslimun. Bu ayette geçen ismine kadar nebi varsa hepsi neyi yaşamışlar? İslam'ı teslimi yaşamışlar. Al-İmran 84. Kul amennâ billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Asbat ve ma utiye Musa ve İsa ve nebiyyine min Rabbim لَا نُفَرِقُ بَيْنَ اَحْدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ Bu ayete ismi geçerlerin hepsi yine İslam'ı yaşamışlar mı?
1: Evet.
0: İslam'dan gayri bir din var mı?
1: Yok.
0: Hayır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ben Yahudiyim, ben Nasrani'yim diyenler. Onlar beşeri dinin arkasına takılanlar, yani babaların dinine tabi olanlardır. Onlar din değil zaten. Allah'ın bir tek dini var. Allah tektir. Tek Allah vardır. O tek Allah'ın insanlar için vaaz ettiği bir tek din vardır. Allah'a teslim olma dini. Başka bir din yok. Nitekim bu dönem hidayet çağındayız. Hidayet çağında dinler birleşecek. Şu anda insanlar, toplumda yaşayan insanlar Yahudiliği farklı bir din olarak telakki ediyorlar. Hristiyanlığı farklı bir din olarak telakki ediyor. İslam'ı da farklı bir din olarak telakki ediyor. Ama son dönemde bu üçü de birleşecek. Nereden biliyoruz? Allah-u Teala Nur suresinin, Saf suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimesinde وَالَّذِي اَرْسَلَ 8 ve 9 يُرُدُونَ الْيُطْفُ نُرُ اللّٰي بِيَفْوَائِمْ Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi diliyorlar. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürenler Yahudilerin farklı bir din, Hristiyanlığın farklı bir din, Müslümanlığın farklı bir din olduğunu söyleyenlerdir. Onlar da kafirlerdir, insanlığı Allah yoluna saptıranlardır. Huvellezi ersele resulü bil huda. Allah Resulü'nü hidayetle ve hak dinle gönderdi. bütün dinlerin üzerine isaret etmek için. Yani bütün dinleri birleştirmek için. O zaman Yahudilik, Hristiyanlık diye ayrı bir din yok. Tek bir din var. İnsanların dinde fırkalara ayrılmasının arkasında kimin parmağı var? Şeytanın parmağı var. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, günümüzde insanlar fırkalara ayrılmış fakat fırkalara ayrılan insanlar doğruları söyleyenlere kabul etmeyebilir fakat hakaretlerde bulunuyorlar, iftiralarda bulunuyorlar. Bu insanlar için neler düşünüyorsun? Ne düşün?
0: Normaldir. Bu her dönemde olmuştur böyle. Hazreti İsa Aleyhisselam'dan bahsedelim. Havarileriyle birlikte ki Hazreti İsa Aleyhisselam ve havarileri Hanif dinini, İslam'ı yaşadılar. Ayet-i Kerime hemen söyleyelim. Al-İmran 51-52. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki: "İnna Allah Rabbi ve Rabbukum fa'budu haza sirat-ı müstakim." Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Bu işte sirat-ı müstakimdir. Bana tabi olun. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam etrafındakilerden küfür hissedince dedi ki: "Kâle men ensari ilallah." Allah'ın yardımcıları kimlerdir? Allah'ın yardımcıları yedi safayı yaşayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş, ruhunu teslim etmiş, fizik vücudu teslim etmiş, nefsi teslim etmiş vesaire. Yedi safayı yaşayanlar. Yedi safayı yaşayanlar Allah'ın yardımcıları. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki Hristiyanlığın adı Nasrani.
1: Evet.
0: Yedi safayı yaşayanlar manasına geliyor. Kâlel havâriyûne nahnu ensârullah. Havariler dediler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Yani biz ulaşmayı diledik, mürşidimize tabiyiz, ruhumuzu teslim ettik, fizik vücudu teslim ettik, nefsit vesaire. Hepsini yaptık. Amenna billahi, biz Allah'a iman ettik. Feşhed bi enne minel müslümin. Şahit ol, biz Allah'a teslim olanlarız. Şahit ol, biz Allah'a teslim olanlarız. Öyleyse havariler, Hazreti İsa Aleyhisselam hangi dini yaşamışlar? İslam'ı yaşamışlar. Gelelim Yahudiler. Yahudiler hangi İslam dini yaşamışlar? Onlar da teslimi yaşamışlar. Maide suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah'a teslim olan nebiler Tevrat'la Ahbar ve Rabbaniyun ne yapıyor? Teslimi insanlara öğretiyorlar. Başka bir din yok. Ama insanlar eğer şirktelerse, dinde fırkalara ayrılmışlarsa o zaman babalarının dinine tabidirler. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de babanızın dinine değil, babanız İbrahim'in Hanif dinine tabi olun. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, yine araştırmalara göre insanların %80'i kendi düşüncelerini paylaştıklarını vatansever, onurlu, açık fikirli, cömert, zeki görüyor. Karşı taraf ise kibirli, bencil, ülke için tehdit oluşturan, zalim, bağımsız, ikiyüzlü görüyor. Kur'an açısından baktığımızda bu iki kötü özellikleri belirtmiş siyasi gruplarda toplamamız mümkün olur mu? Bu iki grubu.
0: Mümkün değil. Aslında bütün bunları onlara dışta söylettiren deruni yapıda nefsin afetleri var. İblis bu afetlere tesir ediyor. Eğer bu insanlar iki grupta Kur'an-ı Kerim'e bakmış olsalardı, Nur 21 onlara ışık tutuyor. Ya eyyühellezine amenu, mesela şu anda iki gruba da sorsanız, sen Allah'a inanıyor musun? Elbette diyecek. O zaman Allah Teala diyor ki bak, ya eyyühellezine amenu, la tettebihud şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O zaman birinci grup karşı tarafı ötekileştirerek ne yapmış oluyor? Şeytanın adımlarına tabi oluyor. Çünkü Allah Teala tek bu cemaati oluşturun. İkinci grupta öbürünü ötekileştirerek ne yapmış oluyor? Şeytanın adımlarına tabi oluyor. O zaman şeytanın, her iki tarafta şeytanın adımlarına tabi olduğu zaman ne oluyor? فَاَنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Şeytan da onlara fuhşiyatı ve münkeri emrediyor. Ama bu iki grubun da tek bir toplumu oluşturması mümkün mü? Elbette. İşte Allah Teala reçeteyi veriyor. وَلَوْ لَفَدُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرْحَمَتُهُ مَا زَكَ مِنْكُمْ مِنْ حَدٍ أَبَدًا. Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı. O zaman iki grubun da birleşmesi neyledir? Allah'ın rahmetiyledir. Allah'ın rahmetine kimler mazhar olur? Allah'ın rahmetine mazhar olanlar delaletten kurtulup hidayeti dileyenlerdir. Hicr 56. Men yaknetu min rahmeti rabbi illa dallun. Delalete olanlar Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. O zaman kişi hidayeti dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse hemen Allah Teala rahim esmasıyla rahmeti devreye koyar mı? rahmeti devreye koyar. Rahmeti devreye koyduğu zaman Allah ne yapıyor onu? Mürşidine ulaştırıyor. Ve o kişi ne yapmaya başlıyor? Kendisini şeytana teslim eden nefsinin afetlerini yavaş yavaş azaltıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Eğer şeytan sadece afetlere tesir ediyorsa, o zaman daraltınız demekle ne yapmış oluyor? Zikirle bu afetlerin şiddetini azaltınız. Arkasından şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ne oluyor bu? Şeytanın kapısı fücur kapısı. Zikirle kilitlemek daimi zikre ulaşmak demektir. Dolayısıyla bu iki özellik. Birincisi hidayet, ikincisi nur. Her ikisine de ulaştığı zaman o zaman biri diğerini ötekileştirmeyecek. Biri diğerini baş tacı edecek. Allah'ın istediği aslında bu. Herkesin birbiri için yaşadığı. Ki Efendimiz her zaman misal veriyor. Başlangıç noktasında sahabe birbirinin can düşmanı mıydı? Evet. Alimân suresinin 103. ayet-i kerimesi. Sizler birbirinin can düşmanıydınız. Can düşmanı olduğu nereden belli? Kız çocuklar diri diri gömülüyor. Mesela Hazreti Ömer diyor ki, cahiliye döneminde iki şey hatırladığım zaman birisine çok gülerim, birisine çok ağlarım. Çok güldüğüm bizim taptığımız putları halvadan yapardık, onu yemeye başlardık acıktığımız zaman. Çok ağladığım kız çocuğumu ben kendi elimle diri diri gömdüm. Öyleyse Hazreti Ömer kız çocuğunu diri diri gömerek birbirinin can düşmanı mıydı? Evet can düşmanıydılar. Ama arkasından can dostu oldular. Neyle? Ulaşmayı dileyerek, tabiyetini gerçekleştirmek suretiyle, daimi zikre ulaşmak suretiyle. O zaman ne yapılması lazım? Birbirinin can düşmanı olan insanların can dostu olabilmeleri ancak kalplerindeki afetlerin %100 temizlenmesiyle. Temizlendiği an işte Efendimiz şunu söylüyor. Savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir bedevi su deyince Hazreti Ömer matarasındaki suyu ona uzatmak üzere gidiyor. Fakat bir başkası su diyor. Hazreti Ömer diyor ki ya Ömer ona ver diyor. Şimdi şehit olmak üzere bir insan için şu dünyada istenebilecek tek şey bir yudum sudur. Ondan daha ötesi yok. Ama buna rağmen o tek yudum suda da en üst seviyede ihtiyacı var. Belki dünya kadar ihtiyacı var. Fakat bir başka kardeşi diyor ki su deyince o kendisini sıfırlıyor. Kardeşine onu vermesini istiyor. Yani Allah'a teslim olmak dışımızda herkesi önümüze geçirmektir. Allah'a teslim olmanın gayesi budur. Çünkü biz Kur'an'da bu özelliği görüyoruz. İkincisine tam uzatmak üzere kim bir başkası su diyor. Ya Ömer ikincisi de ona ver diyor. Ve üçüncüsüne erişmeden üçüncüsü şehit oluyor. İkiye dönünce o da şehit oluyor. Birinci de şehit oluyor. Bunun manası şu. Bir insan için en kıymetli şey hayattır. Evet. Hayattan daha ötede bir kıymetli şey kendisi için yoktur. Ama bugün düşman edindikleri nesne eğer İslam'ı yaşamış olsalardı, mesela Gezi olayları veya Kürt-Türk olayını, eğer İslam'ı yaşamış olsalardı ne olacaktı? Kendi hayatlarını birbirleri için feda edeceklerdi. Tıpkı sahabe gibi. Başlangıç noktasından birbirinin can düşmanı ama 7 safayı asr-ı saadet yaşadıkları zaman ne yapıyorlar? Can dostu oluyorlar. Hayatlarını bir diğeri için kişi feda edebiliyor, şehit oluyor. Dolayısıyla Allah'ın istediği bu yüce mertebeye insanlara ulaşması. Bugünkü kutuplaşmanın arkasında şeytan var. Ama tek fırkayı oluşturmak, tek cemaati, fırkayı naciye oluşturmanın arkasında Allah Teala var. Ve en azık insanlar Kur'an-ı Kerim'i bilmemek suretiyle yüzlerini şeytana döndürmüşler. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam buyurmuş olduğunuz Ali İmran Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, fırkalara ayrılmayın, dinde kardeşler olun ve Allah kalplerinizi birleştirdi buyuruyor. Allah'ın ipiyle kalplerin birleştirilmesinin arasındaki bağlantı nedir Muhterem Hocam?
0: Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Gerçekten o kişinin kalbini Allah-u Teala telif etmişse, sevgide birleştirmişler. Allah-u Teala onların kalplerine imanı yazıyor. Ve eğer o insanlar sırat-ı müstakimdelerse ve zikrediyorlarsa o zaman manası ne? Manası kalpleri telif edilen, karşı tarafı hangi oranda mutlu edecekse kendisi o kadar mutlu yaşıyor. Allah'ın muradı ne? Allah'ın muradı en üst seviyede yarattığı bütün insanları mutlu etmek. En üst seviyede yarattığı bütün insanları mutlu etmekse o zaman o kişinin en üst seviyede mutlu yaşayabilmesi kendisinin dışındaki bütün insanları mutlu etmesine bağlı. Bütün insanları mutlu ederse o zaman en üst seviyede kişi kim mutlu olacak? O insanın kendisi. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, konumuzla ilgili sokak röportajımız var.
0: İnşallah.
2: Bize dinde fırkalara ayrılmayın emrini veriyor. Bu emri uygulayabiliyor muyuz?
3: Hayır, günümüzde gerçekleştiremiyoruz.
4: Çok İslamiyet oynadığımız için yapamıyoruz. Herkes kendi kafasına göre yorumladığı için yapamıyoruz. Yani İslam dini nakil dinidir, akıl dini değildir. Aklı tamam, akıl dini de ama şöyle mantık bir yere kadar.
5: Tahammülsüzlük var açıkçası.
6: Vatandaşın problemi yok, devletin problemi var. Eğer kutuplaşmayı onlar bırakırsa biz de bırakacağız.
3: Dini farklı yorumlayanlar var. Farklı insanların peşinden, yani liderlerin peşinden gittiği için artık herhalde tarikat mı diyeyim, ne diyeyim yani. Bu yüzden gerçekleştiremiyoruz maalesef.
2: Bütün bunların değişmesi için Allah Kur'an'da bir şifre söylüyor. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse kalplerini birleştireceklerini, aralarında sevgi oluşacağını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu duydunuz mu?
7: Duydum. Allah'a ulaşmamıza gerek yok. Allah zaten içimizde, yanımızda yani. Onu kişinin kendisiyle alakalı, insanoğlunun kendisiyle alakalı bir şey. Yani yapacağı her hareket Rabbim zaten görüyor.
8: Allah'a ulaşmayı dilemek herkes dileyebilir. Sonucunda ulaşabilir mi bilemem.
6: Söylüyor ama dini o kadar çok yozlaştırdılar ki artık kimin ne söylediğini kestiremiyoruz. Bir hocanın birisi farklı söylüyor, birisi doğruyu yanlışı artık karıştıran din adamları olmaya başladı.
2: Kendinizi sevenleri seviyorsunuzdur muhtemelen.
7: Evet.
2: Peki sizi sevmeyenleri, size düşmanlık edenleri sevebiliyor musunuz?
7: Sevmiyorum ama saygı gösteriyorum.
8: Biraz zor tabii bu söylediğiniz. Bizi sevmeyen birisini nasıl sevebilirsiniz?
5: Ya ben bir adım giderim ama karşı taraftan adım gelmediği sürece hani ortak noktada buluşmak çok zor.
9: Önce o bana saygı göstermeli tabii. Ben de ona saygı göstermem için.
4: Sevemem. Düşmanımı sevemem ama dua ederim Allah ıslah etsin diye.
2: Kur'an-ı Kerim'de sahabenin kendilerini sevmeyenleri de sevdiğini, hep onların iyiliği için dua ettiğini, çalıştığını görüyoruz. Bunu nasıl başarmış?
7: Maalesef nefsi halledemediğimizden, düzeltemediğimizden dolayı bazen nefsimize yenilebiliyoruz.
8: Bizi Peygamber Efendimiz'e yetmediği için açıkçası, öyle söyleyeyim, biz sevemiyoruz demek ki.
2: Kur'an-ı Kerim'de bir Allah dostuna, mürşide tabiyetle insanların birbirlerini seven bir cemaat olacağı geçiyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
7: Bir cemaate bağlı olmaya gerek yok. Kur'an-ı Kerim'de her şey açık açık belli. Kişi kendisi ibadetlerini yaptığı sürece sıkıntı yok diye düşünüyorum.
1: Muhterem Hocam, izleyicilerimizin konuyla ilgili söyledikleri hakkında değerli yorumlarınızı alabilir miyiz inşallah?
0: Tabii şimdi aklımda tutamadım. Hani tek tek söylesen mesela.
1: Örneğin hocam bir izleyicimiz diyor ki hocalar çeşitli çeşitli yorumlarda bulunuyorlar. O yüzden biz fırkalara ayrıldık diyorlar.
0: Tabii bu doğru değil. Çünkü halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalü Bela günü. Hepimiz Kalü Bela gününde Adem babamızla ve onun zürriyeti olan bütün insanlarla birlikteydik. Ve Allah-u Teala hepimize hitap etti. Elestü bi rabbiküm. Sizin tek Rabbiniz ben değil miyim? Hepimiz Kalü Bela dedik. O zaman Allah-u Teala beni Rab olarak kabul ettinizse, Rabbiniz sadece bensem, teksem ben, o zaman bana yeminler verin. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. İşittik. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a misak veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz at veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. Nefsimiz yemin veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. İrademiz yine misak veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. Öyleyse ne zamandan beri Müslümansınız denildi? Hepimizin cevabı Kalü Bela günü. Ve Allah Teala bu şekilde misak, ahd ve yeminle kendisine insanları bağladıktan sonra imtihan alanına iniyor, indiriyor. İmtihan yeri bu dünya hayatı. imtihanı başaranlar kimler? Kalu bela günde Allah'a verdiği sözü yerine getirenler. Ruhunu Allah'a teslim eden, fizik ucunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden insanlar. Allah Teala bu misakini, ahdini ve yeminini yerine getirenlerin Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahipleri olduğunu söylüyor. Bunları yerine getirmeyenlerin de misaklarını yani yeminlerini az bir bedelle sattığını ifade ediyor. Al-İmran suresinin 76-77. Ayet-i kerimesi. 76'da ne diyor? Bela men evfa bi ahdi ve takka. Kim ahdini yerine getirir, ifa eder, takva sahibi olursa Allah muhsinleri sever, takva sahiplerini sever. Allah Teala azelde fizik vücudumuzdan ahd almıştı. Allah'a teslim olacağına dair. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslimi ne demek? Allah'ın Kur'an'ında vaaz ettiği bütün emirlere itaat, yasak ettiği fiilleri işlememek demektir. Bu Resul olmadan olur mu? Mümkün değil. Al-İmran 77. اَنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا. Onlar Allah'ın ahdallahi ve yeminlerini az bir bedenle satanlar. اُولَٰئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ. O zaman satanlar kimler? Onlar için ahirette nasip yok. Ahirette nasip yok olduğuna göre onlar kimlerdir? Şirkte olanlar. Şirkte olanların hepsi cehenneme gider. Küfürde olanların hepsi cehenneme gider. Delalette olanların hepsi cehenneme gider. Onlar için ahirette nasip yok. Ahirette nasip olmayan bir insan bu dünyada mutlu olabilir mi?
1: Hayır.
0: La yükelimullahu. Allah onunla asla konuşmaz. Ve la yenzirul yevmul kıyameti. Kıyamet gününe nazar etmez. Ve la yüzekim. Onu tezkiye etmez. Ve la muazabin elim. Onun için bir elim azap vardır. Öyleyse dikkatle bakın. Bugün insanlar devamlı birbirlerine üzerine atıyorlar. Halbuki ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz kalü bela diyoruz. Rabbiniz değil miyim dediği zaman ikinci onun yanında Allah'ın yanında kimse yoktu. Tek o vardı. Hepimiz de huzurundaydık. Ve Allah'ın tekliğini ikrar ettik. Ama Allah-u Teala bizi yeryüzü hayatına gönderiyor. Ve Ankebut 2 ve 3'te siz iman ettik demekle yani kalü bela gününde kalü bela demekle imtihan edilmeden bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Yeryüzü hayatına in diyor ve imtihan ediyor. Allah-u Teala diyor ki evvelkileri imtihan ettiğimiz gibi siz de imtihan edeceğiz. Yeryüzü hayatına indiriyor. فَلَا يَعْنُوا اللّٰهَ لَذ۪ينَ صَدَقُوا. Allah sadıkları da ve kazipleri de elbette bilecektir. Geliyor sadıklar kimler? Sadıklar davet kendisine geldiği zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kazipler kimler? Davet kendisine geldiği zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Resulü yalanlayanlar. Yani sadıklar Resulü tasdik edenler, yalancılar Resulü yalanlayanlar. O zaman olay buysa imtihan gayet açık ortada. Yani kimsenin bir başka mazeretin arkasına sığınmasına gerek yok. Rabbimiz kesinlikle şunu söylüyor. Biz bu dünyaya gelmeden evvel hepimizi misak, ahd ve yeminle kendisine teslim almış. Ama yeryüzü hayatına gönderiyor. Bizi bir nefsin sahibi kılıyor. Ve nefsimize rağmen ya kişi nefsini şirk edecek, Allah'a ortak koşacak veya gerçekten kişi ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim edecek. O zaman ruhunu, yani ruhunu, fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim eden kişinin Rabbi Allah'tan başka bir Rab olabilir mi?
1: Hayır.
0: Mümkün değil. Dolayısıyla burası bir imtihan dünyası ve Allah'ı temsil eden Resul'ün devreye girmesi halinde ancak bu dini yaşayabiliriz. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir izleyicimiz dini o kadar çok yozlaştırdılar ki bir hocanın söylediği diğerlerini tutmuyor. Doğru yanlış birbirine karışmış. Bu insanlar doğruyu yanlıştan nasıl ayırt edebilirler? Nasıl doğruya ulaşabilirler?
0: İşte Allah-u Teala وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ. Resul göndermesem azap etmem. Resul 7 Safa teslimle Allah'a teslim olan kişidir. Ve Resul 7 Safa teslimle Allah'a teslim olan örnek insan olduğuna göre Resul'ün daveti kabul edilmesi halinde Allah'ın yardımı, Resul'ün nimeti devreye girmek sureti din ancak o şekilde yaşanabilir. Ki Can Serveri Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve de Resul diyor. Bunların ikisine tutunduğunuz takdirde yolunuzu şaşırmazsınız. Allah'ın kitabı kesinlikle şirkten beri olma ifade ediyor. Yani her konuda bizim yerine getirmemiz gereken nedir? Allah'ın emirleridir. Allah'ın emirlerine de Kur'an'da, nehirlerine de Kur'an'da. Yani Kur'an'daki emirlere itaat, yasak ettiği fiilleri işlememek lazım. Bu mutlaka gerekli. Allah'a ulaşmayı dilemek bunu gerektiriyor. Arkasından Allah'ı temsil eden, Allah'ın bizler için vazifeli kıldığı müşteri tabiyet söz konusu. Bunu yapmamız halinde ancak güzele ulaşabiliriz. Şimdi bugün din öğreticili olarak gereken insanlar ne yazık ki hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve müşriklerine tabi değiller. Dolayısıyla kendilerinden önceki insanların yazdığı kitaplardan din öğreniyorlar. Onlar Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışlar. Belki de en güzel kısa Şems ile Mevlana'nın karşılaşması olayıdır. Mevlana müderris. El yazması kitaplardan öğrendiği ilimle medresede müderris, yani bugünkü müderrisin Türkçe karşılığı belki doçent, profesör yani. Öyle bir şey, ilim müderrislik yapıyor. Fakat ilmini Allah'tan alan Şems geliyor diyor ki, konuşmasını izliyor. Sen bu ilmi kimden aldın diyor. Müderris olan, yazması kitaplardan bütün sınıfları geçen Mevlana diyor ki ben ilmimi bu kitaplardan aldım. O kitaplardaki ilmin faydasız ilim olduğunu Şems elin tersiyle o kitapları havuza atıyor. Yani faydasız ilim olduğunu bizzat o şekilde gösteriyor. Tabii müderris olan Mevlana çok kızıyor. Ama Şems bununla kalmıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyor. Sen ilmini bu kitaplardan aldın. Havuza attıkları kitaplarının tozlarını silkeleyerek tekrar Mevlana'ya teslim ediyor. Biz ilmimizi Allah'tan aldık. Öyleyse dikkatle bakın. İlmini Allah'tan alan var. İlmini el yazması kitaplardan alan var. Bugün ne yazık ki el yazması kitaplardan emaniye ile yetişen insanların din öğretmesi söz konusu. İlmini Allah'tan alanlar kimlerdir? Yedi safa teslimi yaşayanlardır. Eğer bir kişi diyorsa ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, ben mürşidime tabi oldum, ben ruhumu teslim ettim, ben fizik vücut teslimi yaptım, ben sahabe gibi nefsimi teslim ettim, ben irade teslimini yaptım, yedi safayı yaşadım diyorsa, Allah beni irşada memur ve mezun kıldı diyorsa, o zaman tamam, bunu nereden anlayabiliriz bu kişinin yedi safayı yaşadığı? Gayet açık. Allah'a sormak suretiyle. Ya Allah Teala'nın kime cevap vermesi söz konusu, kime cevap vermemesi? Allah diyor ki kesinlikle şirkte olanlara ben cevap vermem. Yani şeytanla bana şirk koşuyorsa o suale ben cevap vermem. İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesi. وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٍ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Ben sadece huşu sahiplerine cevap veririm. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Rahim esmasıyla Allah onu huşu sahibi kılıyor. Huşu sahibi, Allah huşu sahibi kılıyor. Allah'ın huşu sahibi kıldığı kişiye hacet namazı kılması halinde Allah mürşidi gösteriyor. Ama öbür tarafta eğer o kişi şeytanla Allah'a aşık koşuyorsa kabul bela gününde Allah Teala tek. Allah bir ayet-i kerimede diyor ki ya ben yarattığım zaman kullarımdan kimse bana ortak var mıydı? Yardımcı edindin mi? Yani yaratırken Allah tekti. Şimdi de tek. Yani kimse onun yardımcısı yoktu. Gelin bana beraberce yaratalım. Ha, öyle değil. O zaman eğer kişi ulaşmayı kalben dilemiyorsa şeytanla Allah'a ortak koşuyor. Onun bir mahlukunu Allah'ın yanına alıyor. Allah Teala diyor ki benim bu kadar kainatı yoktan var etme teklime rağmen bir kişi ulaşmayı dilemiyor. Şeytanla bana ortak koşuyorsa ben ona cevap vermem. Ama kim kalben ulaşmayı dilerse ki ulaşmayı dileyen kişiye rahim esmasıyla tecelli ettiğim zaman huşu sahibi kılarım. Huşu sahibine ben mürşid gösteririm. O zaman Allah'ın gösterdiği kişiden kişiyi dini öğrenmek durumunda. Allah kainatın sahibi, dinin tek sahibi o. Allah razı olsun. Nitekim halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde bizim bir cevabımız var. Kalübeler günü. Arap suresinin 172. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Diyor ki kıyamet günü gerçekten bizim bundan gafildik. Gafileriz dersiniz dememeniz için senin Rabbin. Yani hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Bunun manası ne? Bunun manası ben Allah'a verdiğim misaktan haberim yoktu, ahden haberim yoktu, yeminden haberim yoktu diyememesi için Resul gönderiyor. Kimse benim haberim yoktu diyemez. O zaman Resul gönderiyor ve o Resul'le birlikte kutsal kitaplarda bütün bu muhteveyi anlatıyor ve ana anlatıyor. O zaman bu ayet-i kerime var olmasına rağmen kişi mazeret beyan edebilir mi benim haberim yoktu diye? Hayır. Nitekim bir kere daha mesela cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size Allah'ın Resulleri gelip Allah'ın Rabbinizin ayetlerini tilavet etti mi etmedi mi? Rabbiniz diyor çok enteresan. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde belki Zümer 71 ve Arap 172. Şimdi Arap 172'de Alesü bi Rabbiküm ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Allah-u Teala burada da Zümer 71'de kafirler cehenneme bölük bölük sürdüklerinde cehennem bekçileri onlara sual soruyorlar. Size elem yetiküm resulem mümküm yetlüne aleyküm ayati rabbiküm. Rabbinizin ayetlerini tilavet eden Resul geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor geldi. Benim bundan haberim yoktu diyebiliyor mu kişi? Şimdi hocalar şu bu. Bu mazeret değil. Bu iki ayet-i kerimeyi yan yana getirmek suretiyle dini kimden öğrenmesi gerektiğini Allah-u Teala burada açıkça ifade ediyor. Şimdi bu iki ayet-i kerime Kur'an'da var olmasına rağmen mazeret beyan edip ya imamlar bize yanlış öğretti diye bir mazeretin arkasına sığınması olabilir mi? Gayet açık ortada. Arap 172 ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Resul dünya hayatında Rabbimizin ayetlerini tilavet ediyor. Ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Ey insanlar duyduk duymadık demeyin. 12 tane insanla mürşidinize tabi olun. Ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Ruhunuzu teslim edin. Fizik ucudu. Ayetler işte bunlar. Ayetleri tilavet ediyor. Kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Çünkü Araf Zümer 71'de bütün zaman parçalarında cehennemlikler var mı? Hepsinde var. Bütün zaman parçalarındaki cehennemlikler kapılardan girince bu suale muhatap oluyorlar mı? Evet. Öyleyse kimsenin mazeret beyan etmesi geçerli değil.
1: Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Allah-u Teala'ya ulaşmaya gerek yok. Allah zaten bizim içimizde. Bizim yaptıklarımızı görüyor, biliyor diye söyledi. Bu sözleri Kur'an
0: ayetleri bu da doğru değil. Bu da doğru. İşte bu da Kur'an'dan ne kadar habersiz olduğunun açıkça delili. Madem insanlar Allah içimizde gerçekten Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Ve nehnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve o bize şah damarımızdan bize de yakın. Şimdi Allah-u Teala'nın bize şah damarımızdan daha yakın olması zatıyla değil, ilim ve rahmetiyledir. İlim ve rahmetiyle şah damarımızdan daha yakın. Halbuki eğer o hanımın dediği olsa o zaman madem ki Peygamber Efendimiz Allah şah damarımızdan bize daha yakın, neden Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'la Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'dan 7 tane gök katı, 7 gök katında 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaştı? Yani bu yolu, bu kadar yorucu yolu, bu kadar sonsuz bir yolu aşmasına gerek var mıydı? Halbuki Allah-u Teala'nın bize şah damarımızdan daha yakın olması ilim ve rahmetiyledir. İlim ve rahmetiyle her şey kuşatmıştır. Ama zatıyla arşta. Şimdi Kaf 16'da Allah Teala buyuruyor, dikkatle bakın. Hadid 4'te Huvellezi halaka semavate ve lerde fisteteye yan. Allah Teala gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Zahiri alemi bir günde yarattı. Karşısız alemi bir günde, gayb alemini bir günde, karşıt gayb alemini bir günde, emre alemini bir günde, karşıt emre alemini bir günde, 6 günde kainatı yarattı. Sumastavlel arş. Arş, 7. alem, yokluk yaratılmayan alem. Ve her şey kuşatmış. İlme rahmetiyle her şey kuşatmış. Sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam'ı vazifeli kılıyor ve onu ne yapıyor? Birinci günde yarattı zahiri alem. Zahiri alemde Mescid-i Aksa'da, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru bir yolculuk yapıyor. İkisi de zahiri alemde bir İsra yolculuğu yapıyor. Bugünkü uçak yolculuğuyla sanıyorum 2 saati geçiyor yani. Yani Mekke ile Mescid-i Aksa arasında belki gidilirse 2 saatlik bir yolculuktu uçakla. Ama Peygamber Efendimiz bunu ruh vücuduna örtü olmak suretiyle çok kısa bir süre içinde geçti. Sonra Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere namaz kıldırıyor. Nereden biliyoruz? Zaten huzur namazının imamı. Huzur namazının imamı ise insanlar hangi dönemde namaz kılarsa kılsın, kimin arkasından namaz kılarlar? Huzur namazının imamının arkasından namaz kılarlar. Peygamber Efendimiz bütün peygamberlere namaz kıldırdıktan sonra birinci gök katında Adem babamızı gördüğünü ifade ediyor. İkinci gök katında İsa Aleyhisselam ve Yahya Aleyhisselam'ı gördüğünü ifade ediyor. Üçüncü gök katında Zülküf Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam'ı ifade ediyor. Dördüncü gök katında Yunus Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam ifade ediyor. Yusuf. Yani birinci gök katı Adem babamız, ikinci gök katı İsa Yahya Aleyhisselam, üçüncüsünde İdris Aleyhisselam, dördüncüsünde Yusuf Aleyhisselam, beşincisinde Harun Aleyhisselam, altıncısında Musa Aleyhisselam, yedincisinde İbrahim Aleyhisselam. 7 peygamberin 7 tane gök katı yükselmesiyle bizzat gördüğünü ifade ediyor. Ve 7 alem geçiyor. 7 alemde huzur-u ilahide Allah'ı görüyor, Allah'la konuşuyor. O kardeşimiz için Allah içimizde şah damarımızdan daha yakın. O zaman bu kadar yakınsa neden Allah Teala bu miracı yaşadı, İsra yürüyüşünü? Demek ki söylediği doğru değil. Bir gün Allah Teala kainatı bize gösterseydi, kainat, varlıklar alemi, 6 günde yaratılan kainat, şekli insan vücudu şekli. Bu insan vücudu şekli olan kainatın biz neresinde yazıyoruz? Dünya gezegeni. Bu insan vücudu şekli olan kainatın dünya gezegeni neresine tekabül ediyor? Yani insanın koluna mı, kafasına mı, ayaklarına neresine? Tam kalbine. Öyleyse biz kainatın kalbinde yaşayan, dünya gezegeninde yaşayan varlıklar, varlıklar alemin bitiminden sonra arş başlıyor. Allah Teala da hiçbir şey yokken, varlıklar alemi yokken yaratmadan evvel arştaydı. Varlıklar alemini yarattı yine arşta. Çünkü Allah Teala'nın zamana mekana ihtiyacı yok ve Allah Teala varlıklar aleminde, dünya gezegeninde yaşayan bizlerden sırat-ı müstakim üzerinden evvela İsra yürüyüşüyle Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa'dan 7 tane gök katı yükselmesi ve varlıklar aleminin bitiminden yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasını ifade ediyor. Bu İsra yürüyüşü, bu miracı yaşamadan İsa Allah benim içimde, ben dilediğimi yaparım demek hiçbir zaman Allah'ın emrine itaat olmuyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Süremiz bitti muhterem hocam.
0: Evet, hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz, bir başka programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun inşallah.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ve billahi mineşşeytanirracim. Bilahi rabbil alemin arrahmanirrahim ve aleyke ya ve deyni ya ke ve sıratı en müstakim sıratı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Konumuz mürşit. Kimdir mürşit? Mürşit, İslam'ın 7 safhasını da yaşamış olan birisidir. Öyleyse o dizayn içerisinde nerelerden geçmiş, nereye ulaşmıştır? Neticede de hangi vasıfların sahibi olmuştur? Mürşit de herkes gibi önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Üçüncü basamak. Sonra Allah Teala onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir.

bu tecelli üzerine o kişinin Allah Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi almıştır. Görme hassasının üzerindeki mührü, görme hassasının üzerindeki basar hassası üzerindeki vakraye, görme hassasının üzerindeki engeli almıştır. Görme hassası, basar hassasıdır. Üzerinde bir engel söz konusudur. O engeli Allah Teala almıştır. Kişinin işitme hassasının mührünü açmıştır Allah Teala ve kulaklarındaki vakrayı almıştır, işitmeyi engelleyen faktörü almıştır. Öyleyse önce görme hassasının üzerinde gışavet adlı engeli alıyor. Kişinin gözlerinden hicab-ı mestur resmini engeli alıyor. Kişinin kalbinden Allah Teala ikinleti alıyor ve kalbin içine ihbat koyuyor. İşte mürşit bu muhtevanın hepsini aşmış olan birisidir. Yani başlangıçta herkes gibi kör, sağır ve dilsizdir. Ama Allah Teala insanları bu engelleri, uzuvları açarak hayata getiriyor. Bundan sonraki safhada Allah-u Teala'nın o kişiye yaptığı yardımları görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bütün bu saydığımız ve sayacağımız yardım dizisinin sahibi olur. Bütün mürşitler de evvela mürit olmuşlardır. İşte bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha mürşitlere ulaşmadan evvel Allah Teala onun kalbine ulaşıyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor Allah Teala. Kim Allah'a amini olursa onun kalbine ulaşırız diyor. Ondan sonra kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah Teala. Kalbi Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Eca'ya bir kalbin münip diyor Allah Teala'nın huzuruna münip bir kalple, Allah'a dönük bir kalple gelenler. Kalbin Allah'a dönmesi ancak bu ayet-i kerime gelince Allah'ın yardımıyla mümkün. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü Allah'tan gelecek olan rahmet nurunun, fazl nurunun, salavat nurunun o kalbe girebilmesi için kalbin Allah'a dönmesi gerekiyor. Bundan sonra ne yapıyor Allah Teala?
ileride mürşit olacak bu kişinin Allah'tan yardımı devam ediyor. Bu noktadan sonra Allah o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Diyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açar, o kişiyi Allah'a teslim etmek üzere. Müslüman yapmak üzere, Müslim yapmak üzere. Sonra o kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen nurlar kalbe girmeye başlar. Ama kalbe girebilen, bu aşamada kalbe girebilen nur sadece %2'ye ulaşabilir. Kalbe nurların girmesi ve bunların %2'ye ulaşması, böylece bu kişinin bir aşama göstermesi söz konusu oluyor. Allah'ın o kişi zikir yaptığında, zikir nur davetiyesidir. Allah'ın katından rahmetle, fazl isminde, İki tane nur gelecektir kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Fazıllar kalbe giremeyecektir çünkü kalbin yapısı buna müsait değildir henüz. Ve fazıllar kalbe girecek. %2 nispetinde fazıl o kişinin kalbine yerleşecektir. İşte bu

bütün mürşitlerin kalbinde iman yazılmıştır Allah-u Teala tarafından. Bu kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ayrılması için başının üzerinde devrin imamının ruhunun gelmesi lazım. Devrin imamı huzur namazının imamıdır. Nübüvvetin var olduğu devrelerde mutlaka nebidir huzur namazının imamı. Nübüvvet yoksa, peygamber yoksa o zaman Resullerden birisi bu görevi vekaleten yürütecektir. İşte bu aşamada mürşidin önünde yapılan tövbede devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Öyleyse mürşidin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Sonra o kişiye Allah Teala nefs tezkiyesi yapmak imkanını sağlar. Onun günahlarını sevaba çevirir. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre nefs tezkiyesi yapar. Mürşidine ulaşıp tabi olan kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Ne demek nefs tezkiyesi yapmak? Zikir yapmak ve bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelerek göğsünden kalbine ulaşmasıyla kalbin içine girmesi. Bu noktada taviyetten sonraki devrede kişinin nefsinin kalbine nurlar girmeye başlar rahmet, fazl ve salavat. Zaten rahmet ve fazl girmeye başlamıştı daha evvel. Rahmet, fazl ve salavat isimli üç grup nur gelecektir. Rahmetle fazl, rahmetle salavat ve fazıllar nefsin kalbine yerleşmeye başlayacaktır. Bu kişi yani mürşit 7 kademe nefsinin kalbine %7'den %49 fazıl birikimi gerçekleştiren bir kişidir. Birinci %7'de ruhu birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci %7 fazıl birikiminde yedinci gök katına ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır 7 tane alem geçtikten sonra ve bütün mürşitler mutlaka ruhu Allah'a ulaşmış olanlardır. Vuslata nail olanlardır. Nefsin kalbinde bu noktada %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %2 rahmet nuru, 7 defa %7 fazıl birikimi, %49, 2 de rahmet nuru, fazılların dışında baştan giren rahmet nuru, %51. O kişinin nefsinin kalbi başlangıçta %100, afetlerle doluydu. Ama bu noktada afetlerin %51'i yok olmuştur. Ve afetler nefsin kalbinde azınlıkta kalmıştır, %49'a düşmüştür. Nurlarsa sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Burada nefsin kalbinin %50'den fazlası artık nurla kaplanmıştır. Mürşit mi olmuştur kişi? Hayır. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Hemen arkasından Allah-u Teala o ruhu Allah'ın zatında yok eder. Kişi böylece fena fidâ olur. Allah'ın zatında ifna olmuş kişi demek. Mürşit mi olmuştur? Hayır. Ama ruhunu

Allah'a teslim etmiştir. Sonra bu kişiye bir taht verilir. Allah Teala'nın zatına giren ruh oradan çıkar ve indi ilahide bir tahtın sahibi olur. Böylece la mekana kavm olur kişi. Mürşit mutlaka bu noktaya ulaşmış olan birisidir. İrşat makamına ulaşmadan evvel bu kişi nefsinin kalbinde belli hedeflere ulaşan birisidir. Nefsinin kalbi bu kişinin zikri günün yarısını aşarsa %70'den fazla nur birikimi gerçekleşir bu kişinin kalbinde ve kişi zahit olur. Bütün mürşitler önce zahit olmuştur. Sonra zühd makamına geçeceklerdir, geçmişlerdir. Nefsin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Peki bu kişi mürşit olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ruhunu ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Sonra bu kişi zikrini daha çok arttıracak ve daimi zikre ulaşacaktır. Bütün mürşitlerin müşterek özelliği mutlaka daimi zikrin sahibi olmalarıdır. Allah'ın tayin ettiği mürşitlerden bahsediyoruz. Allah kimi mürşit olarak tayin etmişse o kişi mutlaka daimi zikrin sahibi olmuştur. İşte daimi zikrin sahibi olmak da mürşidin özelliklerinden yenilerini oluşturuyor. Daimi zikrin sahiplerine Kur'an-ı Kerim ulul erbab diyor. Bu kişi ulul erbab olmuştur.

kulüplerin sahipleri. Kimdir ulul elbab? Allah Teala tarif ediyor. Li ulul elbabi yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de o ulul elbab olanlar hep Allah'ı zikrederler diyor Allah Teala. Yani ulul elbabın daimi zikrin sahibi olduğu kesinleşiyor. Ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Böyle bir vaziyette mürşidin özelliklerini temsil eden, teşkil eden vasıflar kazanır mürşid. Evvela daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olursa ne olur bir kişi? Daimi zikrin sahibi ise kalbin nur kapısı daima açık olacaktır. Ama kalbin zulmani kapısı kapalı olacaktır. Çünkü Allah'ın katından ard arda gelen rahmet, fazl ve salavat nurları ya da rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları devamlı Rabbani kapıdan içeriye girerler, kalbi doldururlar, zulmani kapının üzerine baskı yaparlar. Zulmani kapı bu sebeple açılamaz. Açılamadığı için kalbe karanlıklar dolamaz. Zikir devam ettiği sürece hep Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları kapının, zulmani kapının üzerine etki yaparak onun hep kapalı kalmasını temin ederler. Bu, o kişinin nefsinin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade eder. Kalp %100 Allah'ın nuruyla dolarsa ne olur? Bu, ulul-elbab makamının, ki mürşit evvela ulul-elbab makamının sahibi olacaktır, sonra ihlas makamının sahibi olacaktır, sonra salah makamının sahibi olacaktır. Ulul-elbab makamında bu kişinin daimi zikre ulaşması söz konusudur ki ulul-elbab olsun. Bütün mürşitler Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilen bütün mürşitler ulul-elbab'tır. Daimi zikrin sahibidir. Ama Allah-u Teala o noktadan çok daha evvelki noktalardakileri de kendilerine ulaşılan mürşit vekilleri olarak değerlendirir. Onlar daimi zikirde olmayabilirlerdir. Önemli olan Allah'ın temel amacı herkesin ulaşabileceği yerde tabi olacağı birincisinin bulunmasıdır. Bu ilk tabi olunan kişinin mürşit olması gerekmiyor. Cezbeli olması bu konu için yeterli olabilir. Önemli olan tabi olacak olan kişiye Allah'ın cereyanının mutlaka ulaşması. Onlar Allah'ın kendilerini cezbeyle yoklamasıyla titrerler. Ve bundan büyük mutluluk duyarlar Allah'ın kendilerine verdiği cezbeden. Çünkü bu tahkiki imanın başlangıç noktasıdır. Bütün mürşitler tahkiki imanın gerçek sahipleridir. Bir insan Allah'a inanır. İnanan kişi gaybi imanın sahibidir. Ne zaman Allah Teala ona daimi zikre ulaşıp da daimi zikre ulaşmadan evvel cezbe verirse, o zaman kişi kendisinin dışında bir kuvvet tarafından, bir varlık tarafından vücuduna şiddetle sarsıntı verildiğini yaşar. İşte böyle bir sarsıntı. Biz istedik, Allah Teala şimdi cezbeyi gönderdi.
Burada bir titreme kişinin vücuduna ansızın Allah-u Teala'dan gelen bir cereyan enerji ulaşır ve kişiyi titretir. İşte bu cezbedir. Cezbe tahkiki imanın başlangıç noktasıdır. Kişi kendisinin dışında bir kuvvetin vücudunu şiddete sarstığını görerek Allah'ın kendisine tecelli ettiğini, o tecelliyle sarsıldığını net olarak yaşar. Ama tahkiki imanın daha üst kıdemesi, kişinin kalp gözünü ve kalp kulağını Allah'ın açmasıdır. Açarsa ne olur? Allah-u Teala ona görmediği, bilmediği yerleri gösterecektir. Ulu'l-Elbab makamında bu görmediği ve bilmediği yerler, yedi kat yerlerdir. Yedi kat cehennem gösterilir. Bir de zemin kat gösterilir. Allah-u Teala tarafından zemin kattaki ana dergah. İşte bu ana dergah devrin imamına ait olan dergahtır. Oranın sahibi, altın kapının sahibi devrin imamıdır. Devrin imamı bir defa daha tekrar edelim. Peygamber olabilir. Asıl imamlar, asaleten devrin imamlarına tayin edilenler peygamberlerdir. Ama peygamber olmayanların da bu konuda risaletle görevli olup nebi olmayanlar eğer huzur namazının imamı kılınmışlarsa o zaman onlar peygamber değillerdir. Ve huzur namazının imamlık görevini vekaleten gerçekleştirirler. İşte onlar tasarruf rızasının sahipleridir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Allah gaybı bilir ama kimseye söylemez. Resullerinden rızaya ulaşmış olan hariç diyor. İşte o rızaya ulaşmış olan Resul devrin imamı olan Resul'dür. Peygamberlik müessesesi biliyorsunuz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le kapanmıştır, hitam bulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin, peygamberliğin hatemidir, mührüdür. Hitam bulmasını temin eden kişidir. Allah Teala şöyle söylüyor. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Hatem-ül Nebiyyindir. Yani Nebilerin Hatemidir. Nübüvvet, Nebilik meclisesi onunla hitam olmuştur. Sona ermiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bir ihlas makamına, ulu'l-elbab makamına ulaşan kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olunca nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Çünkü kesintisiz bir şekilde bu kişi zikir yapıyor. Devamlı kalbine geliyor ve kalbi bütünüyle %100 nurlarla doluyor. Ve zikir daimi olduğu için devamlı geliyor ve sonra da vücuttan ayrılıyorlar. Kalbi tamamen doldurduktan sonra kişinin kalbi %100 nurlarla doludur. Ne olur? O zaman Allah-u Teala daimi zikrin sahibi olan, kalbi bu sebeple %100 Allah'ın nurlarıyla dolan kişiye hem kalp gözü verir
hem de kalp kulağı verir. Bu kişi Allah'ın söylediklerini işitir, kalp kulağıyla, kalbindeki işitme vasıtasıyla kalp kulağı diyoruz. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği yedi kat cehennemi görür. Zemin katı da görür. Zemin kattaki devrin imamının dergahını da görür. Öyleyse mürşitler, eğer irşat makamına tayin edilmiş olan mürşitlerse mutlaka yedi kat yerleri görmüşlerdir. Devrin imamının dergahını da oradaki rahleler üzerindeki insan ruhlarının Kur'an-ı Kerimlerini görmüşlerdir. İnsan ruhlarının onarlık sıralanmasını görmüşlerdir. Ve altın kapıyı görmüşlerdir. Altın kapı sırat-ı müstakimin girişidir. Bu altın kapının bir eş değeri yedinci gök katındadır. O da tırk-ı müstakimin sona erdiği yerdedir. İşte zemin kattaki devrin imamının dergahında bu alemden sırat-ı müstakime ulaşılır. Dergah sırat-ı müstakime açılır. Yedinci kattaki kapı ise sırat-ı müstakimden yedinci gök katına girişi sağlayan kapıdır. Yani zemin kattaki kapıyla sırat-ı müstakime girilir. Yedinci gök katındaki kapıyla sırat-ı müstakimden çıkılır. Tarık-ı müstakim diyelim. Tarık-ı müstakime girilir. Tarık-ı müstakimden çıkılır. Mürşit bu yedinci gök katını gören kişidir. Devrin imamının dergahını gören kişidir. Yedinci gök katını gören kişidir. Özellikleri nedir? Kalp gözü vardır. Kalp kulağı vardır Allah-u Teala tarafından verilen. Bu sebeple Allah-u Teala ile her an konuşur. Ehli tezekkürdür. İrşad makamının gerçek sahibi olan bütün mürşitler ehli tezekkürdür. Allah Allah her an konuşabilmek imkanının sahipleridir. Ehli hayırdırlar. Daim zikrin sahipleri oldukları için. Devamlı derecat kazanıyorlar. Bu sebeple ehli hayır diyor Allah-u Teala onlara. Bir özellikleri daha var. Ehli hüküm veya ehli hikmettirler. Hakemlik veya hakimlik yaptıkları zaman Allah'tan sorarak karar verdikleri için doğru karar verirler. Bir de Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktıkları zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu ayetin hemen anlayabilecek olan özelliğin sahipleridir. Bütün mürşitler bu özelliklerin hepsinin sahibidir. Ve daha mürşit olmadan Ulul Elbab makamında yerlerin melekutunu görmüşlerdir. Zemin katındaki devrin imamının dergahını da görmüşlerdir. Ne zaman bu kişi daha irşat makamına tayin olunmadan kendisine gök katları göstermeye başlarsa o Ulul Elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları da görecektir. Ve Sitret-i Münteha'ya kadar yedinci gök katındaki alemleri görecektir. Yani kader hücrelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Sarihini ve zikir hücrelerini görecektir. Ve zikri biten bir kişinin ruhunun nasıl
zikir hücrelerinden çıkarak Sitret-i Münteha'ya ulaştığını, Sitret-i Münteha'dan da Allah'a doğru nasıl yola çıktığını görecektir. Bu yedinci gök katının yedi aleminde görülmesi mutlak olarak o makamda gerçekleşir. İhlas makamında gerçekleşir. Ve kişi Sitret-i Münteha'yı gördüğü zaman o konunun bu faslı tamamlanmıştır. Bütün ihlas makamı sahipleri Sitret-i Münteha'yı mutlaka görürler. Ve bu kişi mürşit olmuş mudur? Allah'ın tayin ettiği irşat makamına tayin edildin. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesini burada işidir kişi. Bu nokta salah makamının yedinci kademesinde bu kişinin aldığı mükafattır. Burada ihlas makamında kişi yedi tane gök katını görür. Sitret-i Münteha'yı gördüğü anda Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh nasıl bir kişi mürşidin önce tövbe etmişse bu sefer de Allah'ın huzurunda yapacağı yeni bir tövbeyi kapsar bu. Bu tövbe Tövbe-i Nasuh'tur. Tövbe-i Nasuh'la ihlas makamından salah makamına geçilir. İhlas makamının sonu Tövbe-i Nasuh'tur. Salah makamı Tövbe-i Nasuh'tan sonraki kesimi ifade eder. Ne olur? Kişinin günahları Allah-u Teala tarafından örtülür. Mürşidine ulaştıktan sonraki günahları. Sonra Allah-u Teala ona salah nuru verir. Bütün mürşitler başlarının üzerinde kendilerine verilen salah nurunun sahibidirler. Sonra devrin imamı veya Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği bir mürşidin başka vasıfları geliyor. Bu kişiye Allah-u Teala salah nuru verdikten sonra onun günahlarını sevaba çevirir. Sonra da o kişinin ruhu Allah'a teslim olur. Bir başka ifadeyle o kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Böylece Ulul Elbab makamında yerlerin melekûtu gösterilen ve zemin katlı kâhne dergâh gösterilen, İhlas makamında yedi kat gökler yani göklerin melekûtu gösterilen, ve sonra da dört kademe daha tezyin edilen bu kişi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Bu irşada memur ve mezun kılınma işlemidir. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bu noktada bu kişinin daimi zikri artık tesbihe çevrilmiştir. Çünkü iradi yapı artık kendisine bağlı değildir. İlahi irade o kişiyi kontrol altına almış ve daimi zikri kendi iradesinin dışında
külli irade tarafından gerçekleştirilmekte olur. Bu da o kişinin yeni bir muhteva kazanmasını ifade eder. Orada Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahipliğini verir. Allah Teala tarafından irşada tayin edilen bir kişi, bir mürşit, bütün bu saydığımız özelliklerin sahibidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Hepsi mürşit oldular ve onlara tabi'in tabi oldu. Tabi'in de mürşit oldu, onlara da tebe-i tabi'in tabi oldu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu Allah-u Teala Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki, o sabikun el ebedin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, bütün sahabeye tabi olmuşlar. İşte mürşit dediğimiz zaman, Allah'ın gerçekten irşat makamına tayin ettiği bir kişi dediğimiz zaman, 28 basamağın hepsini yaşamış olan, ruhunu da, veçini de, yani fizik vücudunda, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan söz konusudur. Allah'la her an konuşmak imkanının sahibi olan, ehli hikmet olan, ehli hayır olan birisi. Kalp gözü ve kalp kulağı mutlak olarak açık, Allah ile her an tezekkür edebilen birisi. Allah Teala hepinizi irşat makamına tayin etsin dualarımızla, dileklerimizle. Mürşit kimdir konusundaki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Euzubillahimineşşeytanirracim. Aleminarrahmanirrahim, aliki ve medeni ya kelam. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bütün insanlardan istediği yegane şey budur. Mutluluk. Huzur içinde bir beraberlik söz konusu. Allah Teala sosyal bir mahluk olarak, yani cemaat halinde yaşaması gereken bir mahluk olarak yarattığı insanın kainattaki en üstün varlık olduğunu söylüyor. Bütün yaratıklardan daha üst boyutta bir varlık olduğunuzu sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili arzularda, dünyalarda yarattığım her şeyi emrimden sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey, bütün kainat, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine musahhar kılınmış. İnsanın emrine amade kılınmış sevgili kardeşlerim. Hepiniz insansınız, insan olarak yaratıldınız. Öyleyse bu bağlamda hepiniz için geçerli olan şey, her şeyin uğrunda yaratılmış olduğu bir mahluk olduğunuzun farkında olmanızdır. O zaman bileceksiniz ki Allah'a en yakın mahluk biz insanlarız. Yaratılanlar içinde Allah'a en yakın olanlar biz insanlarız. Meleklerden de cinlerden de bütün mahlukattan daha üstün bir yerimiz var Allah-u Teala'nın indinde. Ve Allah-u Teala sevgili kardeşlerim sizlerin sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Hiçbirinizden bunun dışında bir talebi yok. Sadece mutlu olmak istiyor, mutlu olmanızı istiyor. Ne yazık ki insanlar hem mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar, hem de mutluluğu farklı alanlarda arıyorlar. İnsanoğlu diyor ki, ben mutlu olabilmek için paraya ihtiyacım var. Ne kadar çok servetim olursa o kadar çok mutlu olurum. Bu büyük bir yanlış sevgili kardeşlerim. En çok zengin olan en mutlu insan değildir. Hatta servetin belli bir miktardan ötesi insana sadece rahatsızlık getirir. Mutluluğu sağlayan şey servet değildir. Mutluluğu sağlayan şey tasavvufun yaşanmasıdır. Yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün insanları yarattığı en değerli mahlukatı olarak devreye alması söz konusu olduğuna göre en çok mutlu olmasını istediği mahlukatı insandır. Biz insanlarız. Allah-u Teala hamdolsun ki bizi kainatın en üstün mahlukları olarak insan olarak yaratmış.
Öyleyse Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepimiz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Allah Teala en çok bizleri seviyor. Ve yaratılma sebebimiz dünyada verilen şu gezegende mutluluğu yaşamamız. Bunun için yaratıldık. Mutlu olmak için. Ve Allah Teala formülü Kur'an-ı Kerim'le veriyor. Mutlu olmak istiyorsanız üç ayrı cephede sulh ve sükûnu oluşturacaksınız sevgili kardeşlerim. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu oluşturmanız söz konusu. Dış dünyanızda yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşamak mecburiyetindesiniz. Mutluluk mu? Mutluluk bir huzurdur. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Neden insanlar mutsuz? Çünkü iç dünyaları her an devam eden bir kavgada. Nefs, bütün insanlar bir nefsle, bir ruhla ve bir fizik vücutla yaratılmışlardır. Allah Teala insana ruhundan üfürdüğünü söylüyor Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Ve nefâ fîhî min ruhihi diyor Allah Teala. Ona, onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ruh üfürdüğü bir nefsiniz ve fizik vücudunuz var. Emaneti ruh emanettir. Yüklenenin sadece fizik vücut olmadığını, beraberinde nefsi de bulundurduğunu ayet-i kerime net olarak anlatıyor. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar, korktular diyor. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi diyor Allah Teala. O emanet yüklenen insan var ya diyor, o cahildir ve nankördür diyor Allah Teala. İşte emaneti yüklenen sadece fizik vücudumuz değil, onunla birlikte 19 grup afetinden ikisi cehalet ve nankörlük olan bir nefsimiz var. Demek ki emaneti yüklenen, ruh emanetini yüklenen fizik vücudumuzla beraber nefsimiz. Böylece bir üçlü oluşturuyoruz. Ve mutsuzluğumuzun temel faktörü ortaya çıkıyor. Nasıl bir şey bu? Nefsimiz baştan aşağı %100 afetlerle dolu. Ruhumuz da
hasletlerle dolu. Bir başka ifadeyle, nefsimiz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her şeyi mutlaka yapmak isteyen afetlerle dolu. Kapkaranlık bir kalbi var nefsimizin. Afetler karanlıklarla temsil olunurlar. Ruhumuza gelince onun da kalbi hasletlerle dolu. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istemeyen bir özellikle donatılmış. Öyleyse iki zıt kardeş içimizde. Allah'ın emirlerini ruh mutlaka yerine getirmek ister, nefs de asla yerine getirmek istemez. Allah'ın yasaklarını ruh işlemek istemez, nefse işlemek ister. Öyleyse birinin kara dediğine diğeri ak diyor. Birinin yapmak istediğini ikincisi yapmak istemiyor. Karşı çıkıyor. Öyleyse içimizde devamlı kavga var. Her karar aşamasında nefsimizle ruhumuz arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. Bu söz konusu kavga ne zamana kadar sürer? Eğer gerekli tedbirleri almazsanız, üzerinize düşeni yapmazsanız, ömür boyu devam eder sevgili kardeşlerim. Peki, ne yapmamız lazım devam etmemesi için? Devam etmemesi için yapmamız lazım gelen şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala insanı bir eşitlikle yaratmıştır. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Bu konunun karanlık kanadı toplamın %50'sini teşkil ediyor. Nefsimizin kalbi tamamen afetlerle dolu. Geceyi karanlığı temsil ediyor. Ruhumuzun kalbi ise tamamen nurlarla dolu. O da aydınlığı, nuru temsil ediyor. Ve ikisinin de değerleri birbirine eşit. Nefsimizin kalbi de %100, ruhumuzun kalbi de %100 dolu. Öyleyse bir eşitlikle dünyaya getiriliyoruz. Eşit şartlar altında nefsimiz tamamen kötülüğü emreden, ruhumuz da tamamen iyiliği emreden bir standart içinde. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey ise açık. Diyor ki biz insanı nefsi demek istiyor. İnsan kelimesi nefs içinde kullanılıyor. İnsan içinde kullanılıyor. Bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safillere dedik diyor. İnsanoğlunun en güzele ulaşabilecek olan bir ortamda, en güzele ulaşabilecek olan bir standartta yaratıldığını görüyoruz. Öyleyse bu nasıl bir olgu? Bu muhtevada insanoğlunun geceyle gündüzü %50-%50 bünyesinde barındıran bir bütün olduğunu görüyoruz. Her olayda bu sebeple iç dünyamızda devamlı kavga var. Allah'ın emrettiği bir şeyi ruhumuz gerçekleştirmek istiyor ama nefsimiz şiddetle itiraz halinde. İçimizde bu sebeple kavga oluşuyor. Tersi de geçerli. İçimizde gene kavga var. İşte bu kavganın sahipleri nefsimizde ruhumuz ve bir denge halinde yaratmış Allah-u Teala insanı. Ne kadar karanlık, o kadar aydınlık. Nefsimizin kalbi ne kadar karanlıksa, ruhumuzun kalbi de aynı oranda %100 hasletlerle dolu için
hasletlerle dolu olduğu için aydınlık. Bir denge, bir uçak düşünün. Bir kanadı karanlık, bir kanadı aydınlığı temsil etsin. İkisi de birbirine eşit olsun bu uçak. Böyle uçar eşitlik halinde. Ve de her an bir kavga dünyasında yaşamaya başlar insanoğlu. Nefsinin afetleri bütünüyle devrededir. Bu ise nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve insanoğlu huzursuz bir ortamdadır. Bundan kurtulmanın yolu var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği zaman kavga biter. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde neden kavga biter ki? Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek o kişiyi mutluluğa ulaştırır. Neden? Çünkü Allah Teala bütün insanlardan sadece bu dileği bekler. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. İşte böyle olan insanlara, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara Allah Teala ameni olanlar diyor. Ve onları sevdiğini söylüyor Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu zulmetten nura çıkma işlemine bakalım dikkatle. Ne demek istiyor Allah Teala? Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o zaman çok güzel bir olayı gerçekleştirmiş olur kişi. Daha bu dilek o kişiden sadır olur olmaz. Allah'a ulaşmayı diler dilemez. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum demek mesela. Veya ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler, ruhlarını sana ulaştırmışlar. İşte ben de onlar gibi ermiş olmak istiyorum, ermiş evliya olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Bu da bir dilek, diğeri de bir dilek. İkisi de aynı kapıya çıkar. İkisi de aynı dilektir. İşte Allah Teala bütün insanlardan böyle bir dilek bekliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer şimdiye kadar dilemediyseniz hemen dileyin. Hemen Allah'a müracaat edin. Çünkü eğer dilemezseniz o zaman çok kötü durumdasınız demektir. Dilemeyen kişi dalalettedir diyor Allah Teala. Diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde, kim dalalette ise Allah onu bırakır diyor. Kendi halinde bırakır. Ama o dalalette olan insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, anlıyoruz ki dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, o dileyenleri Allah kendisine ulaştırır diyor. Demek ki dalaletten kurtulmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemeliyiz. Dilersek eğer küfürden de kurtuluruz, cehennemden de kurtuluruz. Her şey mümkün olur sevgili kardeşlerim. Ama temel hedef Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek. Eğer dilemezsek
Allah'ın ayetlerinden gafil olduğumuz ortaya çıkar. Bir de gideceğimiz yer cehennem oluyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimin naru bima kanu yeksubun. Diyor ki bütün onlar ki diyor Allah Teala muhakkak surette bize mülaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Böyle bir niyetleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesi. İşte söz konusu olan bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için Allah Teala mutlaka onu en güzel hedefe ulaştıracak olan bir yardımın sahibi olur. Görülüyor ki kişi Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsa o zaman yanlış bir noktada, yanlış bir dizaynın içerisinde. Gideceği yer cehennem. Öyleyse mutluluğun temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek var. Dilediğiniz anda mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Böyle bir dileğin mutlaka kalpten dilenmesi lazım. Eğer kalbinizden bir dileğin sahibi değilseniz, o zaman hedefe gidemezsiniz. Allah Teala üzerinizde hiçbir değişiklik yapmaz. Ama kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah'ın yardımı derhal gelir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala ne yapar? Allah Teala derhal sizin üzerinizde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu esmaya tecellisi Allah Teala'nın çok şeyler sağlar size.

İrşat makamını görmenizi, onu tanımanızı sağlar. Söylediklerini işitebilmenizi sağlar, idrak etmenizi sağlar. Onu irşat makamı olarak görmenizde, onun söylediklerini idrak etmeniz hemen birbirinin arkasından gelir. Onu irşat makamı olarak kabul edersiniz. İşte bu noktada Allah-u Teala'nın yaptığı şey, şeytanın sizi mutsuz eden bütün davranışlarını sıfırlamaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üzerinde şeytanın hakimiyeti sıfırlanmıştır. Ne olur? Şeytan size negatif etkilemeyi gerçekleştiremez. Nefsinizin kalbine şeytanın bir tesiri oluşmaması için Allah Teala şeytanın size ulaşamayacağı bir perde çeker onunla aranıza. Artık şeytan size hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. İşte üçüncü basamakta başlayan Allah'a ulaşma dileğiniz, 21. basamakta ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. 6-7 aylık bir güzel yaşam, bir mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak. İç dünyanızda sulh ve sükunun oluşması, dış dünyanızda sulh ve sükunun oluşması, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunun oluşması. Yani Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı devreye girdiği andan itibaren, mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar Allah-u Teala nefsinizin afetlerinin sizi şeytandan aldığı telkinlerle üzmesine müsaade etmez. Şeytanın tesiri sıfırlandığı için nefsiniz üzerinizde bir hüküm ifade etmeyecektir. Hüküm oluşturamaz, hakimiyet kuramaz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz, Allah'ın emrettiği şeyleri yaparsınız. Ve bu size büyük mutluluk verir. Bu noktada

yolumuzdan ayrılmış olacak. Ayrılmış olacak ama Allah-u Teala da sizi teslim almış olacak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah-u Teala sizi teslim alır, yani koruması altına alır. Bu noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Nefsinizin afetlerinin üzerinizde tesir sahası oluşturmasına Allah kesinlikle müsaade etmez. Müsaade etmezse ne olur? İç dünyanızda sülh ve sükûnu yaşarsınız. Çünkü nefsinizin var olmasına rağmen afetleri üzerinizde artık bir hükmü olmayan afetlerdir. Hiçbir tesiri yoktur bu afetlerin size. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması olmasaydı, nefsinizin de afetleri olsaydı, nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga olacaktı. Ama ruhunuzu sizden alan, kendine doğru yola çıkartan Allah-u Teala, nefsinizin afetlerine paralel bir seyir takip ettirir. Ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin kalbine ilk %7 nur girdiğinde, fazıllar girdiğinde, ruhunuz, sizden ayrılmış olan ruhunuz, mürşidinize ulaştıktan sonra birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci gök katı, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, 7 tane %7 fazıl. Başlangıçta kalbinize giren %2 rahmetle beraber, nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı zaman, ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu devre sizin için mutluluk devresidir sevgili kardeşlerim. Allah Teala kontrolü ele aldığı için şeytanın size tesir etmesini %100 önlediği için şeytan nefsinizin afetleri üzerinde bir tesir icra edemez ve Allah Teala size mutluluğu bu 6-7 aylık süre içinde büyük boyutta yaşatır. Allah kontrolü ele almıştır. Nefsinizin afetlerinin size zarar vermesine, sizi üzmesine müsaade etmez. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar. Bu noktada tıpkı başlangıçtaki gibi ruhunuz yoktur ama nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani ruhunuzun fonksiyonunu eda eder. Sadece geri kalan %49 afet sizi rahatsız edecektir. Ne zamana kadar rahatsız etmemiştir? Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Bu devrede neden mutlu oldunuz? İç dünyasınızda mutluydunuz. Çünkü nefsinizin afetleri var olmasına rağmen şeytan onları azdıramadığı için, Allah Teala onların azmasına müsaade etmediği için nefsinizin afetleri size bir zarar verebilecek durumda olmadılar. Mürşidinize ulaşıncaya kadar geçen devrede nefsinizin kalbinde sadece afetler olmasına rağmen Allah Teala'nın yardımı sebebiyle bu afetler size üzerinizde etkili olmak sonucunu sağlayamaz. Ve ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar siz mutlu bir insan olursunuz. Allah'ın şeytandan koruması altında huzuru iç aleminizde mutlaka yaşarsınız. Bu devrede iç aleminizde kavga bitmiştir. Nefsinizin afetlerinin var olmasına rağmen

aktif değildir. Ruhunuz vücudunuzdan mürşidinize ulaştığınız zaman ayrılır. Ama nefsinizin afetleri Allah-u Teala tarafından sizi üzme konusundaki imkana sahip kılınmadığı için, o imkan onların ellerinden alındığı için nefsin afetleri size bir zarar veremezler, sizi huzursuz ve mutsuz kılamazlar. Allah'ın koruması altında iç dünyanızda Allah'ın bütün emirlerini alan, yaşayan bir insanın huzurunu ve mutluluğunu yaşarsınız. İç dünyanızda kavga yoktur. Nefsinizin afetleri vardır ama kavga yoktur. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir ve nefsinizin afetleri bir nevi uykuya yatmıştır. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Allah Teala tarafından nefsinizin afetleri kontrol altına alınmıştır. Sizi mutsuz edecek davranışlara ulaşmaları mümkün değildir. Ve mutluluğu yaşarsanız sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda sülh ve sükun oluşmuştur. Ne zamana kadar? Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Peki dış dünyanızda durum nasıldır? İç dünyanızdaki ve sülh ve sükunu sağlayan Allah Teala başka insanlarla ilişkilerinizde onlara yardımcı olmanızı sağlar. Onları anlayışla dinlemenizi sağlar. Onlarla iyi ilişkiler kurmanızı sağlar. Allah'ın yardımıyla bunları başarırsınız. Böylece dış aleminizde de kavga sona erer. Bu 6-7 aylık süreç içerisinde dış dünyanızda da kavga bitmiştir. Sonra Allah ile olan ilişkilere geliyor sıra. Allah ile olan ilişkilerde sizi rahatsız eden bir konu gerçekleşmeyecektir normal standartlarda. Çünkü bu süreç içerisinde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyette olacaksınız. Bunları yapsaydınız, ruhunuz nefsinize huzursuzluk verecekti. Allah da size huzursuzluk verecekti. Huzursuzluğu yaşayacaktı. Allah da size sıkıntı verecekti, huzursuz olacaktınız. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda bir mutsuzluğun oluşmasına Allah Teala müsaade etmiyor. Nefsinizin afetlerinin var olmasına rağmen nefsinizin afetleri aktif değil. Sizi huzursuz edemiyor. Dış dünyanızda başka insanlarla en güzel ilişkileri yaşıyorsunuz. Nefsinizin afetleri aktif olmadığı için başka insanlara hep güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve onlar da sizin, onlarla yaptığınız bu güzel davranış biçimleri ve hayat tarzı konusunda huzurlu bir daire oluşturuyorlar etrafınızda. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Allah ile olan ilişkileriniz en güzel devresini yaşıyor. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemiş birisiniz. Allah Teala ilişkileri açısından sizi ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar huzurlu kılacak olan huzur verici bir hüviyet taşıyor. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak.
işte o ana kadar siz mutlu bir insandınız. İç dünyanızda daimi zikrin sahibiymiş gibi nefsinizin afetlerinin bütün aktivitesi kayboluyor. Daimi zikrin sahibi olsaydınız, afetlerin aktivitesi değil, afetlerin kendisi yok olacaktı. Tamamen yok olacaklardı. Hepsi var ama aktif olamıyorlar, sizi huzursuz edemiyorlar. İş dünyanızda bu yüzden sürfe söküm var, kavga tamamen bitmiş. Böyle bir insanın dışarıya olan davranış biçimleri bütünüyle güzeli temsil ettiği için bu kişi dış aleminde de mutlu bir insandır. Bu kişi bu süreç içerisinde Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyettedir. Çünkü içinden gelen his budur. O his sebebiyle bu kişi Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini yaşayan birisi oluyor. Allah ile olan ilişkilerde de bütün emirler gerçekleşiyor. Kişi bunları zevk alarak yapıyor. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra bu tarzda bir mutluluk tüm boyutlarıyla devam edemez. Tam bir mutluluk artık oluşmayacaktır. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı bu noktada ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman kalkar. Yok olduğu için o şeytanla tekrar karşı karşıya kalırsınız. Mutluluğu yarı yarıya yaşayacak olan unsurların sahibisiniz. Neden? Çünkü ruhunuz sizden ayrılmıştır ama nefsinizin kalbi de %51 nurlarla dolmuştur ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar. Böylece ruhunuz olsaydı yapacağı karşı koyma, nefsin afetlerine karşı koyma olayını nefsiniz kendi içinde gerçekleştirmiştir. Afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu sebeple iç dünyanızda yarı yarıya mutluluğu yaşayabilecek olan bir duruma gelirsiniz. Ve bundan sonra eğer zikrinizi arttırabilirseniz daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olursunuz. Nefsinizin kalbinde %81'i aşan nur birikimini gerçekleştirebilirseniz o başlangıçtaki halinizden daha mutlu bir insan olursunuz. Yani ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devredekinden daha mutlu bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %81'i yok olmuştur. Fizik vücudunuz geri kalan %19'un söyleyebileceği hiçbir şeyi kabul etmez. Ona bu imkanı vermez ve bütün güzellikleri yaşarsınız. Daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbini %100 tasfiye ettiğiniz zaman, afetlerden tamamen kurtardığınız zaman mutluluğunuz sonsuz olur. Çünkü afetler yok olmuştur. Sadece güzellikleri yaşamak imkanının sahibisiniz. Nefsinizdeki bütün afetlerin yerine %98 fazilet, %2 rahmet nuru almıştır. Bu nurların hepsi %100'ü sizin yanlışlıklar yapmanızı önleyen, Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi sağlayan, yasak ettiği fiilleri işlemenize engel olan bir hüviyet taşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası daimi zikrin oluştuğu yer. Bir sonraki kademe oraya ulaştırır sizi ve nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikirle yok edersiniz.
O zaman dış dünyanızdaki kavgada Allah ile olan ilişkilerinizdeki huzursuzluk da yerini bütün boyutlarda mutluluğa bırakır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onun için iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bir kavga asla oluşmayacaktır. Dış dünyanızda her şey en güzel ulaşmıştır. Başka insanlarla kavganız tükenmiştir. Allah ile olan ilişkilerinizde de afetlerin tamamı yok olduğu için sonsuz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah sizden memnun, siz de Allah'tan memnun oluyorsunuz. Allah sizden razı, siz de Allah'tan razı oluyorsunuz. Allah'ın rızasını kazanmış ve Allah'tan razı olan bir insan. %100 rıza, %100 mutluluk. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde tam bir mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte olay bu kadar basit, bu kadar güzel. Ve Allah-u Teala mutluluğun yarısı için 3. kat cenneti size temin ediyor. Garanti ediyor bunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu 3. kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 1. kat cennetidir. Cennetin sahibidir. 3. basamak. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cennetin sahibidir. 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında, ki Allah ulaştırır o kişinin ruhunu kendisine, 3. devrededir. 21. basamak, nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yarısı yok olur. Ve de bu noktadan itibaren o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emridir. Öyleyse ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki mutluluğun ne olduğunu dünyada yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: kadar güzeller. Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım, devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
2: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Allah Allah.

0: duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevdolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Aman söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah! Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
4: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydun?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu kurumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz nefsin ıslahı. Birinci sual, nefs nedir? Niçin ıslaha ihtiyacı vardır? Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman Allah-u Teala bütün insanları bir fizik vücutla halk etmiş. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سَلْسَانَ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونَ Andolsun biz insanı salsalinden kuru topraktan ve şekilde bir balçıktan bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Birisi nefsimiz. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsine ve ma sevaha. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz berzah alemine ait ve muhtevasında 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Öyleyse iki tane düşmanımız var. Bu haliyle nefs-i emaredeki halimizde yaşantımızı sürdürecek olursak, devamlı derecat kaybeden, her derecat kaybının arkasında ruhun nefse yaptığı azap ve Allah'ın da fizik bedene yaptığı azap söz konusu. Yani hem nefs azap içinde, hem fizik vücut azap içerisinde mutsuz, huzursuz, ölüm sonrası hayatta da şeytanın bile birlikte gideceği bir cehennem. Ama Allah insanları bu dünyada sıkıntı yaşasın, ölüm sonrası hayatta cehenneme gitsin diye yaratmamış. Allah bütün insanları kendisine kul olsunlar, kendisine dost olsunlar diye yaratmış. Allah'ın kulları için, Allah'ın dostları için cennet var. İşte Allah Teala doğar doğmaz zatından bize ruh veriyor. Üçüncü vücudumuz secde 9'da Suma sevaha ve nefaha fi min ruhi. Sonra biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte ve ceale lekum sem'a vel ebsare vel efide. Allah Teala ruhu üfürüyor ve katından sizi işiten, gören ve idrak edici kılıyor. Neyle? Katından görünen diye Resullerle. Allah Teala 7 ayet-i kerimede Resul göndermesem azap etmem. Ve bu Resul insanları Allah'a davet ediyorlar. İşte 7 tane ayet-i kerime ardı arkası kesilmeksizin her kavimde veli Resuller var. İnsanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler için müjdeci, etmeyenler için uyarıcı olarak vazifelidirler. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde belli bir zaman içinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Yani nefs tezkesi ve tasfiyesi yaparak güzele ulaşacak şekilde yarattık. Öyleyse nefsimize karşı bir görevimiz var. Nefsimizi nefs-i emmareden alıp ahsen kılmak. Nefs gerek muhtevasında bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı teşvikleriyle devamlı size, bizlere huzursuzluk veren hasta bir vücudumuzdur. Allah-u Teala Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühen nasu kad caukum mu'izzetin min rabbikum ve şifan lima fissuduri. Rabbinizden size öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Hudan ve rahmeten lil mu'minin. Allah'ın emri odur ki nefsimizin bütün afetlerini yok olsun, ruhun bütün hasletleriyle bezensin. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle tezin olsun. Kalbin tezininin sonu kişinin irşada ulaşma noktasındadır. Sonuç İslam'a ismini veren sonuçtur. Yani Allah'a teslim olmaktır. Bu sebeple Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi temel faktör olarak yer almıştır, vardır. Ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmanız için var etti. Öyleyse nefsin ihlasa ulaşması nefsin manevi kalbindeki 19 afetin yerine 19 faziletin gelip yerleşmesiyle şekilleniyor. O slaytımızı da gösterecek olursak, nefs ihlasa ulaştığı zaman durum ne işte? Nefs ihlasa ulaştığı zaman nefsimiz kapkara bir haldeyken ihlasta 19 faziletin sahibi oluyor. Ruhta da 19 tane hasret var ama 19 tane afet artık tamamen vücuttan dışarı atılmış vaziyette ve artık nefsimiz de bir ruh oluyor, ahsen-i takvime ulaşıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, nefsi ıslah etmenin yolu nedir? Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbinde ıslahın başlayabilmesi için nefsin kalbinde 7 tane işlemin gerçekleşmesine bağlıdır. Resullere tabi olmak yoluyla insanların hedefe yürümeleri, nefs tezkiyesi yapmaları, ıslah olmaları mümkündür. Zikirden başka bir amel, fonksiyonel açıdan nefsimizin kalbindeki afetleri azaltmak, faziletleri çoğaltmak neticesini sizi ulaştıramaz, bizleri ulaştıramaz. Ama mücahadenin ve riyazetin başkalarına adanmanın bu konuda büyük bir yardımı olacaktır. Mürşitsiz nefs tezkiyesi olur mu? Hayır. Bu bir hürafedir. Hiç kimse mürşitsiz bir nefs tezkiyesi yapamaz. Çünkü Allah'ın mürşitleri davet ederler ve daveti kabul edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Rahim esmasıyla tecelli eder ve onu 4 kalp şartının sahibi kılar. 1. kalp şartı Allah kalbindeki ekinliti alıyor 1. 2. kalp şartı kalbine ihbatı koyuyor 2. 3. kalp şartı kalbi kendisine çeviriyor 3. 4. kalp şartı nur yolunu açıyor diyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başlarsa sadece o kişi huşu sahibi kılar. Hangi ayet gereğince? Zümer 22. Hangi ayet gereğince? Hadid 16. Cübeli ikbiden femen şerallahu sedrül islami ve huve nurum rabbi. O Allah'tan bir nur üzeredir. İşte o nur kalbine ulaştığı için o %2'lik rahmet nuru kişiyi huşu sahibi kılıyor. Feveylünül kasitine kulübümün zikrillah. Veylü kimseler ki zikirsizlik sebebiyle kalpleri kasiyet bağlar. Arkasından huşu sahibi olan kişi perşemeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa ki Allah Resulü benimle nübüvvet sona ermiştir. Benden sonra nübüvvet okur ama benden sonra mübeşirat vardır. Nedir ya Resulullah mübeşirat? Salih rüya. Ve Allah Resulü rüyaları 3 kategoride topluyor. Müjdeli rüya, kabus nevinden rüya, şeytanın korkutması rüya yani ve nefsin hadisatı rüya. İşte mübeşşirat dediği Resulullah'ın salih rüya. Kim boy abdestiyle perşemeyi cumaya bağlayan gece hacet namazını müşridini Allah'tan talep ederse, Allah ona müşrid gösterdiği zaman bu müjdeli bir rüyadır ve gidip o müşride tabi olacak. Tabi olduğu anda o kişi 7 kalp şartının sahibi olur. 4 kalp şartına ilaveten o kişinin kalbinin mühürü açılır. O kişinin kalbindeki küfür dışarıya alınır. O kişinin kalbe iman yazılır. Ve böylece 7 kalp şartının sahibi olan kişi 7 nimetle birlikte nefs tezkiyesine varsa ki Allah Resulü hadisinde ne diyor? En nezafetu minel iman. Nefsin tezkiyesi ancak kalbine imanın yazılmasıyla başlar. Allah razı olsun. Ki 3. sual, nefsi ıslah etmenin insanın mutluluğu üzerindeki etkisi nedir? Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan bir insan, üç cephede kesintisiz sulh ve sükun halini yaşar. İslahat demek, kötülükten iyiliğe doğru gitmek demektir. Daimi zikre ulaştığımız zaman, nefsimizin kalbinde hiç afet kalmadığı için, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlememiz mümkün değil. Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi de yerine getirmememiz mümkün değil. Mutlaka Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemez durumda oluruz. İç dünyamızda da dış dünyamızda da Allah'la ilişkilerimizde de sonsuz bir mutluluğu yaşarız. Yunus Emre, hayra döndü benim işim, endişeden azat başım. Nefsimin başını kestim, kanatlandım, uçar oldum. Nefsinin başının kesilmesi, afetlerin tamamen kalpten temizlenmesi manasındadır. O zaman tekrar ihlasa ulaşan bir nefsi gösterelim. 19 tane fazilet, 19 tane haslet, 2 kanadın sahibi ve o kişi ayak idim baş oldum, kuru idim yaş oldum, kanatlandım kuş oldum, uçtuk elhamdülillah. Birinci kanat ruh, ikinci kanat nefs. Yani biz hepimiz doğuştan bir kanadın sahibiyiz. Bu dünya hayatını yaşarken de ikinci bir kanadı bizim elde etmemiz söz konusu. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın mutluluğu nefsini ıslah etmesinden, nefsini temizlemesinden geçiyor. Bu hedefe ulaşmak için de önce Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a güzel bir şekilde Allah'ın istediği buyrukları yerine getirerek kulluk edebilmek.
3: Onun emir ve yasaklarına uymak.
4: Kötü alışkanlıklardan uzak durarak, yani nefsimizi temizleyerek, kötü alışkanlıkları bırakıp Allah'a daha çok yakınlaşmak. Örneğin insanlar Müslüman bir ailede doğmuyor. Müslüman bir ailede doğmayıp da sonra kendi Müslüman olması.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Dualarımız, ibadetlerimiz, amellerimiz, Cenab-ı Allah'tan bir parça bize verilmişse biz de aynı şekilde emaneti ulaştırmak isterdik.
1: Nefsimiz nasıl tezkiye olur, nasıl temizlenir?
4: Bol bol Kur'an-ı Kerim okuyarak, Allah'ı zikrederek. Şu an mesela okullarda böyle bir şey yok. Arkadaşlarımızın bazıları açık, bazıları kapalı diyelim. Biz mescide gitsek çok geçiriyorlar. Böyle bir topluluk olduk. Mescitlerin açılması lazım. Sürekli Kur'an-ı Kerim okuyarak, Allah'ı zikrederek yayılması lazım.
5: Şimdi öncelikle bence nefisten uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü 5 vakit namazını kılıp sürekli orucunu tutan birisi karısına sürekli kötü davranıyorsa, Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine uymuyorsa, onun yaptığı namazın, yani Allah tabii ki bilir, bence bir anlamı yok. Nefisten arınmış olmuyor. Sadece 5 vakit namazı kılmış oluyor. Bence önce nefsimizden temizlenmemiz gerekiyor. Sonra ibadetlerimize başlamamız gerekiyor.
6: Ey yüce Allah'ım, sana ulaşmayı diliyorum. Ölmeden önce ruhum sana ulaştır.
7: Ey yüce Allah'ım, sana ulaşmayı diliyorum. Senin dostun olmayı diliyorum.
8: Ey yüce Allah'ım, senin dostun olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz 5 vakit namazını kılan biri karısına sürekli kötü davranıyorsa onun yaptığı namazın bir anlamı yok. Bence önce nefsimizden temizlenmemiz, sonra ibadetlere başlamamız gerekiyor dedi. Nefsimizle davrandığımız zaman yaptığımız ibadetlerin de bir anlamı yok mudur? Sevgili kardeşlerim, kim Allah için ne yaparsa mutlaka onun karşılığını Allah'tan alır. Nefsimize uyduğumuz hasebiyle kaybettiğimiz dereceler var. Ama Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmesi, namaz kılması hasebiyle kazandığımız dereceler var. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Gerçekten de Yunus Emre diyor ki, bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz namaz değil. 72 millet dahi elini yüzü yumaz değil. Yani tüm dünya bir araya gelse elini yüzünü temizleyemez. Neden? Kalp kırmak, Kabe yıkmaktan daha üst seviyede bir olay. Başka bir ifadeyle Yunus ne diyor? Yok çare gönül yıkmaya, bana göre gönül yıkmak diye bir müessese olamaz. Ben kim ne derse boyun eğerim. Yunus'un ifadesine dikkatle bakın. Büyük günahlardan birisi olarak kabul ediyor kalp kırmayı, gönül yıkmayı. Evet, gerçekten de büyük günahların sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen Mümtehine Suresinin 12. ayet-i kerimesinde o şirktedir. Mümtehine 12'de sayılan, evet, Ya Eyyühen-Nebi Yüzecâkel Muminatü, mümin hanımlar sana geldiklerinde, En yübeyyüneke, evet, Allah'a şirk koşmamak, bir, şirk koşmak büyük günah mıdır, evet, hırsızlık yapmamak, iki, hırsızlık yapmak büyük günah mıdır, evet, zekatı vermemek, kul hakkını yemek, üç, zinada bulunmamak, zina büyük günah mıdır, evet, evlatlarını öldürmemek, evlat öldürmek büyük günah mıdır, evet, elleri ayakları arasında iftira uydurmamak, büyük günah mıdır, evet, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak, büyük günah mıdır, evet, düşüne tabi olmak ve kalp kırmak. Yani kendine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olmak. Bu yedi tane şey kesinlikle o kişiyi Allah'tan uzaklaştıran bir özelliğin sahibi kılar. İşte Yunus kalp kırmayı da büyük günahlar cinsinden ifade ediyor. Eğer bir kalp kırdıysan ki kıldığın namaz namaz değil, yani kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyor ve mani olduğu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine engel oluyor. O zaman da o kişinin kalbini kırmış oluyor ve büyük günahların içerisinde yer alıyor. Ama bu büyük günahlardan da her zaman kurtulmak mümkün mü? Evet. Allah Teala Nisa 31'de diyor ki ve in teşteni bu kebailel misme ma tunhanu anhum kimseyyatukum. Eğer yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli ikram olacağınız bir yere koyarız. Büyük günahlardan kaçınmak ne iledir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmadan hiç kimsenin nefs tezkiyesi yapamayacağını açıklıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
8: Öyle insanlara ulaşmayı çok isterdim ama son zamanlarda da şöyle bir şey var. Mürşit görünümlü birçok insan var. Ama aslında dilinde söylediğiyle yaptıkları da çok tezat olduğu için bu insanlara tam denk gelemediğim için de çok bir yorum yapamıyorum bu konuda. Ama denk gelmeyi ister mürşitle. İletişim halinde kalmayı her insan ister. Sonuçta herkesin bu dünyada istekleri, arzuları, hedefleri var. En önemlisi iyi bir insan olup iyi bir kulluk edip bu dünyadan göçmek isterim.
3: Mürşit benim için yol gösterici. Allah'ın yasaklarından bizi uzaklaştırarak emirleri doğrultusunda kendine ulaşmamızı sağlayan bir yol gösterici olarak düşünüyorum.
4: Biz onlar gibi tabii olamayız. Yani şu zamanda var mı? Vardır ama tabii biz göremiyoruz onları. Şu an bence daha fazla olsaydı Peygamber Efendimiz zamanında olduğu gibi, yani İslam böyle olmazdı ya. Daha çok yayılırdı ve insanlar çevrenizde gördüğünüz her şey farklı olacağını düşünüyorum.
5: Bizi doğru yola götüren insanlarla beraber olup onların gerçek şeylerini araştırıp ne için ne amaçla yaptıklarını bilip onlar yolunda devam etmemiz lazım. Mesela Peygamber Efendimiz gibi onun yoluyla devam etmemiz lazım. Yani bilen kişinin şu anda olmasına gerek yok bence. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında yaptı, ona göre ilerliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için de bir öğretmene ihtiyacımız yok mu?
5: Var. Ama bu kişi Peygamber Efendimiz gibi doğruları konuşmalı, ayetlere göre, hadislere göre konuşmalı.
8: Kanıtlarla mesela.
5: Aynen.
0: Bir misafirimiz bilen kişinin şu anda olmasına gerek yok. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında yaptı. Ona göre ilerliyoruz dedi. Günümüzde yaşanan İslam Peygamber Efendimiz zamanında yaşanan İslam mıdır? Hayır. Ne yazık ki dinde 1400 yıldır insanların zanlarıyla hürafeler yerleşmiş ve böylece 19 tane hürafenin devreye girmesiyle, din tatbikatına girmesiyle 19 tane temel kavram Kur'an-ı Kerim'den tamamen koparatılmış. İşte şu anda görüyoruz. 19 tane hürafe, 19 tane de bidat. 19 tane kavramın din tatbikatından çıkartılması. 19 tane de hürafe söz konusu. 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşayabilen sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün İslam'ı yaşadıklarını zannedenler arasında korkunç bir farklılık var. Bugün de bir din tatbikatı var. Sahabe Kur'an'ın bütününe tabi oldu. Bugün insan İslam'ın 5 şartına tabi. Sahabe kötülüğe karşı hayırla mukabele ediyor. Bugün insanı tamamen kısas dizayn içerisinde. Sahabe hep Allah'a davet ediyordu. Bugün insanlar hepsi İslam'ın 5 şartına davet ediyor. Yani birbirinden tamamen farklı. Bugün bir din tatbikatı var mı ama din tatbikatı da Kur'an'daki İslam değil. Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 teslimden oluşur. Bugün İslam, İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. İslam 5 şartıyla amel eden insanların Allah'ın cennetine girmesi ne yazık ki mümkün değil. Hadis-i şerifte bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. İşte sevgili kardeşlerim,

0: iyi hacet namazı kılarak mürşidin Allah tarafından ona gösterilmesi seviyesine Allah onu ulaştırır. Yedi Furkan'a sekizinci ihsan devreye girer. Kalbine hidayet de ulaşır. Kalbi Allah kendisine çevirir. Ve göğsünden kalbine nüronunu açar. Ve böylece kişiyi zikretmeye başladığı an hadis 16'ya göre huşu sahibi olur. İşte bu huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılması halinde Allah Teala ona mutlaka mürşit gösterir. O kişi gidip gösterdiği mürşide tabi olursa sahabe gibi İslam'ı yaşamaya başlar. Günümüzde İslam'ın Kur'an'daki İslam'ın yaşanmamasının arkasında mürşidin din tatbikatından çıkartılması vardır. Yunus Emre bunu çok güzel ifade ediyor. Gel kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varma sarılmaz. Yani İslam'ın yedi safhasından birinci safhası kamil mürşid olmadan olmaz. İkinci safhası kamil mürşid olmadan olmaz. Üçüncü safhası kamil mürşid olmadan olmaz. Dördüncü safhası mürşid olmadan olmaz. Beşinci safhası mürşid olmadan olmaz. Altıncı safha mürşid olmadan olmaz. Yedinci safhası mürşid olmadan olmaz. Ve ne yazık ki günümüz din tatbikatından mürşid tamamen çıkartır. Mürşide tabi olmak şirktir. Kul ile Allah arasında kimse giremez diye bir takım zanlarla insanları kandırıyorlar. Onun için Allah Resulü zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Uygun görseniz bir sualim olacaktı. Allah'ın isimlerinin her biri nefsimizin ıslahında etkili midir? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah isimlerinin her birinin nefsimizin ıslahında etkili midir? Allah kelimesi zikir unsuru olarak kullandığımız zaman bütün afetlerinizi aynı anda azaltan özellik taşıdığı halde Esma-ül Hüsna sadece kendi cephesindeki güzelliği oluşturur. Ama bu Allah-u Teala'nın son derece ilginç bir hediyesidir, ihsanıdır. Çünkü kişi hangi konuda bir sıkıntı hissediyorsa o konuda Esma-ül Hüsna'yı çok çektiği zaman o konunun halledildiğini görecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsi tezkiye eden, ıslah eden tek amel Allah'ın ismini zikretmektir. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
3: Sürekli Allah'ı anmak, Allah'ın bilincinde olmak, tek ve yüce varlık olduğunu ispatlamak gibi.
4: İnsanı inanılmaz rahatlatıyor. Böyle bir manevi huzur içini kaplıyor. Üzerindeki büyük ağırlık sanki uzaklaşıyormuş gibi hissediyorsun. Hele hele bunu namaz ibadetinin peşine yaptığımız zaman çok daha bu duyguyu güçlü bir şekilde hissediyorsunuz.
5: Zikretmek de bence Allah'a daha yakın olmak ve günahlarından af dilemek olabilir.
6: Zikir de faydalıdır bence ama önemli olan önce nefsini terbiye edip ona göre davranmak.
7: Bence Allah'ı sürekli ve ölüm ve Allah'ı sürekli zikretmemiz lazım.
2: Sizce zikir yaparak nefsini ıslah eden kişinin başkalarıyla ilişkilerinde neler değişir?
8: Sen ibadeti daha çok bağlandıkça yanında kimselerin kalmaması. Kapalı olunca hiçbir arkadaşın mesela senin yanına yaklaşmıyor.
9: Öncelikle ahlaki yönden temizlenir. Ondan sonra da hayatı boyunca güzel şeylere ilerler bence.
4: İnsanlara çıkarları doğrultusunda yaklaşmaz. Onun Allah'ın yarattığı bir kul olarak görür ve ona göre saygı sevgi çerçevesinde yaklaşır diye düşünüyorum.
10: Aslında daha iyi ve daha güzel bir dünyada oluruz. Bu dediklerimiz tam 19 tane maddeyi yapabilmemiz çok zor hepimiz için. Çünkü normal bir sohbette bile ister istemez dedikoduya girip insanların günahını alıp ya da herhangi bir iş ortamında ya da yolda yürürken bile başkasını görüp kibirlenebiliyoruz. Dilerdim bunu herkes yapabilsin ama bunu şu an yapabilmek çok zor.
0: Bir misafirimiz sen ibadette bağlandıkça yanında kimselerin kalmıyor. Mesela tesettürlü olunca hiçbir arkadaşın senin yanına yaklaşmıyor dedi. İnsanların ibadete yönelen kişilerden uzaklaşacakları doğru mudur? Sevgili kardeşlerim, Allah mülkün sahibidir. Allah her şeyin sahibidir. Ve Allah bizden halk için hak ile ama hak ile halk için olmamızı istiyor. Evet, hak ile halk için.

0: Bu Allah'ın mürşitleridir. Ama bu yolda olan müritler içinde hak için yine halk ileyiz. Allah'ın sosyal ilişkilerden, beşeri münasebetlerden beklediği şey, elimizden ve dilimizden hiç kimseye bir zarar gelmemesi. Hiç kimseye bir zarar gelmemesi, başkalarına her açıdan yardımcı olmamız. Davranış biçimlerinin omurgasını başkalarından yana teşkil eder. Güzelliği yaşamamız temin edecek olan budur. Elimizden ve dilimizden başkalarına zarar vermemek. El müslümü selime minel müslümine min nisanihi ve yedihi. Başkalarından yana olmak iki vasıf taşır. Bir, hatayı kendimizde arayacağız. İki, başkasının hatasız taraflarını yakalamaya çalışacaksınız. Evet, hatayı kendimizde arayacağız ve başkasının hatasız taraflarını yakalamaya çalışacağız. Sahabenin bununla hedefe ulaştığını bileceğiz. Başkalarından yana olmayı başardığımız zaman dünyadaki en mutlu insanlardan biri oluruz. Evet, demek ki beşeri münasebetlerde iki temel öge bizim için çok önemli. El müslümü selime minel müslümine min lisani ve yedi. Hem dilinden hem elinden emin olduğu kimse ve böylesi bir durumla sosyal hayatta hatayı kendimize aramak, başkasının hatasız taraflarını bulmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, nefsi ıslah etmenin topluma olan etkisi nedir? Allah razı olsun. Sizi çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Nefsi ıslah etmenin topluma olan etkisi nedir? Herkes sahabe gibi nefsini ıslah ederse, ehsene ulaştırırsa o toplum asr-ı saadeti yaşar. Ama asr-ı saadetin önünde nefsimizin afetleri ve %100 bu afetlere tesir eden şeytan var. Nefsi ıslah etmenin yegane vasıtası zikir. Zuruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde men yakşu an zikri rahmani nukayitlehu şeytanen. Kim Rahman'ın zikrinden göz yorsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Maide 91'de inne meyludu şeytanu en yuka beynekum min adavete vel bağdavu yusuddukum an zikrillahi an selam. Sahabenin 23 sene dönüşümü neyle gerçekleşti? Kalplerin fethi zikirle. Şeytan afetlerimize devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. İster ki herkes birbirine düşman olsun, herkes birbirine kanlı bıçaklı olsun, herkes birbirini öldürmeye çağırsın ve öldürebilsin. Düşmanlığın sebebi şeytanın insanlara Allah'ın zikrini unutturmasıdır. Evet, düşmanlığın sebebi şeytanın insanlara Allah'ın zikrini unutturmasıdır. Maide 91'de inne meyrudu şeytana ve yuka'a beynekum el adavete vel bağda ve yusaddukum an zikrillahi ve anes salat. Zikriden alıkoymak, zikri unutturmak. Eğer zikir olsaydı ne olurdu? Kalpler yumuşardı. Kim nefsinin kalbindeki nefretin, kinin, intikam afetinin, öfke ve gayz afetlerinin, düşmanlık afetinin yok olmasını istiyorsa çok zikir yapmalıdır. Zikir yaptıkça bunlar hep azalacaktır. Sonuçta kalbimizde afet kalmayacak ve Yunus'un şu sözleri dilimizden dökülmeye başlayacak. Düşmanımız kindir bizim ama biz kimseye kin tutmazız. Ağyar bile dosttur bize. Öyleyse düşmanlarımızın dost olabildiği nokta daimi zikre ulaştığımız noktadır. İnşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsin ıslahı çok çok önemli ama iblis bizi bu zikirden nefsi ıslah eden yegane vasıta zikirden alıkoyuyor. Zikri bize unutturuyor ve afetlere tesir etmek suretiyle evvela birbirimize karşı öfkelenmemiz, birbirimize kin duymamız, birbirimize nefret etmemiz, birbirimize düşman olmamızı istiyor. Buna fırsat vermeyelim ve mutlak surette kalbin ulaşmayı diledikten sonra en üst seviyede zikrimizi yapalım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini daha yaşamak üzere birlikteyiz. Yeni bir gün, yeni bir konu. Konumuz kaza ve kader. Bir insanın hayatında iki türlü olay cereyan ediyor. Ya o kişinin bizatihi vücuda getirdiği olaylar, her yaptığı olay, onun kaza ettiği, onun vücuda getirdiği bir olaydır. Kişinin bu yaptığı olaylar dolayısıyla derecat kazanması da mümkündür. Derecat kaybetmesi de mümkündür. Bu kişi namaz kılar. Bu kişi birisine bir iyilikte bulunur. Bu kişi zikir yapar. O zaman bu kişi derecat kazanır. Veya birisine bir kötülük yapar. Bu kişi derecat kaybeder. Kendi yaptığı işlemler dolayısıyla Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsa derecat kazanacaktır. Yasak ettiği bir hususu yasak olmasına rağmen yapıyorsa o zaman derecat kaybedecektir. Demek ki kişinin cüz'i iradesiyle bilerek, isteyerek vücuda getirdiği bütün olaylarda eğer başka insanlara zarar vermesi söz konusuysa, bu kişi bizatihi bilerek, isteyerek bu olayı gerçekleştirdiği cihetle derecat kazanacaktır. Birisine güzel bir davranışta bulunduysa, Allah'ın emrettiği bir güzelliği yaşamışsa, o kişiye bir iyilikte bulunmuşsa, o zaman da bu kişi kendi iradesiyle, cüz'i iradesiyle vücuda getirdiği o hayır olayı sebebiyle derecat kazanacaktır. Hayır, bize derecat kazandıran bütün işlemlerdir. Şerde derecat kaybettiren bütün işlemler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama bir de olaylar var. Bir insanın o olayda hiçbir dahli yoktur. Ama başına bir olay gelmiştir. Onun iradesinin bir dahli olmaksızın o kişinin üzerine gelen, o kişide tecelli eden, o kişiye tesir eden bütün olaylar kaderdir. O bir kişinin başına gelen herhangi bir olayda dahli yoksa, o olayı o vücuda getirmediyse, başkaları onun üzerinde bir tesir icra ettilerse, bu olay bir kaderdir. Veya Allah o kişi üzerinde bir olay vücuda getirdiyse, bu da kaderdir. O kişinin kendi iradesi dışındaki bütün iradi yapıların o kişi üzerinde vücuda getirdikleri bütün olaylar kaderdir. Öyleyse kader ve kaza birbirinden farklı iki tane mahluktur.
iki türlü olaydır. Öyleyse mahluk dediğimiz insandır. İnsan Allah'ın halk ettiği bir yaratıktır, mahluktur. İşte bu mahlukun bilerek, isteyerek vücuda getirdiği bütün olaylar insan için kazayı oluşturur. Kaza dediğimiz zaman Türkçemizde yanlış bir tatbikat vardır. Otomobil kazası iki otomobilin çarpışması hali. İsterse taraflardan birisi bilerek çarpsın, isterse bilerek çarpmasın, kendisine çarpılsın. Her ikisi de kazadır. Ama bizim size söylediğimiz kaza müessesiyle, İslami tabirle ilişkisi yoktur. Bir otobüs kazasının bizim anlattığımız standartta bir kaza veya kader olması, ikisi de söz konusudur ama iki kaza kelimesi arasında büyük bir farklılık var. İki tane otobüsün ister bu otobüslerin şoförleri arabaları bilerek birbirine çarptırsınlar, isterse bilerek çarptırmasınlar, her halükarda gazetelere geçen tabir kazadır. Falanca yerde bir otobüs kazası oldu, şu kadar kişi öldü. Bu halkın tabiridir. Kur'an'daki kaza mefhumuyla kader mefhumu, Allah'ın tayiniyle oluşan sistemler birbirinden tamamen farklıdır. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, başka birisine kinlenmiş, fena halde bir tutku sarmış onu, o insan ona o kadar çok fenalık etmiş ki öldürmeye karar vermiş onu. Ve bir gece, gecenin saat ikisinde, üçünde pusuda bekliyor. Biliyor ki düşmanı oradan geçecek. Geçerken silahını hazırlamış, geçen kişinin üzerine silahındaki bütün kurşunları boşaltıyor ve o kişiyi öldürüyor. Burada tahammüden işlenen bir cinayet görüyoruz. Burada kaza kelimesini kullanabilir miyiz? Bu kaza edilen bir cinayet midir? Evet. Bilerek, isteyerek işlenen bir cinayet, yani isteyerek, bilerek vücuda gelen, tahammüden işlenen bir cinayet, bu kişi tarafından öldürme fiili kaza edilmiştir, gerçekleşmiştir.

Peki bir kişi tabancasıyla oynuyor. O farkında da değil ama içinde bir tek kurşun var. Tabancasını temizlerken tabanca elinden kayıyor, bir yere takılıyor ve düşen silah düşerken takıldığı yer tetiğe geriye doğru çekiyor. Silah ateşleniyor. Yoldan geçmekte olan birisi de ölüyor. Bu silahın patlamasından çıkan kurşunla ölüyor. Böyle bir olayın kaza veya kader müesseselerinden hangisine girdiğine bakıyoruz. Ölen kişi için olay nedir? Ölüme sebebiyet veren kişi için olay nedir? Ölen kişi için olay bir kaderdir. Burada isteyerek onu kimse öldürmemiştir. Ama kişi neticede ölmüştür. Ölüm bir kaderdir. Ne zaman koordinatı değişir, ne de mekan koordinatı değişir. Zaman ve mekan koordinatları evvelden belli olan bir olaydır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu husustan bahsediyor. Diyorlar ki, kardeşlerimiz savaşa girmeselerdi, ölmeyeceklerdi. Hayır diyor Allah Teala. Onlar savaşa gireceklerdi. Onlar nerede olurlarsa olsunlar mutlaka o dakikada ve öldükleri yerde öleceklerdi. Sürüklene sürüklene oraya getirilip orada öleceklerdi. Ne zamanı değişebilir bir insanın ölümünün ne de mekanı. Ölüm bir kaderdir. Öyleyse iki tür ölüm gördük. Birinde bir adam düşmanını gecenin geç saatinde yakalayıp bütün kurşunların tabancasının sıkıyor üzerine adamı orada öldürüyor. Bu tahammüden işlenen bir cinayettir. Bir irade bir başkasını katletmeye teşebbüs etmiştir ve bunu gerçekleştirmiştir. Fiili kaza etmiştir, vücuda getirmiştir. Peki ölen kişi için bu bir kaderdir. Belki de biliyordur o kişinin kendisini bir gün öldüreceğini ama nerede, ne zaman olduğunu bilmiyordur. Eğer bilseydi o saatte oradan geçerken öldürüleceğini belki oradan geçmezdi. Ama kendisinin eseri olmayan yabancı bir kişinin elindeki silahtan çıkan kurşunlarla bu kişi ölmüştür, öldürülmüştür ve olay bitmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada olay çok açık bir şekilde ölen için kaderdir. Başka birisi tarafından öldürüldüğü cihetle, öldüren içinse tasarladığı bir cinayeti işleme olayı vardır. O fiili, düşündüğü fiili kaza etmiştir. Yani yerine getirmiştir. Öyleyse bu gecenin bir saatinde yolu kesilerek ölen adam için bu olay bir kaderdir. Onu bilerek öldüren kişi için bir kesin şekilde kazadır. Yani bilerek, işlenerek, tahammüden işlenen bir cinayetle karşı karşıyayız. Diğer olayımız da ölüme sebebiyet veren kişinin
Böyle bir niyeti yok. Ama ölüme de sebebiyet vermiş. O ihmalden, tesayüpten veya tedbirsizlikten kendisine verilen bir cezayı çekecektir. Dünya üzerinde ama bilerek cinayet işlenen, bilerek cinayet işlenen birinin çekeceği cezayı çekmeyecektir. Ölüme sebebiyet vermiştir. Ama bunu isteyerek vücuda getirmemiştir. Öyleyse bu kişinin vücuda getirdiği ölüm bilerek işlenen bir cinayet, tamamen kaza edilen, vücuda getirilen bir öldürme işlemi değildir. İkisinin kaybedeceği dereceler arasında çok büyük farklılıklar vardır. Birisi bir hayatı sona erdirmiştir. Bilerek, isteyerek o kişiyi öldürmek üzere orada beklemiştir ve gereğini kendisine göre gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, oradaki muhtevada insanların her ikisinde de ölmesi söz konusu. Ama bir tanesi kazayı, bir taraf için kaza olan şey, bilerek işlenerek işlenen cinayet, öbür taraf için kader oluyor. Peki, tabancası elinden düşerek ateş almak suretiyle diğerini öldüren kişinin suçu, tamamen bir cinayet işlemek mi? Yani bu cinayeti kaza mı etmiştir? Bilerek işleyerek mi yapmıştır? Hayır. Onun için bir kaderdir. Ölümü o kişiyi öldürmeyi istememiştir. Ama şartlar o kişinin ölümüyle noktalanan bir olayı vücuda getirmiştir. Bu olayın vücuda gelmesinde bu kişi metaldardır, konunun içinde vardır. Ama ölüme bilerek isteyerek sebebiyet vermemiştir. Öyleyse bu kişi için de olay kaderdir. Ölen kişi için de olay kaderdir. Demek oluyor ki kazayla kader arasında İradi yapının devreye girmesi veya girmemesi diye çok önemli bir müessese var. Peki acaba aynı konu niyetle nasip hakkında da geçerli mi? İnsanlar bir hedefe ulaşmaya karar verdikleri zaman onlar niyet etmişlerdir. Ama her niyet eden, niyet ettiği hedefe ulaşamayabilir. Niyet edenlerden bir kısmı ulaşacaktır, bir kısmı ulaşamasa da gene o kişinin niyeti söz konusu olan niyettir. Bir çocuk imtihana giriyor. Niyeti iyi not almak, sınıf geçmek. Çocuk imtihana giriyor ve beklediği notu alıyor. Hesap ediyor yaptığı, cevap verebildiği suallerin miktarını ve ona göre aldığı not bakıyor ki tamam.
Doğru. Bu kişinin niyetiyle nasibi birbirine eşitlenmiştir. Niyet ettiği şey o kişiye nasip olmuştur. Ama başka bir çocuk da imtihana giriyor. Ama öğretmen o çocuğu çok sevdiği için onun notuna ilave yapıyor. Çocuk 9 alacakken öğretmen 10 veriyor. Bu çocuğun niyet ettiği şey sınıfı geçmekti, iyi standartlarda geçmekti. Ama çocuk verdiği notları hesap ettiği zaman 9'la karşılaşması lazım geldiği konusunda. Fakat aldığı not 10. Burada çocuğun niyet ettiği şey nasip ettiği şey midir? Aslında evet. Yani bu çocuk peki ile geçmek istemiş. 9'da 10 da pekidir. Ama öğretmen devreye girdiği için bir not ilave edilmiş. Burada acaba çocuk niyet ettiği şeye nasip olarak ulaştı mı? Yoksa artık bu bir nasip değil, bir kader mi oldu? Sevgili kardeşlerim, böyle tek olaylı, tek özneli bir olayda sadece çocuk imtihana girmiş, imtihanı vermiş veya verememiş. O var sahnede. Notlar aslında elektronik bilgisayarlarda gerçekleştiriliyor. Öyle gerçekleştirilmesi lazımken öğretmen devreye girmiş, bir not ilave etmiş oraya. Bu öğretmenin iyi niyetini gösterir. Ama olayı nasip olmaktan çıkarır, kader haline getirir. Ne zaman bir olayın vücuda gelmesinde, bir sonucun ortaya çıkmasında bir başka irade, ikinci bir irade devreye girerse, bu olay artık bir nasip değildir, bir kaderdir. Nasiple kaderin de benzer tarafları vardır. Nasip olan şey ulaşılan neticenin adıdır. Niyet o neticeye ulaşma talebidir. Öyleyse nasip ister kader yoluyla gerçekleşsin, ister kişinin niyeti neticesinde bu nasibe ulaşsın. Burada neticenin nereye ulaştığına dikkat etmek lazım. Eğer bir üçüncü irade devreye girmişse, o olay bir nasip hüviyetinde telakki edilse bile aslında bir kaderdir. Ama nasip müessesesi kaderin oluşturduğu bir nasip de olabilir. Kazanın oluşturduğu bir nasip de olabilir. Niyetin oluşturduğu bir nasip. Eğer oraya bir başkası girmeseydi, bilgisayarlarda yapılan imtihanlarda çocuğun nasibinin verdiği kağıda mutlaka paralel olması gerekir. Eğer öyleyse o çocuk niyet etmiştir sınıfını geçmeye, o derste başarılı olmaya ama başaramamıştır. Niyeti başarmaktı, nasibi o dersten kalmak oldu. İkisi birbirinden farklı şeyler oldu.
Öyleyse bir insanın niyet etmesi tek başına nasibi oluşturamıyor. O nesibe ulaştırmak konusunda gösterdiği gayret, bu gayretin neticesinde sonucu doğuran unsurlar, hepsi bu nasip ve kader müessesesinin içine giriyor. Sevgili kardeşlerim, kader de netice itibariyle bir nasiptir. Kişinin niyetinin sonunda ulaştığı sonuç nasiptir. Ya normal standartlarda bir nasip olur, ikinci bir irade devreye girmez. Eğer öğretmenler inceliyorsa notları, bir öğretmen adaletle davranmışsa, yani çocuğa tam hakkını vermişse, niye hak etmişse, orada niyetle nasibin tecellisinde kader olayı yoktur. Öğretmen hakkı gerçek anlamda değerlendirmiştir. Nasibini teşkil etmiştir kişinin. Bir elektronik sistem de olsa aynı neticeyi verecekse, çocuğun o verdiği kağıttaki esasları tam olarak öğretmen devreye koymuşsa, onun hak ettiği gerçek notu vermişse, o zaman sanki bilgisayar bunu vücuda getirmiş gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir başka ifadeyle öğretmenin kişisel iradesi, hedefi yükseltmek veya aşağı düşürmek şeklinde tecelli etmemiş. Gerçeği yansıtmış. Öyleyse bu üçüncü iradi yapı, öğretmenin iradesi, olayın boyutlarını değiştiren bir hüviyet kazanmıyor. O zaman kişinin niyetiyle nasibi arasında kaderi oluşturan bir faktör olmasına rağmen, neticeyi değiştirmemiştir. Ama başka bir öğretmen olabilirdi, neticeyi değiştirebilirdi. O zaman o kişi için varılması lazım gelen hedefin gerçek hüviyetinden sapması söz konusu olacaktı. Bu sapmayı vücuda getiren de bir başka iradi yapı olacaktı. O zaman orada kader olacaktı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kader insanlar hep yanlış telakki ederler. Kader sadece bir başka iradenin devreye girmesi sebebiyle bizim başımıza gelen olayların adıdır. Eğer bizim iradi yapımızın bir tesiri yoksa, vücuda gelen olay bize tesir etmişse, bu bir kaderdir. Herkes bir niyetle bir işe sarılır. Sözümüzün başındaki katili ele alalım. Cinayet işlemeye karar vermiş. Hangi saatte öldürmek istediği kişinin oradan geçeceğini biliyor. Tabancasını hazırlamış. Bütün kurşunları boşaltmış. Adamı öldürmüş. Ölen kişi için bu her halükarda bir kaderdir. Ölen kişi bir niyetle gitmemiştir. Oradan geçerken öldürülmek veya öldürmemek değil. Onun niyeti evine gitmek, yuvasına kavuşmak. Ama buradaki niyetin sonundaki nasibi yuvasına kavuşamamak şeklinde tecelli ediyor. Arkasında da başka bir iradenin bu kişiyi öldürmüş olması yatıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olayları
dizayn ettiğimiz zaman niyeti eve gitmek olan kişinin nasibi evine gidememek oluyor. Sağ olarak gidememek oluyor. Başka bir irade devreye girmiş ve kişinin kaderini oluşturmuştur. Bu kader öldürülmek şeklinde tecelli etmiştir. Öyleyse her muhtevada kişi bir hedef tayini yapmışsa bu onun niyetidir. Hedefine başka bir irade devreye girmeden ulaşabilir veya ulaşamaz. Ulaşamasa da nasibi odur. Ulaşsa da nasibi odur. Kişi niyet eder, yola çıkar ama nasip onun elinde değildir. Söylediğimiz gibi imtihana giren kişi, çocuk, imtihanda kendisi için ya geçerli not alır ya da alamaz. Alamayan kişinin nasibinin ne olması lazımdı? Sınıfta o dersten kalması lazımdı. Bir başka irade devreye girerek onun kalma standartlarındaki notunu geçecek seviyeye ulaştırırsa, sınıfı geçmesi de netice itibariyle o kişinin nasibidir. Hesap ettiği nasiple vücuda gelen nasip birbirinden farklıdır. Bir başka irade devreye girmiş ve niyetin sonucunu kadere çevirmiştir. Bir başka irade devreye girdiği an bütün olaylar kader adını alır. İnsanın niyet etmesi, sonra o niyetini kaza etmesi, vücuda getirmesi, niyetin kaza edilmesi, gerçekleştirilmesi halidir. İmtihana giren çocuk, imtihana girdiği zaman kaza işlemini yapmıştır, gerçekleştirmiştir imtihanı. Ama acaba bu imtihanın sonundaki olay o çocuk için kader midir, yoksa nasip midir? Bunun neticesini bir başka iradenin devreye girmesi veya devreye girmemesi ifade eder. Ama nasibi kaderin dışında bir müessese olarak düşünürsek, kader müessesesiyle karıştırmadan sonuçlandırırsak, o zaman bir kişi bir konuya niyet ediyor, niyetinin sonunda ulaştığı şey ister kader hüviyetinde olsun, İster kader hüviyetinde olmasın, üçüncü bir kişi devreye girsin veya girmesin, sonunda o niyetle yola çıkan kişinin ulaştığı sonuç onun nasibidir. Kaderin devreye girmesi halinde de nasibidir. Kaderin devreye girmemesi halinde de nasibidir. Her açıdan İnsanlar olayları yorumlara tabi tutarlar. İsimler verirler olaylara. Acaba evlilik bir kader midir? Evlilik mutlak olarak bir kaderdir. Neden? Çünkü bir tek iradenin kararıyla gerçekleşmez. Mutlaka ikinci bir irade de neticeye tesir edecektir. Taraflardan biri evlenmek ister. İkincisi istemez. Evlilik tahakkuk etmez. Evlilik oluşmadı. Sonuç nedir? Sonuç kaderdir. O kişinin talebi evlenmekte ama evlenemedi, evlilik tahakkuk etmedi. Sonuç kaderdir. Kişi evlenmeyi diledi. Karşısındaki evlenmek istediği hanım da evet dedi. İki irade aynı konuda pozitif istikamette kararlarını devreye koydular. İki irade, birden fazla irade sonucu tayin edecekti. İki irade tayin etti. Netice sonucu oluşturur.
sonuç kaderdir. Peki evlenmede kızın babası da devreye giriyor, annesi de devreye giriyor, kardeşleri de devreye giriyor. Hatta akrabalar da devreye giriyor. Ne olur? Bir kişinin devreye girmesiyle birçok kişinin devreye girmesi arasında kaderde bir farklılık oluşmaz. Ama hepsi bir iradeden daha fazla iradeyi zaten temsil eden hanımın, evlenen hanımın ötesinde birçok kişi daha devreye girmiştir. Netice değişmez. Bu bir kaderdir. Her halükarda evlilik birden fazla kişiyi gerektirdiği için, en az iki kişi, bir hanım, bir erkek. İki irade söz konusu, öyleyse orada mutlaka kader vardır. Niyet ve nasipte bir tek irade sonuca ulaşabilir. Kişi bakkala gidip oradan bir şey almayı diler, onu irade eder, gider oradan o şeyi alır. İkinci bir irade devreye girmiş midir? Burada evet cevabı vermek güç. Çünkü bakkala parayı verdiğiniz zaman bakkal size o nesneyi teslim etmekle görevlidir. Normali budur. Bakkal o şeyi size verdi diye kader değişmesi söz konusu, niyet değişmesi söz konusu olmaz. Niyet eden kişi gitmiştir, bakkala parayı vermiştir, bakkaldan bir şey almıştır. Niyet ettiği şey onun nasibi olmuştur. Evlilik müessesesinde birden fazla irade söz konusu olduğu için mutlaka kader devreye giriyor. Hiç kimse müdahale etmese, sadece evlenecek olan erkekle kadın olsa, sadece ikisi olsalar, gene iki tane irade vardır. Evlilik gene bir kaderdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu tarzdaki muhtevaya dikkatle baktığımız zaman kaderi oluşturan faktörde birden fazla iradenin varlığını görüyoruz. Kaza ise bir tek kişinin kendi dileğiyle yaptığı olayları ifade eder. Kaderin sonunda da nasip söz konusudur. Niyetin sonunda da nasip söz konusudur. Niyet evlilikte de vardır. Bir kişi evlenmeye karar verir. Tek taraflı bir talebin sahibidir. Karşı taraf kabul eder, o hanımla evlenir. İşte bu evlenme bir nasiptir. İki taraf için de bir nasiptir. Evlenen hanım için de, evlenen erkek için de. Öyleyse niyeti, nasibi ve kaderi ait olduğu yerlere oturttuğumuz zaman müesseselerin en güzel şekilde yer yerine yerleştiğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizlere niyeti, nasibi, kaderi ve kazayı bir defa daha tezekkür etmeyi mümkün kıldı. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek, bir defa daha Allah hepinizden razı olsun diyerek huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratmıştır ve Kur'an baştan aşağı bir mutluluk öğreticisidir. Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Bu konunun, yani Kur'an'ın tümünün tatbikata girişi bir insanı, ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim etmeye ulaştırır. Bu bir mutluluk yolculuğudur ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu yaşamaya başlar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a, Allah ulaştırıncaya kadar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir, görevi tamamlanmıştır. Geri kalanı Allah yapacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ama kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye baktığımız zaman bunun üç ayrı cephesinin olduğunu görüyoruz. Kişinin iç dünyasında mutluluk, nefsiyle ruhu arasındaki ilişki hüviyetinde sergilenir. Ne zaman nefsin afetleri azalırsa, azaldığı ölçüde kişi daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Mutluluk, kişinin iç dünyasında bir uyum halidir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak edilenlerin işlenmediği bir ortamın tahakkuku, mutluluğun bütününü oluşturur. Mutluluk bir başka ifadeyle kavganın bitmesidir. Sulh ve sükun halidir. Yaratılışınızda bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve Allah Teala bir ruh, kendi ruhunu üflüyor insanoğluna. Ruh da %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi hedef alan bir varlıktır ve Allah'ın ruhudur. Allah Teala bütün insanlardan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri işlememelerini ister. Ruh da bunların hepsini tam olarak ihtiva eder. Bütün ruhun emirleri Allah'ın emirlerinin yapılması istikametindedir ve nehileri de Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlememesi istikametindedir. Ama buna karşılık fizik vücudumuzun içinde bir de gene fizik vücudumuzun şeklini almış olan nefsimiz var. Bu nefsimize baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. %100 afetlerle dolu bir nefsimiz söz konusu.

muvazene kurulmuştur. Denge kurulmuştur. Ve bu standartlar içinde yaratılırsınız. Yani nefsinizle yaratılırsınız, fizik vücudunuz. Allah da ruh üfürür ve iç dünyanızdaki kötü davranışları yöneltecek olan sistemle iyi davranışları yönetecek olan sistem dengeye gelir. Bu Allah Teala'nın denge unsurudur. Konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Öyle bir nokta gelir ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz anda mutluluğa açılan bir kayığı iskeleden ayırmış olursunuz. Mutluluğa doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetin arkasından nefsinizle ruhunuz arasındaki denge yok olmuştur. Bir kişi mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. O noktaya kadar dengeyi sağlayan neydi? Ruhun %100 hasletleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasak ettiği fiilleri işlememe hüviyetindeki davranışları ya da bu davranışları hedef alması ruhun, nefsin de Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik, yasak ettiği fiilleri işlememeye yönelik talepleri söz konusu. Birbirine zıt iki kardeş iç dünyanızda devamlı çekişir halde ama denge sağlanmış durumda. Bazen yanlışlar, bazen doğrular ama %50, %50 bir doğru ile yanlış davranışlar dizisi bir ömür boyu hayatınızı kontrol altında tutabilir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutsuzdur, huzursuzdur. Çünkü Allah Teala tarafından korunma altına alınmamıştır. Ve o denge üzerinde kalan, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dünyada birçok hataları işleyeceklerdir ve gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatmeyennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri, hak ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın bu dengeyle yarattığı sistemde bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda bir talepte bulunmaları söz konusu. Bu talepte bulunamayan insanın cehennemden kurtulması bu ayet sebebiyle Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam'ın 5 şartını 15 yaşından 70 yaşına kadar işlese

hepsini tam olarak yerine getirse, o kişinin gideceği yer cehennemdir ve de cehennemdir. Oradan kurtulması mümkün değildir. Ne azim bir tecellidir ki 32 senedir, 33 sene, 33. seneye bastık. Bunları biz muhterem halkımıza anlattığımız halde hala en az 12 asırdan beri öğrenilen yanlış din eğitimi, insanları ve dini yaşadıklarınız nedenleri öylesine bir etkisini almış ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirerek cennete gireceklerini zannediyorlar. He, bizim söylediklerimizi dinlemek gereğini bile duymuyorlar. Gözümüzün önünde milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru yol alıyor. İslam'ın 5 tane şartının kendisini kurtaracağını zannettiği için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı mutlu olmak için yaratmış. Kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve yeryüzünün halifesi olarak değerlendirdiği, biz yeryüzünde bir halife kılacağız diyor ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamızı dünya adı verilen bu gezegene indiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar mutlu olmayı hak etmeleri lazım gelen mahluklardır. Çünkü bunu yaşamak üzere yaratılmışlar Allah-u Teala tarafından. Ama şu anda bütün dünyadaki insanların her ülkede ne yazık ki %90'dan fazlası huzursuz, sıkıntılı, mutsuz. Arkasında Allah'ın emirlerini unutmak var. Acaba neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet diyoruz? Çünkü onlar Kur'an'a uymuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Nefslerin afetlerini %51 azaltmışlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Afetlerin %81'i yok olmuş. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Afetlerin %100'ü yok olmuş. Geriye Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fizik vücut gelmiş. Ve de hepsi mutluluğu enine boyuna, bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu, ruhunuzun hasletleri yerine Allah'ın göndereceği faziletlerin nefsinizin kalbini %100 kapladığı bir ortama ulaşmak sağlar. Ne zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolarsa, o zaman siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan hüviyetine ulaşırsınız. Mutluluk üç ayrı cephede teşekkür etmesi lazım gelen bir müessesedir. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada %100'e ulaşır. Bu iç dünyanız. Böyle olduğu zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman dış dünyanızda da mutlu olursunuz. Neden? Çünkü artık duruma ruhunuz hakimdir. Artık siz
başkalarına kölelik etmeyen, üstün olduğunuzu onlara ispat için gayret etmek mecburiyetini duymayan ama aslında Allah'ın nazarında üstün olan birisi olursunuz. İnsanları sevmeyi öğrenirsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman bütün insanları seversiniz. Size kötülük edenleri bile seversiniz. Nefret ettiğiniz insan oluşmaz. Sevginizin en çok olduğu insandan en az olduğu insana doğru bir yelpaze uzanır sadece. Hiçbir insan da bunun dışında kalmaz. Nefret edemezsiniz. Nefret duygunuz, kin duygunuz bütünüyle yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştur da yok olmuştur? Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için oradaki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan gibi afetlerin hepsi yok olmuştur. Onların tersi olan ruhunuzun hasletleri, faziletler adıyla o hasletlerin aynını uygulayacak olan faziletler, sizin zikrinizle fazıllar Allah'ın katından inip nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Böylece başka insanlara karşı olan davranışlarınızda dikkat edersiniz ki hiç kimse sizin davranışlarınızdan huzursuz olmasın, üzülmesin. Sorumluluğunuzun gerektirdiği ikazlar mutlaka yapılacaktır. Ama o zaman ikaz ettiğiniz kişi bilecektir ki siz ona karşı kin duyamazsınız. Siz ona karşı nefret duyamazsınız. Sadece onun mutsuzluğu sebebiyle ona müdahale edersiniz, o mutlu olsun diye. Bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Başka insanlarla en iyi ilişkiler içine girersiniz. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. Herkese onları mutlu etmek için yaklaşırsınız. O zaman başka insanlarla aranızdaki kavga biter. Onlar mı? Onlar sizin aleyhinizde bulunabilirler. Size çatabilirler. Düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bilirsiniz ki öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle doğruyu yaptıklarını zannederek size çatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinizde eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmişseniz sizi sadece bir tek hedefe yöneltir. O hedef mutluluktur. Huzurdur, saadettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk nedir? Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman her itaatte bir huzur, bir rahatlık yaşarsınız. Allah'ın yasaklarını o yasağı işleyecek bir fırsat çıkmasına rağmen yapmamayı başaracaksınız. Allah Teala size bunu sağlayacak. O zaman Allah Teala'ya hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ve mutluluğunuz devam edecek. Öyleyse iç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü iç dünyanızdaki kavga
sona ermiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki afetler dizisi, kavgalar dizisi artık sona ermiştir. Neden? Çünkü ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsiniz kalmıştır tek başına. Ama nefsinizin kalbindeki bütün sizi yanlışlara sevk eden Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak ettiklerini de yapmaya çağıran nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş. Yerine tam tersi olan fazıllar gelip yerleşmiştir. Bütün fazıllar, fazilet adı verilen bir muhtevanın sahibi kılar kişiyi. Fazilet, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği fiilleri işlememek şeklinde dinde tezahür eder. Öyleyse öyle bir yapıyla yapılanıyorsunuz ki içinizden geliyor Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Zevk alarak namaz kılıyorsunuz. Zikirden zevk alıyorsunuz. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmiyorsunuz. Allah Teala'nın emrettiği ne varsa onları yapmak size hiç ağır gelmiyor. Allah için konuşuyorsunuz. Konuşmanız sizin için sadece zevk, huzur, mutluluk. Çünkü siz öyle bir noktaya getiriliyorsunuz ki söylediklerinizle başkaları mutlu oluyor. Yaşadığınız mutluluğun reçetesini Allah Teala onlara da sizin ağzınızdan ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dururken, huzur dururken, başka insanlarla en güzel ilişkileri devam ettirmek, onların da hoşnut olduğu, sizin de hoşnut olduğunuz bir dünya nizamında yaşamak varken, neden kavga? Şu ülkemizin vaziyetini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz böyle miydik? Şu beğenmedikleri Osmanlı, 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu devresinde dünyadaki en mutlu insanlardılar. Dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı'ydı. Fethettiği her ülkede sülh ve sükunu mutlaka kurardı ve zenginle fakir ilişkisini, asille halk ilişkisini şeytani standartların tamamen dışına çıkarır, ilahi standartlara ulaştırırdı. Yani fethettiği ülkelerde asla insanların zenginler ve asiller tarafından ezilmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Adaleti tam olarak tahakkuk ettirirdi. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla hakim olurdu. Hırsızlıklar, cinayetler birer birer azalarak Osmanlı'nın hükümranlığı bütün Avrupa ülkelerinde huzura ve mutluluğa yol açardı. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk dediğimiz müessese var. İnsanın huzur içinde olması, Allah'a şükretmesi, ya Rabbi, hamdolsun, şükrolsun sana ki beni insan olarak yaratmışsın. Bana dinimi öğretmişsin. Ben dinimin gereklerini yapmışım. Ve senin sayende yüce Allah'ım nefsimdeki afetleri temizlemişim. Senin formülünle yok etmişim. Ve huzura, mutluluğa, saadete ulaşmışım. Allah'ım sana sonsuz hamd ve şükür olsun.
İşte daimi zikre ulaştığınız zaman hepiniz bunu söyleyeceksiniz. Neden söyleyeceksiniz? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak. İçinizdeki kavga tamamen bitecek. İçinizdeki kavga bitip de tamamen %2 rahmet, %98 fazıldan oluşan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememenizi, gerçekleştirmemenizi emreden bir sistem iç dünyanızda hükümran olacak. Sevilen bir insan olacaksınız. Çok sevilen. Ve bundan daha ötesi var mı? Daha güzeli? Evet. Seven bir insan olacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Falanca size kötülük mü etmiş? Onu da seveceksiniz. Evet, elbette sevdiklerinizden sevdiklerinize fark olacak. En çok sevdiğinizden en az sevdiğinize doğru bir aşağı doğru iniş. Bu sizin elinizde olmayan bir şeydir. Herkes kendisini davranışlarıyla sizin iç dünyanızda sıranın bir noktasına oturtur. Allah'a en uzak insandan en yakın insana kadar yanınızda birçok insanlar oluşacaklar. O şeytana hizmet edenler bir süre sizin yanınızda kaldıktan sonra alacaklarını alacaklar ve kaçacaklardır. Çünkü sizin yanınızda onlar ancak kendilerine verilen bir görevi yapmak için bulunmuşlardır. Elbette siz onların hepsini bileceksiniz. Ama onlara müsaade edeceksiniz. Öğrenmek istedikleri bilgileri alsınlar diye, kime verecekler, seversinler diye onlara yardımcı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'ın dostuysanız kimseden korkmazsınız. Ölüm vız gelir. Çünkü neden ölüm vız gelir? Neden? Çünkü siz ölümün ötesini yaşamışsınızdır. Ölümün ötesi oradadır. Gök katlarında. Allah'ın 7 tane gök katını avucunuzun içi gibi bilirsiniz. Yüzlerce defa, binlerce defa Allah Teala size her katı bütün özellikleriyle ayrı ayrı göstermiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hani Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi der. O derdini anlatmaya çalışır. Allah Teala da bize bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size mutluluğumu şeklinde bir öğretide bulunuyor. Bu mutluluk sadece bana has değil ki sevgili kardeşlerim. Bunu yaşayabilen herkes hangi şartların içinde olursa olsun mutluluğu yaşar. İşte aramızda hamdolsun ki binlerce kardeşimiz var. Huzuru yaşayabilen, mutluluğu yaşayabilen, derece derece mutluluğu yaşayabilen. Öyleyse neden mutluluk varken mutsuzluk? Öyleyse neden dostluk varken düşmanlık? Ne yazık ki şeytan mutlaka herkesin etrafında bulunan bir şeytan, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. O devamlı ve kesintisiz olarak kişiye
sanki kendi düşüncesiymiş gibi birçok şeyi intikal ettirir. Kişi çoğu zaman kendi düşüncesi zannettiği, şeytanın ona telkin ettiği hususları gerçekleştirir ve arkasından da mutsuz olur. Neden? Çünkü şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. İnsanlar bunun için hırsızlık yapar, bunun için cinayet işler, bunun için başka insanlara kötü, onları üzecek davranışlarda bulunur ve kapkara olan kalpleri bu kötülükleri yaparken bir huzursuzluk duymayabilir. Sevgili kardeşlerim, kim kendisini şeytana satarsa o mutsuzluğu satın almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ki bir tek dilek insanı cehennemden kurtarır, bir tek Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek kalpten olması şartıyla bir tek şartı var. Kalpten olacak, kalbinizden bir dilekle Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur Ya Rabbi, ben de o ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermiş evliyalarından kıl. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'ın evliyaları yedi safayı bilirler, yaşamışlardır. Ve bu birçok insan için hedeftir. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Yedi tane kademede %7, %7 daha çok zikretmek suretiyle kalpteki fazıların artışı ve %51, %49'u %7'den 7 defa fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi %51 nurla otomatik olarak dolar. Yani eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilemişse Allah Teala mutlaka o kişiye bütün manevi eksikliklerini gidererek zikrini belli bir seviyeye Allah çıkartarak o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlunun mutluluğu %51'e ulaşır ve Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Söylemiştik ayet-i kerimeyi. Ama bir de Rad 27'yi söyleyerek pekiştirelim. Allah-u Teala orada diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Garanti veriyor Allah Teala. Hem birinci söylediğimiz ayette, yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, hem de bu ayette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu o insanın nefsinin kalbindeki afetler %51'i %51 oranında azalacağı için, yerlerini hasletler alacağı için, hasletler
ya da fazıllar demek daha doğru. Fazıllar üstün noktaya geldiği noktada, %51 olduğu noktada kişi mutluluğun yarısını elde etmiştir. Allah'ın yardımı da buraya kadar o kişiyi getirmiştir. Hiçbir engel tanımaz Allah Teala. Kişi oruç tutamıyordur. Ona orucu tutturacak vasfı Allah kazandırır. Sırf o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye. Kişi namazı sevmiyor. Allah onun namazı sevdirecektir. Kişi zikri sevmiyor. Allah onun zikri sevdirecektir. Mutlaka o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, eğer şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıp, onu yarım mutluluğa, herkese hediye ettiği yarım mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Ve bu aynı zamanda üçüncü kat cennet demektir. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu an ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Eğer kişi o zikir seviyesini ulaştıktan sonra ömür boyu devam ettirebilirse hiçbir zaman düşmez. Mutlaka ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Öldükten sonra da kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar garanti vermesine karşılık insanlar bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cennetin dünya mutluluğunun yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaklarını bilmiyorlar. Daha kötüsü, on iki asra yakın bir süre adım adım insanlar dinin insanları mutluluğa ulaştıracak bütün özelliklerini yok etmişler. Farkına bile varmadan şeytanın oyuncağı olmuşlar. Ve hala öyle bir hayatı devam ettiriyorlar. Allah'ın söylediklerinin ne olduğundan habersiz olarak her şeyleri darmadağın olmuş insanlar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara insanları mutlu edecek olan temel hususlar öğretilmiyor. Sadece tasavvufta olanların da gerçek tasavvufta olanlar kesimi bunu gerçekleştirenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar, sonra ruhlarını teslim etmişler, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, iradelerini teslim etmişler, salah makamına getirilmişler, irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin temel faktörlerinin büyük kısmı yok olmuş. Şu anda orta yol olan İslam'ın beş şartıyla cehennemden kurtulacağını zanneden insanların hiçbirinin cehennemden kurtulabilme şansı yok. Öyleyse şu orta yol dedikleri İslam'ın beş şartını bizim ülkemizdeki insanların %90'dan fazlası doğru zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle bir sahne sizi mahzun etmez mi sevgili kardeşlerim? Biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarken 70 milyon insanın en az 70 milyon insanın cehenneme doğru yol alışı
Gerçekten çok kaygı verici bir olay. Bunu işte şu anlarda yaşamaktayız. İnsanların yanlış ilimleri sebebiyle değiştirdikleri Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayanlar, değiştirdikleri hüviyeti İslam diye kabul edip de Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayan şu anda çok büyük bir kitle söz konusu. Ve insanların kurtuluşa ulaşacakları %5'i aşamaz durumda. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize dini öğretti ve hayatımızı buna adadık. Biz insanların mutluluğu için yaşayan kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ve öğrenen ve mutluluğu yaşayanların sayısı arttıkça büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Allah'ın bize verdiği mukaddes görevi o insanlar kadar başarabildiğimiz için. Bizim etrafımızda olanlar muhakkiklerdir. Evvela tahkik etmişlerdir. Doğru mu söylüyoruz? Yanlış mı söylüyoruz? Nasıl tahkik etmişlerdir? Açmışlardır Kur'an-ı Kerim'i. Bütün söylediklerimizi teker teker orada bulmuşlardır. Ve zamanımızın din alimleriyle, onların söyledikleriyle bizim söylediklerimizi karşılaştırmışlardır. Aradaki uçurumu görebilmişlerdir. İşte bizim etrafımızda olan insanlar onlardır. Mutluluğu yaşayanlar onlardır. 14 asır evvelki sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar onlardır. Şu anda biz 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar olmakla huzur ve mutluluk duyarız ve bununla iftihar ederiz. Herkese de ispat ederiz ki aynen öyledir. 7 vakit namaz kılarız. Her perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Her mukaddes günde de ayrıca tutarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu mukaddes göreve bizi seçmiş. Hamdolsun ki tahkik eden, inceleyen, Kur'an'la karşılaştıran herkes 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'ı tam olarak tatbik ettiğimizi Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak görüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki bugünkü tatbikata baktığımız zaman İslami tatbikatta Kur'an'dan ne kadar büyük ayrılıklar oluştuğunu, ne kadar çok safsatanın dinimize dahil edildiğini, kavramların ne kadar büyük yanlışlıklar içine itildiğini, bunların hepsini birer birer tespit ettik. Ve pek çok şeyin, ama onları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyin, şeytanın insanlara verdiği o yanlış eğitimle adım adım devreden çıkarıldığı ve İslam'ın İslam olmaktan çıktığı bir dünya nizamında yaşıyoruz. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Sözlerimizi şöyle bitiriyoruz.
Ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, yaşadıklarını zannederek cennete gireceğini zannedenler, soruyoruz size, İslam teslim olmak demek değil midir? Hanginiz hayır diyebilirsiniz? Öyleyse, ey İslam'ın beş şartını yaşayanlar, hepinize soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Eğer İslam'sanız Allah'a teslim olan birisi olmalısınız. Allah-u Teala dört teslimi de farz kılmış. 28 basamakta 4 teslim ve bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. 4 teslim de farz. Bütün sahabe de teslim etmişler. Biz de o teslim edenlerin içindeyiz. 14 asır sonra asr-ı saadeti bir defa daha yaşayanlarız. Kim bu sözlerimize itiraz edebilir? Öyle birisini göremiyoruz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz Allah'a teslim olanlarız. Şu anda sizinle konuşan bu kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'ın yardımıyla teslim eden bir kişidir. Ve Allah dördünü de farz kılmıştır. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Çünkü Kur'an'da farz. İslam'ın beş şartıyla yaşayanlar sizlere sesleniyorum. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönüyor. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse, o zaman mutlunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler, kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül kayyumdur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül huskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kafirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onları, onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki o diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir karyeye uğrayan kimsenin, Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona ne kadar ölü bir vaziyette kaldın dedi. O da bir gün veya günün bir kısmı kadar dedi. Allah hayır 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak. Bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak. Bu seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak. Onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum dedi. Hazreti İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demişti. Allah inanmıyor musun buyurdu. Hazreti İbrahim de evet inanıyorum fakat kalbimin tatmin olması için dedi. Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kakmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kâfirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun? Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona bahçeye içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarımızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük evsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettinizse, verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ya Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebidir.

Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise, ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler, haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi, sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır.

Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculuktaysanız ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar, her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman etti. Biz, onun resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz. Ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız, dediler. Allah, kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahize etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Âl-i İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur, 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, hayattadır, kayyumdur, ezeli ve ebedidir. Sana onların ellerindeki kitapları tasdik eden kitabı Kur'an'ı hak ile kısım kısım ayet ayet indirdi ve Tevrat ve İncil'i de indirdi. Daha önce insanlar için hidayete erdirici olarak Tevrat'ı ve İncil'i indirdi ve sonra da Furkan'ı hak ile batılı ayıran Kur'an'ı indirdi. Muhakkak ki onlar Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. O'nun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar.
Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kafirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız. Cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir Savaşı'nda çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular, şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din, İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi?
aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu, onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu hür olarak senin için yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim gerçekten ben onu kız olarak doğurdum dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince, o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam, işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine, o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu
Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, "Rabbim, benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır," dedi. Allah da, "İşte böyle Allah dilediğini yapar," buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, "Rabbim, bana bir alamet, işaret kıl," dedi. Allah, "Senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et," buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi: "Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur. Ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin. Ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin." Melekler şöyle demişlerdi: "Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelimeyle seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih, Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak. Ve o salihlerdendir." Hazreti Meryem, "Rabbim, benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı," dedi. Allah şöyle buyurdu: "İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur." Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek: "Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim. O zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm. Ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana itaat ediniz. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur." Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince, "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir?" dedi. Havariler, "Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik. Ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol," dediler. "Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz." Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah, hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kâfirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kâfirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim.
ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah, gerçekten o azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah, fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah, müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar, kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar, farkında değiller. Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Habibim, onlara de ki, muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar, Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah, vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki,
Eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe onu sana iade etmez. Bu onların, ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı, Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allahu Teala, öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona, Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona, Allah'a teslim olanlarız de. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o, ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi, Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar, Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip, ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır
ve onlar için bir yardımcı yoktur.''

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Biliyorsunuz, tefsir Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Ruhunu içeren bir anlatım statüsüdür. Lafzın ötesidir. Bu sebeple vahiy bir anlam taşır. Kur'an'ın sırlarına Allah-u Teala tarafından vukuf sahibi edilemeyen bir kişi, insanların adına tefsir dediği açıklamaları hangi ölçüde yaparsa yapsın o bir tefsir olamaz. Tefsir, Allah'ın açıklamalarıyla gerçek hüviyetini gösterir. İşte Hidayet çağı ve bu çağda Kur'an'ın açıklamaları. Yani Kur'an'ın Allah'a göre tefsiri. Sad suresi 1. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Mukatta harfi. Bu surede sad kelimesi surenin içinde 19'un katları kadar oluşması lazım.

Bu bizim tarafımızdan sayılmadığı için bir şey şu anda söyleyemiyoruz. Bazı surelerde bu mukatat harfleri 19'un katı olarak gerçekten çıkıyor. Çıkmadığı ayetlerde, çıkmadığı surelerde var. Onun için tam bir güvenle mutlaka 19'un katıdır demek mümkün olmuyor. Zikrin sahibi olan Kur'an'a and olsun. Saat, saat demek ve and olsun el-Kur'ani Kur'an'a, el-Kur'ani Kur'an, zi sahip ez-zikri, zikir. Saat, saat, mukatta harfi, zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Bu konuda Allah Teala'nın Kur'an üzerine yemin ettiğini görüyoruz. O zikrin sahibi olan Kur'an'a, yani içerisi zikirle dolu olan, kendisi de zikirden ibaret olan Kur'an'a. Kur'an neyi zikreder? Allah'ı zikreder. Zikrin en hası, en üst seviyesi Allah'ın, Rabbimizin ismiyle zikretmektir. Müzzemmil suresi 11. ayet-i kerime "Veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebdila" diyor Allah Teala. Rabbinin ismiyle zikret, yani Allah kelimesiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş buyuruyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşabilmek ancak Allah'ı zikirle mümkündür. Zikir, Allah kelimesinin, Rabbimiz olan Allah'ın isminin tekrarıyla gerçekleşir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşır. Bu rahmet, fazlı ve salavattan fazıllar, nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Ve toplandıkça, iman kelimesine yapıştıkça, orada daha evvel bulunan karanlıkları, yani nefsimizin afetlerini, zulümatı adım adım dışarıya gönderir, kapı dışarı eder. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin ise bir tek bir sebebi vardır, oluşturan faktörü vardır. O zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. İkinci ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Belillezine keferu fi izzetin ve şikak. Bel, bilakis, hayır. Ellezine, o kimseler onlar. Keferu, inkar ettiler, küfrettiler. Fi, içinde de izzetin, gurur, kibir ve şikakin ve ayrılık. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Şikak, ayrılık. İlk ayet-i kerime bir zikirde başlıyor. Saat. Zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Ki, hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Kimdir kafir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese Allah Teala kafir hüviyetinde bakıyor. Amin olanlarla kafirler birbirinin zıttıdır. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala tağutu inkar edip de Allah'ın irşat yoluna
sapanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin neticesini veriyor. Diyor ki, Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricinnehum minen nuri ilezzulümati. Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Kafirlere gelince, onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından, nurdan zulmete ulaştırılırlar. Öyleyse, kafirler, tağutun dostları, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Ama amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, müminlerdir. Bir insan ya kafirdir, ya değildir. Eğer kafir değilse, mümindir. İkisinin arasında bir durak yok. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'a inansa da, o kişi küfürdedir. İnanması, onun mümin olmasını sağlamaz. Mümin olabilmek için mutlaka bir insan Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Ve gurur da, kibir de, Allah'tan ayrılık da, Allah'tan ayrı kalış, Allah'a ulaşmayı dilememe, hepsi kafirlerin harcıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mümin olmak şerefine Allah'a ulaşmayı dilediği anda erer ve Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görürüz ki insanlar için kurtuluş her zaman söz konusudur. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 3. Kem ehlekna min kablihim min karnin ve

do. Late Hine Minas Minas. Kem kaç nice ehlekna helak ettik minden kablihim onlardan önce.

minden karnın kuşak nesil. Ve böylece o zaman nida ettiler, seslendiler, feryat ettiler. Ve late ve değil. Yine bir süre zaman Menas'ın kaçış, kurtuluş. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti.

Ne oluyor Allah Teala? Gönderiyor Resullerini, ister melek Resul olsun, ister insan Resul olsun, Resullerini gönderiyor Allah Teala ve o Resullere insanların inanmasını ve ittiba etmesini istiyor. Ve insanlardan inanan da oluyor, tabi olan da oluyor. Ama bu helak edilen kavimlerde tabiyet olayı olmadığı gibi Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, yasak fiillerin işlendiği bir toplum düzeni oluşuyor. Burada Allah Teala fakat kurtuluş vakti geçmişti dediği zaman onların kurtulması için gerekli olan şartları Allah Teala oluşturuyor. Kavme o Resul geliyor, diyor ki ben sizi hidayete davet ediyorum. Allah Teala hepinizin hidayete ermesini istiyor. Hidayet ehli olmasını istiyor her şeyden evvel. Ondan sonra da hidayete ermesini ve Resul'ün davetine Allah'a ulaşmayı dileyerek icabet edilir. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa o zaman Allah Teala onlara cezalar veriyordu. Şimdi burada da böyle bir cezanın Allah'ın helak ettiği nesil, Allah'ın helak ettiği devrelerde insanların Allah'ın helak etmesi anında feryat ettiğini söylüyor. Ama kurtuluş vakti geçmişti diyor. Evvelce akılları başlarına gelecekti ve Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Eğer dileselerdi

o zaman eğer dileselerdi bu duruma düşmezlerdi. Kurtuluş vaktinde dilemiş olacaklardı. Ama o vakit geçtikten sonra üzerlerine Allah'ın cezası geldikten sonra onları Allah yok ederken akılları başlarına geliyor insanların. O zaman da Allah'a göre bu hiçbir şey ifade etmiyor, bir değer ifade etmiyor. Ve dördüncü ayet-i kerime. Ve acibu en ca'ehum munzirun minhum. Ve kâlel kâfirûne hâza sahirun kezzâbun. Ve acibu ve acayiplerine gitti. En câihüm onlara gelmesi münzürün bir uyarıcı. Minhum onlardan ve kâle ve dedi el kafirun kafirler haza bu sahirun büyücü sihirbaz kezzabün çok yalancı tekzip eden. Onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar ve kafirler bu çok yalancı bir büyücü dediler. Allah-u Teala'nın genel dizaynı bütün kavimlere onların kendi işlerinden Resuller göndermesidir. Şu anda da dünya üzerinde bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. O kavmin içinden Resuller, o kavmin diliyle konuşan Resuller. Bu Resullerdense sadece bir tanesi devrin imamıdır. O hem kendi kavminin Resulüdür, hem de bütün kainatın Resulüdür. Huzur namazının da imamıdır. Bu Resul, Nebi Resul olabilir, Veli Resul de olabilir. Öyleyse burada Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. Yusuf Suresi'nin 2. ayet-i kerimesinde de onlardan bir adama Allah'ın vahyetmesi onların acayibine mi gitti diyor. Bu da aynı hüviyette bir ayet-i kerime. Onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi, o da bir uyarıcı. Allah'ın bütün Resulleri uyarıcıdır. Onlara Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesin diye, dilemeyenleri de uyarsın diye onlardan birine Allah'ın vahyetmesi onların acayibine mi gitti diyor Allah-u Teala. Bütün devirlerde Allah'ın bütün Resulleri toplumun büyük kısmı tarafından mutlaka yalanlanmıştır, inkar edilmiştir. Her devirde aynı olay tekerrür etmiştir. Mütegallibe, yani şehrin ileri gelenleri genel anlamda hep Allah'ın dizaynının dışında kendilerini akıllı sanan insanlardır. Başka insanları aldatmak, helal olmayan para kazanmak onlar için hiçbir zaman bir problem değildir. Başkalarını kullanmak suretiyle onları aldatırlar ve onlara hakim olurlar. Ve Allah-u Teala da onları böyle yaptıkları için, insanları aldattıkları için, insanların hidayetine mani oldukları için mutlaka ağır cezalarla cezalandırır. Beşinci ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Cealel
alihete ilahen vahida, yani vahiden. İnne haza le şeyun ucavun. E mı? Sual iki. Ceale kıldı, yaptı. El alihete ilahlar, ilahen ilah, vahiden bir tek, bir tek. İnne muhakkak haza bu, le elbette gerçekten şeyün bir şey, ucabin acayip, şaşılacak. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip, şaşılacak bir şey. O kişilerin Resulleri hakkında söylediği şey bu. Bir tek ilahtan mı bahsediyor? Tek bir ilaha. O muhakkak yalancı bir büyücü. Bütün Allah-u Teala'nın Resulleri Allah'ın tek bir ilah olduğunu, başka bir ilahın hiç mevcut olmadığını, putların geçersiz olduğunu her devirde insanlara söylemiştir. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala la ilahe illallah ifadesiyle Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Tek bir ilah olarak Allah vardır demek. İlahün vahidün. O tek bir ilah. İlahen vahiden. İlah tek. Tek bir ilah. Biliyorsunuz din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hanif dininin üç özelliği var. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir ilah. İkincisi tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir topluluk. Üçüncüsü de teslim, Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Yedi safhada dört teslim. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kainatın ezeli ve ebedi tek dinidir. Arapça adı da İslam'dır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Hazreti Nuh da, Hazreti İbrahim de, Hazreti İbrahim'den gelen üç peygamber de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, hepsi aynı dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar ve hepsi haniftiler. Yani aynı dinin sahipleriydiler.

وأنت لكل ملئه منهم نمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وانتلك وأيرلد El-Mele'u, ileri gelenler, minhum onlardan, en imşu, yürümeniz, yürüyün, vasbiru ve isbiru ve sabredin, ala, a karşı, alihetikum, ilahlarınız. İnne muhakkak, hazabu, le, elbette gerçekten mutlaka, şeyun, bir şeydir, yuradü, murad edilen, istenen. Ve onlardan ileri gelenler, yürüyün. İlahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar.

İlahlarınıza karşı sabırlı olun, kararlı olun. Muhakkak ki sizin isminiz mutlaka budur diyerek ayrıldılar. İşte putlara tapanların birbirini aldatışı bu standartlarda söz konusu oluyor. Putlara tapmaları ileri gelenler tarafından emrediliyor. Ve onlar da putlara tapmaya devam ediyorlar. Ve bütün toplumlarda hangi Resul onlara ulaşmışsa ve onların Allah'ın yoluna girmesini istemişse, onlar demişlerdir ki, bizi sen babalarımızın yolundan ayırmak için mi buraya geldin? Babalarımızın yolu bu putlara tapmaktır. Biz buna alıştık. Biz böyle devam etmesini istiyoruz. Bütün Resullere bunlar söylenmiştir eski devirlerde. Şimdi de aynı şey söz konusu. Şeytan, bizatihi şeytan, iblis ve bütün insan şeytanları ve cin şeytanlar insanları Allah'ın yolundan ayırmaya çalışıyorlar zamanımızda da. Ve 7. ayet şöyle: Ma semina bi haza fil milletil ahireti in haza ilah tilak ilah tilakun. Ma sebina, biz işitmedik. Bi haza, bunu fi de içinde, el milleti millet, toplum, din, el ahireti ahir diğer, in haza, bu sadece, illa ancak sadece, ihtilakun, yalan, iftira, uydurma. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu sadece bir iftiradır. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bir şey işitmedik. Yani bütün ilahların mevcut olmadığını, aslında tek bir ilah olduğunu hiçbir din içinde işitmedik.

Bu sadece bir iftiradır diyorlar. Çünkü her milletin ayrı bir putu var. Onlar o puta tapıyorlar. Ama başkalarının da putlara taptığını biliyorlar. Ve o putların çeşitli isimleri var. Lat, Uzza, Menat, bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki puta tapanların putlarının isimleri. Öylesine insanlar putlara tapmaya alışmışlar ki, kim onlara putlara tapılmaz, Allah sizi yaratandır, tek bir Allah'tır, başka bir ilah yoktur dediği zaman ona inanmıyorlar. Ve 8. ayet-i kerimeye geliyoruz. Ünzile aleyhiz zikru min beynina bel hum fi şekkin min zikri bel lemma yezuku azabi mı ünzile indirildi ileyhi ona ezzikru zikir min dendan beynina bizim aramızda bel bilakis aksine hayır kum onlar fi içinde de şekkin şüphe min şüpheden zikri zikrim bel bilakis aksine hayır lemma izuku henüz tatmadılar azabım. Şöyle oluyor, zikir bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tatmadılar, buyuruyor Allah-u Teala. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi?

İnsanlar Allah-u Teala'nın zikrinden, indirdiği kitaptan şüphe içindeler. Allah-u Teala bütün nebilerine mutlaka bir şeriat kitabı indirmiştir. Hazreti Nuh'a da, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de şeriat kitabı indirmiştir. Ve hepsinin de şeriatı tek bir şeriattır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu şeriatın tek bir şeriat olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de vahyetmek suretiyle aynı şeriatın verildiği ifade buyuruluyor. İki tane din hiç olmamış. Allah Teala'nın her devirde sadece bir tek dini oluşmuştur. Bu din Arapça adıyla İslam dinidir. Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dinidir. El-Sad suresinin 9. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Em inde hum haza inu rahmeti rabbikel azizil vehhabi. Em yoksa yahut mu indehum onların yanında hazainu hazineler rahmeti rahmet rabbike senin Rabbin el azizi aziz üstün ve güçlü el vehhabi çok bağışlayan lütufkar

hediye veren. Ve şöyle bir mana çıkıyor ortaya. Yoksa aziz, yani yüce ve vehhab, çok bağışlayıcı ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Burada vehhab, hibe eden.

Öyleyse Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Nedir rahmet hazinelerinden Allah-u Teala'nın muradı? Rahmet, faz ve salavat nurları. Nedir Allah-u Teala'nın rahmet hazinelerinden muradı? İnsanlara verdiği furkanlar, 7 tane furkan. Nedir Allah'ın rahmet hazineleri? O rahim esmasıyla insanlara rahmet, fazla salavat nurlarıyla tecelli etmesi, onların göğüslerinden kalplerine nur yolunu açması. Her birisi Allah'ın rahmet hazinelerinden bir tanesidir. Ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Diyor ki eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinizde olmasaydı, yani nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor. Burada Allah'ın rahmetinin ve fazlının kişinin kalbine ulaşmasından bahsediyor Allah Teala. Ve Bakara Suresi'nin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın rahmeti ve fazlı hidayete erecek olanların üzerindedir diyor. Öyleyse Allah'ın rahmeti var, fazlı var ve bir sonuç var ortada. Onuncu ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Em lehum mülkus semavati vel ardı ve ma beynehuma fe fel yer teku fil esbabi esbab. Em yoksa veya ya da lehim onlara, onlar için onların mulku, mülk, idare, es-semavati, semalar, gökler ve el-ardi ve arz, yer ve ma ve ma ve o şey beynehuma ikisi arasında fe o zaman li yer teku yükselsinler fi de içinde el-esvabi sebepler vasıtalar. Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler, yollar, vasıtalar bulup yükselsinler.

Allah Teala bile ve şahitte. Yoksa aziz ve vehhab olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı diyor? Burada da ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler, yollar, vasıtalar bulup onlar da yükselsinler. Allah Teala bunların hepsinin sahibi olduğunu ve bu sahipliğin Allah'a ait olduğunu söylüyor. Göklerin ve yerlerin hazineleri Allah'ındır. Göklerin ve yerlerin orduları Allah'ındır. Ve iki ayette de yoksa diye Allah Teala Rabbinin rahmet hazineleri diyor onların yanında mı? Bir kişinin nefs tezkiyesini yapmasına sebebiyet veren şey Allah'ın rahmeti ve fazlıdır. Bunlar rahmet hazineleridir Allah Teala'nın. Ve ikinci açıdan da Allah Teala bu 10. ayet-i kerimedeki muhtevayı söylüyor. Yoksa göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? Gökler de, yerler de, ikisinin arasındakiler de hep Allah'ındır. Ve Sad Suresi 11. ayet-i kerime Cundun ma hünalike mehzumun minel ahzebi ahzab ahzabi cündün ordu ordular ma olan şey hünalike burada mehzumun hezimete uğramış bozguna uğratılmış minden el ahzabi hizipler fırkalar onlar burada hezimete uğramış veya uğrayacak fırkalardan meydana gelmiş olan bir ordudur.

Onlar burada hezimete uğramış fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur. Veya hezimete uğramış, aslında uğrayacak diyor Allah-u Teala. Çünkü yenilmek onlar için mukadder.

yolculuğuna uğramış, hezimete uğramış, fırkalardan meydana gelmiş bir ordu. İnkar edenlerden bahsediyor Allah-u Teala. Ve 12. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebet kablehum kavmü Nuhin ve Adın ve Firavnü Zül Eftadi. Kezzebet yalanladı kalbehum onlardan önce. Kalbehum onlardan önce. Kavmi Nuhun, Nuhun kavmi, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve Adın ve Ad kavmi ve Firavun'u ve Firavun kavmi ve Firavun zü sahip el eftadi kazıklar. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Firavun'u Allah-u Teala kazıklar sahibi diyor. Kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Hep Allah-u Teala'nın ayetlerini yalanlayanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Ve Semud'u ve kavmü Lut'in ve ashabül Eykeh Eket. Üla ikel Ahzabı. Ahzabı, ahzab.

ve Semud'u ve Semud ve kavmi Lut'in ve Lut Aleyhisselam'ın kavmi ve ashab-ı el Eyket'i ve Eyke halkı bilâki işte onlar el Ahzab'u hizipler, fırkalar. Semud kavmi, Lut Aleyhisselam'ın kavmi ve Eyke halkı işte onlar da yalanlayan fırkalardır. Semud kavmi, Lut Aleyhisselam'ın kavmi, o kavim Ad kavmi oluyordu zannediyorum adı. Ve Eyke halkı işte onlar da yalanlayan fırkalardır. Gene insanlar, bunların hepsi fırkalara ayrılmış insanlar ve Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Bütün bu kavimler Allah Teala tarafından hep birer birer yok edilmiş. İnsanlar yaşamışlar. Onlara resuller gelmiş. Onlar da Resulü inkar etmek suretiyle, Allah'ı da inkar etmek suretiyle suçlu mevkine düşmüşler ve Allah Teala onları yok etmiş. Ve 14. ayet-i kerime, Sa'd suresi 14. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İn kullün illa kezze ver rusule fe hakka ika. Onların hepsi resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, gazabım hak oldu.

onların hepsi resulleri yalanladılar. Sadece resulleri yalanladılar, resulleri kabul etmediler. Böylece ikabım, yani gazabım, yani cezalandırmam

cezalandırma hak oldu diyor Allah Teala. Ve 15. ayet-i kerime Rahmanirrahim ve ma yanzuru haulâ'i illâ sayhaten vahideten ma leha min fevâkın ve ma yanzuru ve gözlemlemiyor, beklemiyorlar haulâ'i bunlar illâ sadece den başka sayheten sayha çok şiddetli ses dalgası vahid eden bir tek ma yok olmaz leha onun minden fevakın süt veren hayvanlarda iki süt sahibi arasındaki zaman dilimi kısa bir zaman fırsat ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar.

ise bütün bu kavimleri yok eden hep aynı şey olmuş. Allah'ın cezası olmuş. Ama bir sayha, ama çekirge, ama başka şekilde Allah Teala'nın cezalandırması, hepsi de cezalandırma ve kavmi yok etme olayı. 16. ayeti kerimede Allah Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim ve kalu Rabbena accil lena kıttana kable yevmil hisabi. Ve kalu ve dediler, Rabbena Rabbimiz accil, acele ver lena bize, kıttana bizim payımız, kable önce yevmi el hesabı, hesap günü. Ve Rabbimiz hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Paylarını istiyorlar Allah Teala'dan. Bizim payımızı acele bize ver diyorlar. Kıyametten önce yani akılları sıra Allah Teala ile alay ediyorlar. Ve 17. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İsbir ala ma yekulune veskür abdena Davude zel eydi eyd innehu evvav evvav isbir sabret ala a ma şey yekulüne söylüyorlar ve eskür ve uskur ve zikret abdena bizim kulumuz Davude Davud aleyhisselam zael eydi güç kuvvet sahibi innehu gerçekten o evvav evvab, Allah'a yönelen. Onların söylediklerine sabret. Güç, kuvvet sahibi kulumuz, Davud Aleyhisselam'ı zikret, hatırla. Muhakkak ki o, evvab idi. Allah'a ulaşmıştı. Allah Teala burada evvab kelimesini kullanıyor. Evvab, meaba ulaşmış demek. Meabsa Allah'ın zatıdır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şa ila rabbiki me'aba diyor. O gün, işte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaşan bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhu için me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Demek ki Allah me'ab, sığınak. Peki sığınağa ulaşmış olan evvab. Kaf suresi 31 ve 32. ayetler Allah Teala buyuruyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vayit hâzâ mâ tuadûne lükilli evvâbin hafîz. İşte cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Yani buyurun cennete girin. Bütün evvâb olanlar için, Allah'a ruhlarını ulaştırmış olanlar için
Meaba sığınmış olanlar için ve hafiz olanlar için, başların üzerinde muhafız taşıyanlar için, yani mürşidine ulaşıp da devrin imamının ruhu başların üzerine yerleşmiş olanlar için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsiri dersini beraberce tamamlamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salam. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâil maktûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir İslam nedir, tasavvuf nedir konusunun yeni bir rüknünü size izah etmek üzere huzurlarınızdayız. Öyleyse konumuz ruh nedir? Ruh. Ruh vücudumuza Allah'ın üfürdüğü bir Allah-u Teala'nın mahlukudur. Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a dönecektir. Allah-u Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde şöyle diyor: biz insanı dizayn ettik ve ona ruhumuzdan üfürdük. Secde Suresi 9. ayet-i kerime, Allah Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Sümme sevvahu ve nefaha fihi min ruhihi ve ceale lekumus sem'a vel ebsare vel efide kalilen ma teşkürün. Diyor ki Allah Teala, sonra onu, yani insanı dizayn ettik, sevva ettik ve ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sonra onu, insanı, insanın fizik vücudunu sevva ettim, dizayn ettim, şekillendirdim ve ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sonra diyor ki, sonra ona görme hassası verdim. Basar. Sonra ona işitme hassası verdim, sem'i. Sonra ona idrak hassası verdim. Fuat. Ne kadar az şükrediyorsunuz diyor Allah Teala. Öyleyse ruh Allah Teala tarafından bize üflenmiştir. Ve Allah Teala ruh konusunda buyuruyor ki ruh Rabbinin emrindendir. İsra Suresi 85. ayet-i kerime: Kulir ruhu min emri Rabbi. De ki ruh Rabbinin emrindendir. Emir nedir? Allah'tan gelen, bir görev yapacak olan ve bu görevinin sonunda tekrar Allah'a geri dönecek olan bütün sistemler emri adını alır. Allah'ın emri adını alır. Ruh Allah'tan gelmiştir, bize verilmiştir, bir görev yapacaktır. Görevi nedir? Tekrar Allah'ın zatına geri dönmek. Bu geri dönüşü nefsin afetlerinin
yarıdan daha fazla temizlenmesine bağımlı olduğu için Allah Teala ruha nefsi cezalandırma, onu görevini yapmaya zorlama yetkisi vermiştir. Böyle bir dizaynda ruhumuzun Allah'a dönüşünün üzerimize farz olduğunu unutmayalım. Ruh Allah'ın emrindendir. Ruhtan başka çok şey daha vardır Rabbimizin emrinden olan. Allah Teala buyuruyor ki Allah yere gireni, gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir. Bunlar nötrinolardır. Nötrinolar da Allah'ın emridir. Allah Teala'nın kalbinize gönderdiği rahmet, fazl, salavat isimli nurlar da her biri Allah'ın bir emridir. Bütün bu sistemler görevlerini yaparlar. Görevlerini yaptıktan sonra tekrar Allah'a ve Allah'ın katına geri dönecek olanlardır. Ruhumuz Allah'ın zatından gelir, tekrar Allah'ın zatına geri dönecektir. Diğerleri Allah'ın katından gelir. Rahmet, fazl, salavat, sekinet. Allah-u Teala'nın nurları. Allah-u Teala'nın feyzi. Hepsi Allah'ın katından gelen, bizlere ulaştırılan, sonra da tekrar Allah'a dönecek olan varlıklardır. Öyleyse bir insanın nefsinin kalbindeki rahmet ve faziletler, o kişi Allah'ın yolunda olduğu sürece onun kalbinde kalacaktır. Öldüğü zaman kalbinden tekrar Allah'ın katına geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuz da biz hayata gelirken bize üfürülür. Ölmeden evvel Allah'a gönderilmesi üzerimize farz kılınmıştır. Ama ölmeden evvel gönderememişsek Allah-u Teala'ya, o zaman ölünce ölüm melekleri bizden alacaktır ve Allah'a geri gönderecektir. Ruhumuzu. Ruhumuz bir emanettir. Bizde Allah'tan gelmiştir ve bizde bir emanettir. Allah-u Teala diyor ki Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde İnna aradnel emanete alel semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilneha ve eşbakna minha ve hamelehal insan innehu kâne zalümen cehûle. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Onlar onu yüklenmekten kaçındılar. Ve insana ve insan yüklendi. Onu insan yüklendi. Muhakkak ki zalim ve cahildir diyor Allah-u Teala insan için. Öyleyse ruha baktığımız zaman ruhumuz %100 hasletlerle dolu bir müesseseyi temsil eder. Tekamülün zirvesinde en üst noktasında yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir
özellik taşır. Sadece hasletlerden ibarettir. Öyleyse ruhumuz Allah'tan gelmiştir ve tekrar Allah'a geri dönecektir. Bu konu üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Allah Teala tarafından üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Birinci farz Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslumu lehu min kablen yetekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün, ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Sümme la tümsarun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dön. Ey ruh, geri dönerek Rabbine ulaş. Rücu et. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın indinde böyle bir olayda altıncı, yedinci ve diğerleri geliyor arkadan. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125 Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Selam yurdu diye geçiyor. Aslında teslim yurdu olan Allah'ın zatı bahsedilen yer. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı mustakim. Kimi ulaştırmayı dilerse oraya, o selam yurduna, Allah kimi ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştırdığı kesin olarak biliniyor. İşte Nisa 175 Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı ve Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacaktır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Görüyoruz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı ve Şura söz konusu olan Yusuf suresinin, Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah Teala Allah kimi selam yurduna, teslim yurduna ulaştıracaksa onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıracağı cihetle Allah'ın selam yurdundan muradı teslim yurdu olan kendi zatıdır. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtiyle. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin
21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Burada açıkça Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, emrettiği şey olarak vasıflandırıyor. 9. ayet-i kerime Şura 47 Allah'ın davetine üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden evvel mutlaka icabet edin diyor Allah-u Teala. Allah'ın daveti ise Yunus suresinin 7. ayet. Allah'ın daveti ise Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde açıklanmıştı. Allah'ın zatı. Teslim yurdu, selam yurdu Allah'ın zatına davet ediyor Allah-u Teala. 10. ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi effu haza sırat-ı mustakim fettebihu. Allah-u Teala diyor ki Allah'ın ahdini ifa edin. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Bu, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Ki, sırat-ı müstakimden sakın vazgeçip diğer fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki o zaman onlar sizi Allah'ın yegane yolu olan, yani Allah'a ulaştıran yol olan sırat-ı müstakimden saptırırlar. Onbirinci ayet-i kerime Maide 7 Allah Teala diyor ki o gün, yani El-Sübra hüküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor. Misakinizi üzerinize vasiyet ettik, üzerinize yükledik diyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusunda Allah'a verdiğimiz yeminin adı misak. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا diyor Allah Teala. Allah emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim etmenizi emreder. Görüyorsunuz ki emanetler emanet olarak geçiyor çoğul ama sahipleri ehli bir tane. Bütün emanetlerin Allah'a teslim edilmesini Allah Teala emrediyor. Böylece üzerimize Allah Teala bir vazife vermiş oluyor. 12 defa farz kıldığı bir görev ruhumuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek. Allah'ın zatı ruhumuza gidecek. Burada Allah Teala Beled suresinin 10 11 12 13 14 15. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ve yedeyna hüsnecdeyn ve onu iki yola ulaştırdık. 11 fakat o felek tehamel rekabeti akabete fakat o sarp yokuşu aşmaya girişmedi. وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْاَقَابَةِ O sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? İdrak edebilir misin? فَكُّ رَكَابَةٍ O kölenin, ruhun azadıdır. Veled 14-15 اَوْ اِتَامٍ فِي يَوْمٍ زِي مَسْكَابَةٍ يَتِيمًا زَا مَكْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِنًا زَا مَتْرَابَةٍ سُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَتَوَى صَبْرِ الصَّبْرِ وَتَوَى صَبْ بِالْمَرْحَمَةِ İlahi ki ashab-ül meymene.
yahut açlık gününde yakın olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. Sonra amen olup birbirlerine sabır tavsiye edenler, merhametlilerden olmayı tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar amel defterleri sağdan verilenlerdir. Ve de Allah Teala kölenin azadıdır demekle Velayet Suresinin 13. ayet-i kerimesinde ruhun vücuttan azad edilmesi gerektiğini söylemiş oluyor. Aslında burada bir farz olayı yok ama söylediğimiz gibi ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış durumda. Allah Teala ruha bir muhteva vermiş. Bu muhteva

Allah'ın katından gelen bu mahlukun tekrar Allah'a, Allah'ın zatından gelen bu ruhun tekrar Allah'ın zatına geri döndürülmesi söz konusu. Üzerimize 12 defa farz. Ruh bir emanettir. Sahibi biz değiliz. Allah'a dönecektir. Dönmekle mükelleftir. Ruh, iç dünyamızda nefsle devamlı savaş eden bir varlıktır. Bütün hasletleri 19 hasletten oluşur. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle donatılmıştır. Ve ruh Allah'a canı istediği zaman dönemez. Ruhun Allah'a dönebilmesi şarta bağlanmıştır. Nefsin tezkiye olması. Nefsimiz emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye isimli 7 kademede tezkiye olmadıkça ruhumuz 7 tane gök katını aşıp da Allah'a ulaşamaz. Nefsimizin ise ruhumuzun Allah'a ulaşmasına engel olan standartları nefsin afetlerle dolu olmasıdır. Ve bu afetler nefsten ayrılmayı hiçbir zaman istemezler. Şeytanın da ayrılmamaları için bir gayretin sahibidir. Şimdi burada bir muhteva görüyoruz. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir varlık olarak yaratılmış. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek. Buna göre tekamülün zirvesinde olarak yaratılmış. Ama nefs hiç öyle değil. Nefs afetlerle dolu ve Allah ne emretmişse onu asla yapmak istemez. Nefs, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister. Ve şeytan da nefsin bütün afetlerine tesir ettiği için nefsi devamlı kontrol altında tutar ve nefsi devamlı azdırır. Öyleyse nefs bu sebeple kendi kendine afetlerden kurtulmak yoluna hiçbir zaman gitmeyecektir. Afetlerden kurtulup da hasletlerle dolmak nefsin hedefi değildir. Şeytan da zaten nefsi devamlı azdırmaktadır. Onun için nefsin görev yapabilmesi ancak ruhun nefse tazyik etmesiyle sağlanır. Böyle bir tazyikte bir azap müessesesi var olmalıdır. Ne zaman bir insan ruhunun emirlerini yerine getirirse büyük bir mutluluk duyar. Akla hem nefsimizden bir talep gider. Bu talep nefsin afetlerine uygun olarak Allah'ın bir emrini yerine getirmeme talebidir veya yasak ettiği bir fiili işleme talebidir. Veya ayrı bir olay tahakkuk eder. Ruhtan akla Allah'ın emrettiği bir şeyi yapma konusunda veya yasak ettiği bir şeyi yapmama konusunda talep ulaşır. Ama karar vereceği akıldır. Akıl, Allah'ın emirlerinin gerçekleştirilmediği, yasak edilen fiillerin ise serbestçe işlendiği bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman nefsin taleplerine evet diyecek, nefsin taleplerini kabul edecek, ruhun taleplerini kabul etmeyecektir. Bu takdirde ruhun Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. İşte bunun için Allah Teala ruha nefsi azaplandırma yetkisi vermiştir ve ruh
nefse her yaptığı hatadan sonra azap eder. Allah da yapılan hatalardan sonra o hatayı bizim fizik vücudumuz işlediği için fizik vücudumuza da Allah azap eder.

dürürken nefsimiz de görmelidir ki nefsimiz bu azabın sonunda yaptığı hataları azaltmak üzere harekete geçsin ve tezkiye olmak için hazır hale gelsin. Gene tezkiye fizik vücudumuzun standardı içinde bir dizayndır. Yani nefs tezkiyesi denen olay Allah'ın zikriyle gerçekleşir. Ve zaman içerisinde ruhun hasletleri, faziletleri, ruhta 19 tane haslet vardır. Bu 19 fazilet zaman içerisinde nefse yerleşir.

ne olur? Ruhun Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah o insanla mürşidimize ulaştırır. Nefsimizin kalbine iman kelimesini yazar ve nefs tezkiyesine başlarız. Allah'tan gelen faziletler nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Ama böyle bir şeyin tahakkuk etmesi sonucunda ruhun hasletleri nefsin afetlerinin yerini yavaş yavaş alacaktır. Her %7 nur birikimi ilk %7 ile nefse emmare, ikinci %7 ile nefsi levame, üçüncü %7 ile nefsi mülkime, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci safhalarda mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri birer birer açılır. Ruh, nefsin her %7 temizlenmesiyle bir gök katı yükselebilir. Eğer nefs temizlenmezse ruhun Allah'a ulaşması da mümkün değildir. Bu sebeple aralarında çok sıkı bir ilişki söz konusudur nefsle ruh arasında. Ancak nefsin tezkiyesidir ki kademe kademe ruhu gök katlarında 7 kat yükseltir ve Allah'a ulaştırır. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Ruhun 19 tane hasleti söz konusudur. Birinci hasleti sevgi. Sevgi bütün hasletlerin arasında en üst seviyelidir. En üst seviyeli olanıdır. En yüksek seviyedeki ruh hasleti sevgidir. Ali İmran 119'da Allah-u Teala diyor ki ha entüm ilahi tuğbinehüm ve la yuhubbineküm ve tuğminüne bil kitabı küllihi ve izâ lekûküm kâlu âmennâ ve izâ halev addû aleykumul enâmile minel gâiz kul mûtu bi gâizikum innallâhe alîmün bizzatüsüdür. Allah-u Teala diyor ki ey müminler, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. Yani bundan 14 asır evvel sahabe bu hüviyetteydiler. Kitabın bütününe iman eden ve kendilerine buğz edenleri de sevenlerdi. Öyleyse ruhun sevgi hasletini nefslerine geçirmişlerdi. Nefsleri sevgiyi bütün boyutlarıyla yaşıyordu. Hepsi daimi zikrin sahipleriydi. Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları rükû ederken, secde ederken Allah'ın lütuf ve rıza, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin izleri vardır. İşte bu onların Tevrat'ta anılan vasıflarıdır. İncil'de de şöyle

silahlandırılmışlardır. Onlar filiz çıkarmış, gittikçe kuvvetlenerek kalınlaşmış, gövdesi üzerinde dikilmiş ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Kafirleri ashaba öfkelendirmek içindir. Onlardan mümin olup ıslah edici amel işleyenlere Allah mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Ve birbirlerine karşı merhametli, yani sevgi doludurlar. Mümtehine 8. Allah din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi diyarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve adil muamele etmenizi yasaklamaz. Çünkü Allah adil davrananları sever.

Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunlardan evvel Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edenleri severler. Hem Ensar'da hem de Muhacir'inde sevginin var olduğunu ve kenetlendiğini görüyoruz. Nefsin, ruhun hasletlerinin birincisi sevgidir. Sevgi tek başına bütün hasletlere bedeldir. Geri kalan 18 hasletin hepsinden daha önemli bir yeri vardır sevginin insanın kalbinde. İkinci hasleti ruhun iman. İslam olmanın temel standardı tek Allah'a iman etmektir. İkinci standardı tek bir toplum oluşturmaktır. Tevhid. Üçüncü standardı da Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Allah Teala secde 15'te diyor ki: İnnemâ yu'minu bi ayetînellezîne izâ zükkürü bihâ harru succeden ve sebbehû bihamdi rabbihim ve hum lâ yestekbirûn. Bizim ayetlerimize yalnız o kimseler iman ederler ki ayetlerimiz hatırlarına gelirse secde ile yere kapanırlar. Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve onlar büyüklenmezler. Tekebbür etmezler. İman muhtevanın önemli bir rüknüdür. Allah'a inanmak, iman etmenin temelidir. Ama iman müessesesine baktığımız zaman imanın kalbe de yerleşmiş olması gerekir. Bunun için Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala 10 tane ihsan vererek mürşidine ulaştırır. Kişi tabi olduktan sonra Allah Teala kalbine imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala onların kalplerine imanı yazarız. Onların üzerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh göndeririz ve o ruhla onları yedediriz, destekleriz diyor. Kalplerin içine de o zaman imanı yazarız. Öyleyse iman kişinin dilinde ise bir şey ifade etmez. Kalbinde olması esas. Üçüncü hasleti ruhun doğruluk. Tövbe 43'te Allah Teala diyor ki Allah seni affetsin. Fakat gerçeği söyleyenler senin tarafından belli olmadan yalancıları bilmeden evvel niye onlara izin verdin diyor Allah Teala.

Yusuf 26'da Allah-u Teala buyuruyor ki o benden murat almak diledi dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şehadet etti. Eğer Yusuf'un gömleği önünden yırtılmışsa kadın gerçek söylüyor. O yalancılardandır. Yalancılar ve doğrucular yalan nefsin afetlerindendir. Doğru ise ruhun hasletlerindendir. Doğruluk. Yasin 52'de Allah Teala diyor ki derler ki veil, kim bizi mezarımızdan kaldırdı? İşte bu Allah'ın vaat ettiği gönderilen peygamberlerin doğruyu söyledikleri gündür. Neml 27. Bakalım gerçek mi söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin? Doğruluk Allah'ın indinde önemli bir faktördür. Ve Allah Teala herkesin mutlaka doğru olmasını her fırsatta emreder. Dördüncü hasreti ruhumuzun adalettir. Ya Allah Teala adaleti objektif bir standart olarak düşünüyor. İnsanlar hak sahibidir. Kim bir başkasının hakkına tecavüz ederse, başka birisinin hakkını haleldar ederse, ona bir zarar vücuda getirirse, hak sahibini zarar dide etmiştir. Ve o zaman iki taraf arasında adaletin tayessüs etmesi gerekir. Haksızlığa sebebiyet veren cezalandırılır. Bu adaletin tahakkukudur. Öyleyse adalet insanlar arasındaki haksızlıkların ceza müessesesiyle yok edilmesi ve haklıya hakkının teslim edilmesi halidir. Adalet, haleldar olan hakkın o hakkın sahibine teslim edilmesi halidir. Ali İmran 18. Ya ulul ilmi kaymen bil kız. Adaleti kaim kılan ilim sahipleri. Maide 8. Ey iman edenler, Allah için adil, adaletle davranan şahitler olun. Maide 42'de Allah Teala diyor ki şayet aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Allah adaletle hükmedenleri sever. Araf 29 Kul emera Rabbi bil kıst. De ki Rabbim adaleti emreder. Yunus 47 Öyle külli ümmetin Resul. Bütün ümmetler için mutlaka Resul vardır. Her devrede bütün ümmetlerde. فَيْزَا جَاءَ رُسُولُهُمْ Ne zaman onların Resulü onlara gelirse كُدِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ Onların arasında kıst ile, adaletle hükmolunur وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Ve onlara zulmedilmez. Araf 159 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتِنْ يَهْتُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Musa'nın kavminden, milletinden bir topluluk hakka ulaştırırlar, Allah'a ulaştırırlar ve aralarında adalet ile hükmederlerdi. Araf 181 Ve mimmen halakna ümmetin bizim yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki yehtune bil hakkı hakka hidayet ederler, hakka ulaştırırlar ve bihi yadilun ve adaletle hüküm verirler. Beşinci hasleti ruhun edep.

Furkan 63. Allah Teala buyuruyor. Rahman'ın öyle kulları vardır ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Şayet onlara cahiller söz atacak olurlarsa selam size derler. Edep bir insanın tevazu sahibi olması halidir. Edep başka insanlara karşı, özellikle mürşide karşı mutlak saygıyı gerektirir. Allah'a karşı da kişinin en saygılı davranış biçimini göstermesi asıldır. Altıncı haslet, kemalat. Yani olgunluk, manevi olgunluk. Nefsin afetlerinin giderek azalması, ruhun hasletlerinin çoğalması standartları kemalatı ifade eder. Kemalatın üst safhası daimi zikirde bütün afetlerin nefsin kalbinden yok olması, yerine ruhun bütün hasletlerinin dolmasıdır. Bunun ötesi 10 kademe, 10 mertebe kişinin nefsinin kalbinin tezyin edilmesidir ve böylece kişinin iradesinde Allah'a teslim ettiği noktaya ulaşmasıdır. Allah Teala Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var. Şayet emirlerin çoğunda size itaat etseydi, o zaman siz bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve bu imanla nefslerinizin kalbini müzeyyen kıldı. Size küfrü, fıskı ve isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Kemalat derecelerin en üstün noktasından bir evveli ifade ediyor bu. Daha yukarıda irşat makamını Allah Teala'nın tayin etmesi söz konusu. Kemalat fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra nefsin Allah'a teslimi. Kemalatın son noktası ise iradenin Allah'a teslim edildiği noktadır. Orada irade Allah'ın iradesine bağlanmıştır. 12 mertebe kalbin müzeyyen oluşundan sonra. 7. hasleti cömertlik. Ruhun 7. hasleti. Allah Teala Ali İmran 134'te diyor ki: o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Yani ihtiyaç sahiplerine verirler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah muhsinleri sever. Bollukta da darlıkta da verebildiklerine göre cömert insanlar. Hücurat 15'te de bir benzer ifade kullanıyor Allah Teala. Müminler muhakkak ki o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Bundan sonra da şüpheye düşmezler. Mallarıyla, nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad ederler. İşte bunlar sadıklardır diyor Allah Teala. Saf 11'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah ve Resulüne iman sahibi iseniz mallarınızla ve nefsinizle Allah yolunda cihat edersiniz. Sizin için bu hayırlıdır. Eğer bilmiş olsaydınız. Nefsin 8. hasreti sükûnet.

Sükunet insanın iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi halidir. Harp bitmiş, yerine sulh ve sükun gelmiştir. Mutluluğun kesin işaretini taşır. Fetih 4'te Allah Teala diyor ki müminlerin imanlarını iman ile arttırmak için onların kalplerine sekineti indiren odur, Allah'tır. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilir ve hikmet sahibidir. O zamanki Fetih 26'da da Allah Teala buyuruyor, o zamanki kafirler kalplerine taassubu, cahiliyet taassubunu yerleştirdiler. O zaman Allah Resulü'nün ve iman sahiplerinin gönüllerine sekineti indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Onlar bu söze layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Burada geçici sükunet halleri ifade edilse de aslında ayetler sükuneti anlatıyor. Sekinetle Allah Teala ki insanların kalbine sükuneti göndermiş oluyor. 9. haslet itaat. Mutlaka itaat asıldır. Allah Teala itaati kesin bir şekilde emreder. Tasavvuf varsa, din varsa itaat var demektir. Dinin temel faktörü. Nisa 64, Allah Teala diyor ki biz resullerimizi ancak Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah'ı tövbeleri kabul eden ve rahmet gönderici olarak bulurlardı. Nisa 80, kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse seni onların üzerine muhafız göndermedik. İtaat dinin esasıdır. Resul'e itaat, Allah'a itaattır. İtaat yoksa insan dini yaşamaz, yaşayamaz. 10. haslet, sabır, tahammül ederek beklemeyi tahakkuk ettirebilmektir. Acılara, sıkıntılara tahammül ederek beklemek sabır müessesesini ifade eder. Şura 43'te Allah Teala diyor ki kim sabreder, suç bağışlarsa bu işlerin en hayırlısıdır. Furkan 20, biz birbirinizi diğerine bela ve fitneye sebep kıldık. Bakalım sabredebilecek misiniz? 11. haslet tevazu. Tevazu bir insanın sahip olduğu makamın altında davranışıdır. Furkan 63, Allah Teala diyor ki Rahman'ın öyle kulları vardı ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Şayet onlara cahiller söz atacak olurlarsa selam size derler. 12. haslet kanaat. Kanaat bir şeyin azına uygun nazarıyla bakma halidir. Azı yeterli görme vasfıdır. Hicr 9'da diyor ki Allah Teala muhacirine verilen ganimetten dolayı kalplerinde bir arzu duymazlar. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile. İşte burada kanaat müessesesi var. 13. haslet şükür. Allah'ın verdiği nimetlere, fizik nimetlere şükretmemiz lazımdır. Fizik ötesi nimetlere de hamd etmemiz lazımdır. Şükür ve hamd bir haslettir. Ve Allah Teala İsra Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde diyor ki zürriyete ma men hamelna ma'a nuh innehu kane abden şekura.
Şüphesiz ki onu şükreden bir kulumuzdur diyor Allah-u Teala. 14. haslet ketumiyet. Ketumiyet saklı tutmak, gizli tutmak, sırları açığa vurmamak hasletidir. Diyor ki Allah-u Teala emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar. O haberi Resul'e ve Ulul Emre bıraksalar ve açıklamasalar da o haberi çıkaranlar ne olacağını elbette onlardan öğrenirlerdi. Ketumiyetin mevcut olmadığı bir olaydan bahsediyor Allah-u Teala. Ve 15. haslet, hakikat. Hakikat kelimesi, hak kelimesinden geliyor. Hakka ulaşmaksa hakikate ulaşmak demek. Ve

Allah-u Teala Rad 19'da diyor ki Rabbin tarafından sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse kör kalpli gibi midir?

16. haslet meziyet. Meziyet din insanın davranış biçimlerinde, Allah'ın emrettiği standartlarda olması Allah'ın emrettiği gibi davranabilme özelliğini iktisap etmesi demektir. Allah Teala Furkan 72'de diyor ki, o kullar yalan yere şehadet etmezler. Yalan söylemekten kaçınan bir insan, bir meziyetin sahibi. Furkan 64, Rableri için geceyi secde ve kıyam ile içinde geçirirler ve bir güzellikte Allah Teala'nın emirlerini ibadetler arasında yerine getirmektir. 17. haslet vefa. Allah Teala Enam 152'de ve bi ahdillahi efu diyor. Haza sıratı müstakim ve tebihu. Allah'ın ahdini ifa et. Yerine getir. Yani ahde vefa et. İşte bu sıratı müstakimdir. Ona tabi ol. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollardan birine girme ki, tabi olma ki o yollar seni Allah'ın yolundan ayırırlar. Verilen bir sözün, bir misakin, bir ahdin yerine getirilmesine azami itikad sarf etmek ve mutlaka yerine getirmek bunu ifade eder vefayı. Samimiyet 18. haslet. Bakara 263'te Allah Teala diyor ki, güzel bir söz söylemek, kusuru örtmek, arkasından eziyet gelen sadakalardan hayırlıdır. Burada bir samimiyet ifadesi var. Ve 19. haslet tevhiddir. Tevhid Allah'ın tek olduğuna iman etmek, daha doğrusu tek bir toplum oluşturmaktır. Vahdet, Allah'ın tek olduğuna inanmak, tevhid ise Allah yolunda tek bir toplum oluşturmaktır. Allah Teala diyor ki, kafirler birbirinin dostlarıdır. Siz de bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat hasıl olur. İşte burada tevhid vardır. Yani Hizbullah olmak. Tek bir fırka oluşturmak. Demek ki vahdet Allah'ın tekliği, tevhid insanların birçok gruplar oluşturan insanların tek bir grupta toplanmaları hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir dersimiz daha, bir konumuz daha inşallah burada sona eriyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi yüce Rabbimizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahin kılmasını dilerken sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

İmam İskender Alimehir'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Alimehir'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Alimehir'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız...

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, İzmit'te kardeşlerimizin birlik ve beraberlik toplantısı olarak, hasret giderme olarak adına ne verirseniz verin, şu anda bir konferanstayız. Bu beraberliği sağlayan, katkı sunan tüm kardeşlerimize Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hepinizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. İşte sizdeki coşku, sizdeki mutluluk gerçekten şu anda bu birlik ve beraberlik, yaşadığımız birlikteki mutluluğu gönül isterdi ki tüm insanlığa bu fotoğrafı gösterebilirim. Çünkü herkesin aradığı huzur ve mutluluk birlik ve beraberlikte, cemaatte. Ama tabii şu an sahip olduğumuz güzellik, mutluluk bir günde gelişmedi. 43 sene boyunca muhterem Efendimiz 24 saat hayatını bize hasretti ve onun ektiği tohumlar bugün sizlerin mutluluğunuza meyve vermeye başladı. Sahip olduğunuz huzur ve mutluluk tüm insanların ihtiyacı. Kısacası siz tüm insanlara örnek teşkil eden bir topluluksunuz. Allah Teala biz insanları çok seviyor. O kadar seviyor ki tarifi gayrimümkünsüz. Çünkü şu kainatın içerisinde Allah'ın benim temsilcim diye buyurduğu, yeryüzündeki halifem diye buyurduğu varlık, o insan sizlersiniz. Kainatın bütününü canlı ve cansız, her şeyi Allah Teala insan için yaratmış. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepimize farz kıldığı ezeli ve ebedi tek bir din var. İkinci bir din yok. Allah Teala Rum 30'da veçini hanif olan dine yönel, Allah'ın yaratmasıdır. Allah herkesi hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın insanı yaratmakta bir değişikliğe gitmeyeceğini, hanif fıtratıyla yaratılan bütün insanlar için vaaz ettiği dini de asla değiştirmeyeceğini, tek bir dinin var olduğunu kesin olarak bizlere kutsal kitaplarda bildirmiş. Geçen Hollanda'daki konferansımızda hep yabancılarla olan beraberimizde Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz bir hakikati onlarla hep paylaşıyoruz. Dinler yoktur, tek bir din vardır. Çünkü şu an dünya bir kaosu yaşıyor. Her cümel içerisinde herkes Allah hepimizin Rabbi olmasına rağmen o kainatın sahibi her şeyi oktan var eden Allah Teala'yı herkes kendisine mal diyor. Benimdir, senin değil. Benimdir, senin değil. Öyle olunca da dinler ortaya çıkıyor. Dinde fırkalar ayrılıyor. Ve bugünkü kaos, yaşanan huzursuzluk, mutsuzluk, savaşlar hepsi tamamen insanların Allah'ın hakikatlerini bilmemesinden kaynaklanıyor. Ama dikkat edin, 14 asır evvel Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi aleyhisselam, muhterem Efendimiz, Allah'tan aldığı öğretiyle herkesi Allah'a davet etti ve biz o davete icabet edenler olarak şu anda bu mutluluğu, bu beraberliği, bu coşkuyu, bu herkesin gıpta ettiği bir olayı şu anda yaşıyoruz.
Bu kapı herkese açık mıdır? Kesinlikle %100 herkese açıktır. Hepimiz insanız sevgili kardeşlerim. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insana hitap ediyor. Ayrı ayrı kavimlere değil. Ya eyyühennâsu, ya eyyühellezîne âmenû, ya beni Âdem'e. Hitaplar bu şekilde ama insanlar her şeyi öğreniyorlar. Öğrenmediklerine Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Geçen bir şeyi söyledim. Kardeşlerimizin hoşuna gitmiş. Hatta birisi cevaplandırmış. Ben oğlumu evliya yetiştireceğim. Ne diyorduk? Bu dünya hayatını yaşayan herkes gözünü dünyaya dikmiş ve şeytanın da dış tesiriyle sahip olduğumuz dünyevi meta ile mutlu olacağımızı bize söylüyor, aldatıyor bizleri. Ama sevgili kardeşlerim, bu dünyada var olan hiçbir şeyle mutlu olamazsınız. Neden? Çünkü içimizdeki diyalektik kavganın sıfırlanması, nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin faziletlerle yer değiştirmesine bağlı. Dikkat ederseniz, Allah Kur'an-ı Kerim'de adeta insanı övercesine şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُ قُلُوبُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنَ الْقُلُوبُ Yani onlar amen oldular ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Çok arabayla, çok parayla, çok makamla, çok şan şöhretle, çok güzellikle değil, Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Öyleyse bu sözün arkasında sözün sahibi Allah var. Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Kaf 29'da kesin Allah-u Teala'nın vaadi katımda söz değiştirilmez. Manası ne? Manası Allah bir şey söyledi mi mutlaka yerine getirecektir. İstisnası yoktur. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah bizi seviyor mu? Tarifi gayrimümkünsü şekilde seviyor. Dikkat edin, hali vakti yerinde olan dünyadaki yaşayan insanlar, bu dünya hayatında bir meslek sahibi olabilmesi için çocuklarını okullara gönderirler ve herkes bir meslek sahibi olması için canhıraş çalışıyor. Ama 3 günlük dünya hayatı için. Fakat o sonsuz hayatın bütünü Allah-u Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği bir kalbi dileğimize bağlı. Kainatın sırrı bu dilek. Neden? Çünkü Allah-u Teala yaratılış gayemizi ben sizi başka bir gaye için değil, bana kul olasınız diye yarattım. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben sizi başka bir şey için değil, bana dost olsun diye yarattım. Allah'ın evliyası için korku yok, onlar mahzun olmazlar. Ben sizi başka bir şey için değil, hayatınızı sonsuz mutluluklar içerisinde sahip olasınız diye yarattım. İşte Kur'an-ı Kerim müjdeler kitabıdır. Ayetlere baktığınız zaman daha ulaşmayı diler dilemez Zümer 17'de Allah diyor ki kullarıma müjdele. Birinci kat cennet müjdesi. Yani bizimle Allah arasında tamamıyla müjdeye dayalı bir ilişki söz konusu. Allah bizim kendisine dua etmemizi, Rabbimizden talep etmemizi emir buyuruyor. Talep sahibi kimseleri de mutlaka ama mutlaka mükafatlandıracağını buyuruyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde Allah'ı bilen Allah'ı talep eder. Allah'ı talep eden Allah'ı bulur. Allah'ı bulan Allah'ı sever. Bir başka hakikat, eski toplumların derdi, elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyan. Sevgili kardeşlerim, hepinizin peşinden koştuğu, Allah'ın %100 garanti ettiği iki cihan saadetini Allah Teala bir kalbi dileğimize bağlamış. Sadece bir dilek. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman ayan beyan bunu görürsünüz.
Birçok kişi ala acele diyor ki hocam ben diledim ama hiçbir şey olmadı. Bakıyorsunuz ki dilediğini zanneden kişi aslında kalbine indirmemiştir. Ve Rabbimizin de kanunu şu. Allah sizin soyunuza, Allah sizin mallarınıza, Allah sizin şekli şemanize bakmaz. Devamlı olarak kalbinize ve o kalbin niyete paralel işlediğiniz amele bakıyor. İşte hepimizi Allah'ın indinde Allah'a dost kılacak. Hepimizi Allah'a kul olacak. Hepimizi Allah-u Teala'nın en mutlu insanları kılacak olan sadece bir dilek. Bu kapı herkese açık mı? Şu an dünya üzerinde 8,5 milyona insan açık. Ama din sadece dünya için midir? Hayır sevgili kardeşlerim, din kainat için. Birçok kişi şu anda kafasındaki izimlerle bir yerlerde olduğunu zannediyor ve ne yazık ki Allah'ın hakikatlerini bilmediği için de vaktini onunla harcıyor. Ölünce ne oluyor? Ölünce eyvah diyor. Allah'ın zatını görüyor. Ömrümü tamamen boşa tükettim. Ya Rabbim pişmanım. Tekrar beni dünyaya geri gönder. Göreceksin ki sana layık kul olacağım. Rabbimizin cevabı ne? Hani Firavun boğulmak üzereyken ne demişti? Aman nebi Rabbim Musa ve Harun'e. Ben Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim. Rabbimiz sireni kaçırdın ama seni insanlara ibret kılacağım. Cesedini koruyacağım ve insanlar seni görecekler nasıl bir pişmankarlığın içerisinde. Ve biz de bugün insanlara tabii ki Efendimizin öğretisiyle bu size konuştuklarımın hiçbirisinin sahibi ben değilim. Sizin gibi aciz birisi ama hasbelkader Allah-u Teala hayatımızı Efendimizin hayatıyla bir yerde kesiştirdi. Ve biz tabiyetimizi gerçekleştirdik ve Kur'an'ın hükümlerine dayalı beraberlik ve huzur içerisinde bir zaman geçti ve bugün hamd eder şükrederiz. 14 asır evvel nasıl sahabe Resulullah'ın öğretisiyle asr-ı saadeti yaşaydıysa bugün hamdolsun Efendimizin ektiği tohumlar meyve vermeye başladı. Zaman zaman kardeşlerimizin sıkıntılarında beraber yaşadıkları mutluluklar bize de ulaşıyor ve Allah! Biz hayranlık duyuyoruz. O kardeşimizin sevgisiyle çok çok mutlu oluyoruz. Ve ileriki günlerde Kur'an daha da bizi öteye geçirecektir ki Resulullah'ın ne buyurduğunu hatırlayın diyorum. Kardeşlerimi özlüyorum. Ya Resulullah biz senin kardeşlerin değil miyiz deyince siz benim dava arkadaşlarımsınız. Ama henüz onlar gelmedi. Allah! İşte onların gelmediği değil sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sizler. Allah'ın zikriyle kalbi mutmain olan sizler. Herkese Allah'ın müjdesini yayan sizler. Hayatınızı başkalarına adadığınız siz sabikunel ahirin sizlersiniz. Önümüzdeki günlerde insanlar sizin kıymetinizi daha iyi bilecek ve göreceksiniz ki bu dünya Efendimizin öğretiyle aydınlanacak. Herkes el ele gönül gönle mutlu bir hayatı yaşayacak. Çünkü Allah'ın vaadi var. Mutlaka nurumu tamamlayacağım. İşte o kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Bu hükümler, Kur'an'ın hükümleri, Allah'ın vaaz ettiği Kur'an'da hükümleri yerine getirmemesi mümkün değil. Sadece bizden dilememizi ve bu dileği yaymamızı istiyor ki sizler en güzel biçimde bugüne kadar bunu ispat ettiniz. Türkiye'nin her vilayetinde, her kasabasında, her köyünde adeta ücra yerleşim yerlerinde kış yaz demeden hep gittiniz. Efendimizin davetiyle onlara ulaştınız ve şunu onlara söylediniz. Duyduk duymadık demeyin. İki cihan saadetine sahip olmak istiyorsanız sadece bir dilek. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Neden bu kadar bu dilek kainatın sırrı ve kainatta geçerli? Çünkü siz her şeyin sahibi olan Allah'ı diliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim şöyle düşünün. Sırf anlamanız için ifade ediyorum. Bu dünya bir kişinin olsun. Diğer insanlar da
ondan ihtiyaçlarını dilesin. Ve her şeyin hazinesi onun elinde olsun. Hiç talep sahibi kişiyi geri çevirir mi? Hadi git işine. İşte onun için Allah Resulü hadisinde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. O zaman siz Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan talep ettiğinizi hiç ama hiç unutmayın. Allah'ın katında çok makbuldür. Ve Allah Teala onun karşılığını mutlaka riyakat kesmettiğiniz an size bir bir verecektir. Öyleyse biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olmuşsun? Mutlu musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor. Evet, sermayemiz bu. Gerçekten öyle, sermayemiz bu. Biz ancak Allah Allah diyebiliyorsak etrafımızı aydınlatabiliriz. Allah Allah diyebiliyorsak kalbimiz nurlanıyor. O nurdan herkesi faydalandırabiliriz. Ama eğer gaflet içinde dünyaya dalarsak, zikretmiyorsak, düşman olan şeytan sinsi olarak her tarafımızı kasıp kavurur ve biz de çorak topraklar gibi mutluluğumuzu zannederiz ama ölü vaziyette bir hayatı yaşarız. Ve Efendimizin o kısalarında, yahu sen buna hayat mı diyorsun? Gerçekten hayat değil. Ama şu anda siz hayatı yaşıyorsunuz. Yaşıyor musunuz? Evet, çünkü Allah Teala ölüyken sizi diritti. Enfal 24'ü hatırlayın. Ne diyor Rabbimiz? Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Siz daveti kabul edenlersiniz. Yetmez. İbadetlerin sultanı zikri hayatınıza tatbik edenlersiniz. Üç şey var hepimizin hiçbir zaman unutmayacağı. Dini öğrenmek, dini yaşamak ve dini öğretmek. İşte kainatta bütün insanlardan Allah'ın istediği bu. Belki diyeceksiniz ki dini öğrenmek. Dini öğrenmek bir dilek. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Bu bunun ispatı. Yani siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız ve Allah'ı zikrediyorsanız istisnasız bunun sağlaması bu zikirdir. Ne diyordu Bedevi Resulullah'a geldiği zaman? Ya Resulullah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. İşte hepimiz bu ilmi Efendimiz'den öğrendik. Neydi bu ilim? İki ayeti kerime hatırlayalım. Hidayet ilmi. Bakara 120 ve Ali İmran 73. Bakara 120'de de ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse bizim bilmediğimiz ama Allah'ın kesinlikle bize öğretmek istediği hakikat o hidayettir. Her zaman Efendimizin sohbetini dinleyen siz sevgili kardeşlerim, tekrar tekrar muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Kur'an hidayettir. Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de sizin mutluluğunuzdur. Yani sağlaması mutluluk. Ben hidayeti yaşıyorum diyorsanız, o hidayeti yaşayan kişiye bir sual sorun, mutlu musun? Ya buna ne deniyorsun? Ben nasıl mutlu olayım? İşte dikili ağacım bile yok. Çocuklar bana karşı vesaire vesaire bir sürü bahane. Eğer öyle diyorsa o zaman o neden mahrumdur? Hidayetten mahrum. Kur'an'ı bilmiyor. Allah Resulü bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar. Ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. İşte nerede sevgili kardeşlerim yanı başınızda bir mutsuz insan görüyorsanız kesin bilin ki onun derdi hidayettir, hidayeti bilmiyor. Hidayeti bilmeyen Kur'an'ı bilmiyor. Kur'an'ı bilmeyen mürşidi bilmiyor. Çünkü Kur'an evvel emirde kendisini bize açıklayacak olan mürşidi tanıtıyor. Evet, iki ayet-i kerime çok manidar. Her ne kadar birileri bugün mürşit yok diye bir şey yok diyorlarsa da ama Kur'an ayetleri öyle buyurmuyor. İki ipten ikisini de sarılmamızı emrediyor.
kemalatımız, sahabe gibi kamil insan olmamız, havariler gibi bir hayatı yaşamamız, Rabbaniyun gibi insanlara örnek olabilmemiz, mutlak surette bu ipe sarılmamıza bağlı. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim ve insanlardan biriyim. İşte en önemlisi de insanlardan biriyim. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ki Allah Teala Maide 44'te Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46'da İncil hidayet ve nurdur. Kur'an Şura 52'de Kur'an hidayet ve nurdur deniyor. Öyleyse aralarında bir kitap bir fark yok. Fark olmadığına göre o zaman Allah Teala'nın hidayetle bize vermek istediği mesaj ne? Bakalım beraberce 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler 23 sene çok uzun değil. 23 sene kısa zaman dilimi içerisinde birbirlerinin can dostu oldular.

0: üç şey. Tekrar ediyorum. Şu dünyada 8,5 milyar insan var. Dini ben yaşamak istiyorum diyen kişinin birinci vazifesi herkesi sevmek. Ne diyordu Allah Resulü? Eski toplumların derdi, elemi size dokundu. Haset ve kin. Öyleyse insan hayatını tarumar eden haset ve kin. Hasete baktığınız zaman Allah Resulü şöyle buyuruyor. Hasetten sakının. Çünkü haset sebebiyle Kabil, öz kardeşi olan Habil'i ne yaptı? Öldürdü ve yeryüzünde ilk kan dökülmesi haset sebebiyle gerçekleşiyor. Ama Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kin kökten kazıyandır. Öyleyse Allah'a giden yol kinden değil, sevgiden geçer. Seviyor musunuz?
1: Evet.
0: Allah'ı seviyor musunuz?
1: Evet.
0: İncil'de bir ayet şöyle diyor. Allah'ı seviyorum diyen, yanı başındaki kardeşini sevmeyen yalan söylüyor diyor. Tekrar ediyorum. Allah'ı seviyorum diyor. Ama yanı başındaki kardeşini sevmeyen yalan söylüyor çünkü. Çünkü diyor ki, gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı nasıl sevdiğini iddia edebilir. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyor musunuz?
1: Evet.
0: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
1: Evet.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Evet.
0: Evet. İşte bu dileğin sahibiyseniz, o zaman herkesi seveceksiniz. Aksi takdirde cevap belli. Seviyorum, Allah'ı seviyorum diyen kişi yanı başındaki kardeşini sevmiyorsa ne diyor? Yalan söylüyor. Yunus ne diyor? Yunus diyor ki, yaradılanı severiz ama kimden ötürü? Yaradandan ötürü. Öyleyse sevginin kaynağı Rabbimiz Allah, seveceğiz ve hakikaten o bir sevgi kaynağı, ondan almış olduğumuzu da herkese ne yapacağız? Dağıtacağız. Devamlı bir sevgi alışverişi içinde olacağız. Evet, devamlı bir sevgi alışverişi içinde olacağız. Bunu elde etmek, bu sermayeyi kalbimize nakşetmek ve oradan da herkese dağıtmak, bunun yegane vasıtası zikir. İşte bu sebeple ibadetlerin sultanı zikir, işte bu sebeple her zaman Efendimiz şöyle buyuruyor, mal alıcıya satılır, her şeyin bedeli peşin ödenir. Evet, ben de diyorum ki, eğer siz Allah'tan ne almak istiyorsanız, bunun bedeli zikir. Ne diyorsunuz? Dünya saadetinin yarısını almak istiyor musunuz? Bunun bedeli 3 saat zikir. Dünya saadetinin %81'ine sahip olmak istiyor musunuz? Bunun bedeli 18 saat zikir. Dünya hayatında %100 mutlu olmak istiyor musunuz? Bunun bedeli dahi bir zikir. Sağlaması belli. Bakın bakalım günde ne kadar zikrediyorsunuz. Soruyorsunuz karşındakine, Allah'ı seviyor musun? O da söz mü hocam? Kim Allah'ı sevmez ki? Elbette seviyorum. Ve ikinci bir sual, Efendimizin buyurduğu gibi, ne kadar zikrediyorsun? Nereden çıktı o diyor. Çünkü Kur'an'daki hidayeti unutmuşlar. Çünkü hidayet yoksa sevgi yok. Dikkat edin, Taha suresinin 123 ve 124. ayet-i kerimesi. Aslında belki Taha 120'den itibaren başlamak lazım. Allah Teala ilk insan olan Adem babamız ve eşi Havva annemiz, Allah'ın onlara vaaz ettiği emirleri yerine getirmedikleri için ikisi birlikte yasağa uymuyorlar ve sonradan da Allah Teala onlara hitapta bulunuyor. Size şeytan düşmandır demedim mi? Bu ağaçtan yemeyin demedim mi? Dedin ya Rabbim, o zaman biz nefsimize zulmettik ve Allah Teala onun karşında onları da yeryüzüne indiriyor. Fakat yeryüzünde ilk insan olan Adem babamız, elbette Allah'ın yeryüzündeki ilk halifesi, Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi, bütün ilkler kimde toplanmış? Adem babamızda. Ve çok ağlıyor, çok yalvarıyor Allah Teala'ya. Ve en sonunda Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Sümeştebahu, Rabbi onu seçti. Fetâbe aleyhi, onun tövbesini kabul etti ve heda ve hidayete erdirdi. İşte ilk insan olan Adem babamızın Allah tarafından hidayete erdirilmesiyle, ki onun mürşidi Cebrail aleyhisselam, hidayete erdirilmesi

0: Dolayısıyla Allah Teala onu katından kendi çocuklarına hidayetçi olarak vazifeli kıldı ve Taha 123 devreye gidiyor. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Benden size hidayetim gelecek. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Ama devamında Taha 124 ne diyor? Men arada en zikri. Kim benim zikrimden yüz çevirirse. Zikirden yüz çeviren kimdir? Hidayeti dilemeyen. Hidayeti kalpten dileyen bir insanın Allah'ın ona zikri sevdirmemesi mümkün mü? Hayır. Hidayeti kalpten dileyen bir kişiye Allah mutlaka zikri sevdiriyor, mutlaka mürşidi sevdiriyor, mutlaka namazı sevdiriyor, mutlaka orucu ve bütün ibadetleri sevdiriyor. Sevgili kardeşlerim, bilmelisiniz ki Tevrat'ta, İncil'de ve elimizde mevcut olan kutsal kitapların hepsinde yaptığımız araştırmada şu an 7 vasıta emrin 7'si de Tevrat'ta da var. Nasıl Allah'a ulaşma dili Tevrat'ta varsa, İncil'de varsa, Kur'an'da da var. Nasıl Tevrat'ta zikir varsa, İncil'de de zikir var, Kur'an'da da. Nasıl Tevrat'ta mürşide tabiyet, İncil'de mürşide tabiyet varsa, Kur'an'da. Nasıl Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da oruç varsa, hepsinde aynı hakikat var. Hepsini araştırdık ayetlerle birlikte. Öyleyse, 3 tane elimize mevcut olan kutsal kitapta, 7 tane hedef emrin 7'si de var. Bu hedeflere ulaşmak için Allah'ın vasıta emir olarak bize farz kıldığı 7 vasıtanın 7'si de var. Ama görüyorsunuz ki şu anda sıcak çatışmalar var insanlar arasında. Arka planına bakacak olursanız gizliden gizliye ne var? Dinler savaşı var. Evet, herkes diyor ki benim dinim diğerinden farklı. Halbuki Allah Teala hükmünü Kur'an'da vaaz etmiş. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ve bir daha asla ikinci bir şeriat kitabı gelmeyecek. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde sözün sahibi Allah, katımda söz değiştirmez diyen Rabbimiz, hepinizi Hanif ile yarattım ve hepiniz için bir tek din seçtim. Bu din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. 7 Safa ve 4 Teslim. Öyleyse ayetlerle tespit ediyoruz. Şeriat aynı şeriat. Din aynı din. Rabbimiz tek. Sahibimiz tek. Düşmanımız tek. Bize düşen düşmanla işbirliği halinde olan nefsimizi Allah'ın verdiği reçeteyle adam edebilmek. Yapanlar hedeflerine ulaşmışlar mı? Evet. Tevrat'ı inceliyoruz. Rabbaniyün diye Allah'ın dostları 7 safayı yaşayarak mutluluğa ulaşmışlar. İncil'i inceliyoruz. Havariler 7 safayı yaşayarak en üst seviyede Allah dostları olmuşlar. Kur'an'ı inceliyoruz. Efendimizin anlatımıyla sahabeyi Allah Kur'an-ı Kerim'de günümüzde projekte ediyor, bize örnek gösteriyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler Zümer 17. Hepsi mürşide tabi olmuşlar Fetih 10. Hepsi ruhlarını Allah'ın teslim etmişler. Hepsi fizik vücut teslimi, nefs teslimi, irşat ve irade teslimine ulaşmışlar. Sonuç ne? Sonuç asr-ı saadet. Bugünün insanı da aynı materyalden, madeyin Allah, Allah yaratmış. Herkes üç vücudun sahibi. Herkesin serbest iradesi var. Herkesin nefsi var ve bizden istenen, onlar nasıl nefs tezkiyesine ulaşmışlarsa, dini 7 saf olarak yaşamışlarsa, siz de yaşarsanız, mutlaka sonuca siz de ulaşırsınız. Bugün şu anda mutluluğu yaşayan Sahab-ı Kunal Harin neye dayanarak bu mutluluğu yaşıyor? İşte ona iman ederek. Diyor ki ben Rabbime ulaşmayı diledim. Benim başımda devrin imamının ruhu var. 4 cepheden şeytana karşı beni koruyor. Bana düşen görev zikretmek ve sevmek. Zikretmek ve sevmek. Hani 70 yaşındaki bir bedevi Allah Resulüne geliyor. Ya Resulullah, söylediklerinin hepsine katılıyorum. O kadar güzel ifade ediyorsun ki iman etmemek mümkün değil. Ama yaşım 70, işim bitmiş. Bana öyle bir şey söyle ki bana tebliğ ettiğin dinden hiçbir şey kaçırmayayım. Ve Allah Resulü iki söz söylüyor. Tazimul emrillah, eşefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Seviyor musunuz? Sevenler mutlu olanlardır. Çünkü sevgi mutluluğun anahtarı. Daha fazla mutlu olmak istiyorsanız daha fazla seveceksiniz ve etrafınızdaki insanları mutlu edeceksiniz. Kesin ve kesin mutlu eden mutlu olur mu? Bu bir kanun. Deneyin. Onların yanlışları ile ilgilenmeyin. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimeler şunu buyuruyor. Hücurat suresinin 11. ayet-i kerimesinde ve 12. ayet-i kerimesinde insanların hatalarıyla uğraşmayın. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sünnetim şöyledir diyor. Eğer diyor iki topluluk yan yana geliyor, aralarındaki ihtilaf %99,5. Ama %0,5 bir ortak noktaları var. Ve diyor yan yana geldiğiniz an sadece o %0,5'lik tarafıyla sohbetinizi devam ettirin. İhtilaflara girmeyin, konuşmayın. Ne olur? Ne olur mu dersiniz? O zaman günün birinde yine yan yana geldiğiniz zaman başlangıç noktasında ortak noktası %0,5 iken bir de bakacaksınız ki aralarında ihtilafın hepsi bitmiş. Evet. Suyun buzu erittiği gibi Allah Teala o kötü şeyleri tamamen hayatınızdan çıkartmış. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Güzel ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin balı bozduğu gibi iyi amelleri götürür. O zaman biz neyi tercih edeceğiz? Güzel ahlakı tabii. Güzel ahlak Allah'ın ahlakıdır. Güzel ahlak Kur'an ahlakıdır. Güzel ahlak başkalarından yana olmaktır. Güzel ahlak başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak aslında insanın kendisini mutlu etmesidir. Evet, bunun üzerinde birçok araştırmalar yapılmış. Ama yapılmadan evvel de bu hakikatleri Allah Teala 1400 yıl evvel indirdiği Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bize tek tek açıklamış. İşte hayatımızda kesinlikle insanların hatalarını çıkartmak istiyorsak ki Mevlana Celaleddin Rumi ne diyor? Aydınlatmakta güneş gibi olun. Kusurları bağışlamakta gece gibi olun. Öyleyse hiç kimsenin kusuruyla ilgilenmeyeceksiniz. Herkes hata yapabilir ama hata yapanların en hayırlısı nedir? Tövbe eden ve kesinlikle kendi hayatını düzenleyen, Allah'ın emirlerine göre tanzim eden, nefs tezkiyesini yapan kişi. Hamd eder, şükür ederiz hepimiz bu hakikati öğrendik ve sadece hayatımıza tatbik ediyoruz. En güzel örnek kim? İki cihanda alemlerin kendisi için yaratıldığı levlâke levlâke lemâ halakter eflâke diye buyurduğu Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah emrediyor Resulüne diyor ki huzul havfe ve amr bil urfi ve ret ani cahilim. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. Cahil kimdir? Ulaşmayı dilemeyen kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bize düşen onlara tebliğ yapmak. Ama içimizdeki hayat mutlaka affı, mutlaka kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. İstisnası yok. Affedeceğiz ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edeceğiz. Allah Teala Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde ne diyor? اَلَّذ۪ينَ اُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ. Onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler. وَقَازِمِنَا رَزَوَا عَفَنَا النَّاسِ. Onlar ki öfkelerini yutarlar. Onlar ki insanları affederler. Öyleyse öfke yutmak affetmektir. Kim başkasına öfkelenmiyorsa bilin ki o kesinlikle öfkesini yutan kardeşimiz, affeden kişidir. Affetmeyi usul haline getireceğiz. Affetmeyi hayatımızdan hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Onların yanlışlarıyla uğraşmayacağız. Eğer o kardeşimiz bize karşı bir hata işlemişse, Ve eğer Allah Teala bize diyorsa ki ben seni onun için yarattım. Kim için? O hata işleyen için yarattım. O zaman bizim o hata işleyenden davacı olmamız mümkün olabilir mi? Çünkü yaratılış gayemiz ben seni onun için yarattım. Onu mutlu edeceksin. Sen dava edersen o mutlu olur mu? Onun için Yunus ne diyor? Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Sevgili kardeşlerim, kardeşlerimiz arasında da çokça bize ulaşanlar var. Kimisi kendi nefsini şikayet ediyor, tamam. Ama kimisi de çocuğunu, kimisi de eşini, kimisi de komşusunu vesaire. Biz ne yapacağız o şikayetçi olan insanlara karşı? Allah bizi onlar için yaratmışsa, bize karşı işledikleri hatayı affedeceğiz. Efendimizin yıllar yılı tekrar tekrar bize zikrettiği bir ders var. Tasavvufa yeni giren kişi, mürşidi diyor ki şimdi sana ben emrediyorum. Kur'an okumakta olan 3 odada 3 kişi var. Onlara birer tokat atacaksın ve ne yaşıyorsan gelip bana anlatacaksın. Birinci kişiye gittiğinde ne diyor? O da aşk ve şevkle ona cevap veriyor. Tamam evladım diyor, bu kısastır, şeriatın gereğidir. Ama ikinci kişi nefs tezkesini yapmış Allah'ın yardımıyla. O cevap vermiyor. Kısas tatbik etmiyor. Çünkü tarikatta gereğini yerine getirmiş. Evet, af tarikatın gereğidir. Öyleyse ne kadar size anlatsak anlatalım. Özellikle bu sözü niçin söylüyorum? Bizim dışımızdaki insanlar için. Zannediyorlar ki çok bilirlerse her şey olur. Hayır sevgili kardeşlerim. Bilmek mutlaka yaşamayı beraberinde getiriyor. Bilebilirsiniz. Nefs tezkesini yapmazsanız affedemezsiniz. İstediğiniz kadar bilin, yaşayın, göreceksiniz ki bununla karşılaşacaksınız. O zaman affedenlerden olmak istiyorsanız bunun bedeli nefs tezkesidir. Bunun bedeli mürşide tabiyettir. Bunun bedeli başkaları için yaşamaktır. Hayatınızdan başkalarının hatalarını çıkartacaksınız. Elbette onlar için zaman zaman hatırlatmak söz konusu. Ama bileceksiniz ki eğer siz kendinizi onlara feda ederseniz, severseniz seven sevdiğinin kusurunu örter. İşte ayet-i kerime onun için diyor Allah-u Teala, Hücurat 11'de, kimse kimsenin hatasıyla meşgul olmasın, ola ki o alaya aldığı kişi diğerinden daha iyi olabilir. Hücurat 12'de, hatalarınızı, bir başkalarının hatalarını araştırmayın. O halde biz kusurları araştırmadığımız gibi bağışlamakta birinci sırada olacağız. Ama kesinlikle herkese örnek olacağız. İşte Allah'ın bizden istediği bu sosyal hayatta birlik ve beraberlik içinde yaşayan insanların evvela birinci vazifesi sevmek. Seviyor musunuz?
1: Evet.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Evet.
0: İkinci vazifesi affetmek. Affediyor musunuz?
1: Evet.
0: Üçüncü vazifesi, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Bu kadar kolay, bu kadar basit, unutmayacaksınız. Şimdi, tabii ben güler yüzünüzden anlıyorum, ne kadar mutlu olduğunuzu görüyorum. Ama eve gittiğiniz an, sizi bekleyen görev tehlike. Ne yapacaksınız? Orada aslında bunu hayatınıza tatbik etmelisiniz. Zor mu, kolay mı? Hayır, diyelim ki eve girdiniz ve bir engelle karşılaştınız. Habire söyleniyor. Siz ne yapacaksınız? Zikredeceksiniz ve karşı tarafa asla tartışmayacaksınız. Mukabelede bulunmayacaksınız. Biz kendimizi çözüm merci olarak zannediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bizler çözüm merci değiliz. Çözüm merci Allah. Biz üzerinde işlem yapılanlarız. Çözümlerin hepsi Allah'a ait. Bundan emin olun. O zaman eğer çözümler Allah'a aitse, biz üzerinde işlem yapılanlarsak, böylesi bir engel karşımıza çıkıp da habire atıp tutuyor bize karşı, biz ona cevap mı vereceğiz yoksa ne yapacağız? Allah Allah. Evet, Rabbimize, sahibimize sığınacağız. Çünkü o anda bize saldıranla o kişi de tek başına değil. Kimle beraber? Hay Allah razı olsun. Hepiniz aslında Çok çok güzel anlıyorsun. Sadece birazcık sabır, o konuda da sipere girmek, elden bırakmamak ve silahımız ne? Silahımız zikir. Zikir, zikir, zikir. Allah-u Teala şeytanın kapısını kilitlediğimiz zaman zikirle, bir müddet sonra o şişirilmiş bir balon tamamen sönecek ve diyor ki, diyecek ki, ya ben bu kadar saldırıyorum, bana karşılık vermiyor. O zaman siz ondaki sevgiyi harekete geçireceksiniz. İlk başlangıçta size saldıran kişi nefsine uyuyor değil mi? Onun nefsiyle birlikte kim var? Şeytan var. Ama siz cevap vermediniz, Allah dediniz, Allah dediniz, Allah dediniz. Bir müddet sonra Allah ona da hükmediyor. Ve ondaki sevgiyi harekete geçiriyor. Onda da Allah'ın ruhu var mı? Emaneti var mı? Emanetin birinci hasretine sevgi. İşte ondaki sevgiyi sizin davranış harekete geçiriyor. Ve diyecek ki, ya bakın ben bu kadar yapıyorum ama bana karşılık vermiyor. O da sizi sevmeye başlayacak. O zaman da Allah kalpleri sevgide telif ediyor, birleştiriyor. Allah'ın bizden istediği hayat bu kadar güzel, bu kadar mutlu verici ve çok kolay, sadece ve sadece kendimizi başkalarına karşı tüketmek, defterden silmek ve başkaları için yaşamak. Neredeydi Adem babamız, ne demişti? Kim benim zikrimden yüz çevirirse Allah-u Teala yeryüzüne indirirken, ona dar bir geçim veririz bu dünya hayatında ve kıyamet gününde onu kör olarak haşredeceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zikirden yüz çeviren kişiler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyen kişi ne kadar zikretse o zikrin ona faydası var mı? Hayır. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hakikati söylüyor. Diyor ki, eğer ulaşmayı dilemezseniz o zikrin size sağladığı bir fayda yok. Allah rahmetini göndermez, gönderse bile kalbinize girmez. O zaman zikrin sizde Allah'ın emrettiği tesiri vücuda getirebilmesi mutlaka sizin o ortamı hazırlamanıza bağlı. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yunus suresinin 42 ve 43. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sen o sağırları, onlar senden kaçıyorlar diye onlara işittiremezsin. Sağırlar Peygamber Efendimiz'in zamanında onun sohbetinde bulunmamışlar mı? Bulunmuşlar. Ama duymuşlar fakat ne yapmamışlar? İşitmemişler. Kulak sesleri alır, beyine götürür. Ama beyinde çözümleme olmadıysa o kişi işitmez. Göz alır, beyine götürür ama yine de dediğim gibi kalpteki karşılığı yoksa o kişi görmez. O sebeple Allah Teala iki grup insandan bahsediyor bütün kutsal kitaplarda. Sağır, dilsiz, kör, gören, işiten ve idrak eden. Neyi görüyor kişi? Mürşidi mürşit olarak görüyor. Neyi görüyor kişi? Mürşidin sözlerini anlamaya başlıyor. Şu anda bir sualim var size. Her sözümü harfiyen %100 anlamak istiyor musunuz? Kaç kişi zikrediyor? Demek ki anlamak istiyorsanız bunun yolu kalp zikrinden geçer. Efendimizin sohbetlerini her zaman söylüyoruz, diyoruz ki sevgili kardeşlerim, bunun kaynağı, ilmin kaynağı Efendimiz. Ve hepimiz hamd eder, şükrederiz, bütün dergahlarımızda Efendimizin sohbetleri dinleniyor. Ama bakın bakalım, dinlerken kafanız nerede? Eğer zikrederek dinliyorsanız anlıyorsunuz. Eğer oradasınız ama zikretmiyorsanız anlıyor musunuz? Hayır, duyuyorsunuz fakat anlamıyorsunuz. İşte anlamak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Zikrederek dinlemeniz lazım. İşte o sebeple iki tür insan var. Anlamadan dinleyenler, dinlemeden anlayanlar. Bu iki grubun da gideceği yer neresi? Ne yazık ki cennet değil, cehennem. Ama kurtuluşa ulaşan kişi kimdir? Kurtuluşa ulaşan kişi kalpten bu dileği kalbine nakşeden, Mevlana'nın ifadesiyle dili kalbe indiren, Fetih 11'deki gibi evet diyor, bizim için mağfiret dile diyorlar ey Resulüm. Ama onlar sana kalbinde olmayanı diliyle söylüyorlar. Öyleyse insanların büyük bir kısmı ibadet yapıyor ama yaptıkları ibadetler nerede? Dilde, henüz kalbine inmemiş. Allah ise insanları nasıl değerlendiriyor? Kalp üzerinden. Kalplere bakıyor. Kalp kapalıysa istediğin kadar gayret içinde ol. Ne yazık ki karşılığını Allah'tan alamıyorsun. Öyleyse her şeyden evvel Allah'ın bakış karşısını temerrüz ettiği kalbi mutlaka açacağız. Kimi açacağız? Allah'ın zikrini açacağız. Kimi açacağız? Allah'ın sevdiği kulların sevgisini açacağız. Onun için diyeceğiz ki yaradılanı severiz ama kimden ötürü? Yaradan'dan ötürü. Hamdolsun. Hepiniz bu sevginin sahibisiniz. Hepiniz sevgiyi kalbinizden nakşedenlersiniz ve sevgiyle hayatı yaşayanlarsınız. Ama aynı zamanda bir vazifeniz daha var. İnsanlara örnek olacaksınız. Örnek insanların davranış biçimine, örnek insanların davranış biçimi kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. İşte Fussilet 34. Kötülükle iyilik bir değil. Sen kötülüğü ne yap? İyilikle sav, böyle yaparsan sana düşman olan kişi ne olur? Candan bir dost olur. Mürşit kimdir? Mürşit bu üç vasfı kendisine toplayan kişidir. Ne yapıyor mürşit? Allah'a davet ediyor bir. Ne yapıyor mürşit? Kötülüğe karşı hayırla mukabele ediyor ki. Ne yapıyor mürşit? Kitabın bütününe tabi oluyor. Evet, kitabın bütününe. Bu üç vasıf Fussilet 33, 34, 35'te kimde varsa kesinlikle o Allah'ın mürşididir. O maruf lehmeden, münkerden, neheden Allah'ın bir sevgilisidir. Biz öyle insanlarla beraber olmak, onlara tabi olmak durumunda mıyız? Evet. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala mürşidine tabi olmayan kişi 10 ayet gelince delalette. Evet, kim mürşidine tabi değilse 10 ayet gelince delalette. 7 grup ayet-i kerime delalette olanların gideceği yer neresi? Kesin cehennem. Yani Efendimiz buyuruyor ki biz dinimizi Allah'tan öğrendik. Biz ne diyoruz? Biz de dinimizi Efendimiz'den öğrendik. Evet. Allah devrin imamına öğretiyor. Devrin imamı da bizlere öğretiyor. Bizler Kur'an'daki karşılığı itibariyle vesileyiz. Ama devrin imamı kimdir? Hidayete erdirendir. Öyle olunca hepimiz vesileye sarılmak durumundayız. Kavim Resulleri de vesiledir. Veli müşrikler de vesiledir. Vekil müşrikler de vesiledirler, vesiledirler. Yani her derde Allah'ın kelamını öğrenen ve öğretenler kesinlikle var. İşte Kur'an-ı Kerim'in özeti olan Asr Suresi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Künnu alimen, ev mutallimen, ev sami'an, ev muhibben, ve la tekunu hamisen, fetalu. Manası şu, ya alim ol, öğreten, ya öğrenen ol, taallim eden, ya işiten ol, veyahut da bunları seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. İşte sevenler kimler? Ulaşmayı dileyenler. Ulaşmayı dilediğiniz an kendinizi o helak olan gruptan kurtarıyorsunuz. Gerçekten ayetlere baktığımız zaman tam 19 tane negatif özelliğimize karşılık bunların hepsinden kurtulmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Diliyor musunuz? Diler mi kalpten mi? Şimdi bakın ekranda tek tek bizden sayayım. Kalpten ulaşmayı diliyorsanız Allah Teala sizi ayetlerden şüpheden kurtarıyor. Kalpten ulaşmayı diliyorsanız sizi şirkten kurtarıyor. Kalpten ulaşmayı diliyorsanız küfürden kurtuluyorsunuz. Kalpten ulaşmayı diliyorsanız delaletten kurtuluyorsunuz. Fısktan kurtuluyorsunuz. Cehaletten kurtuluyorsunuz. Zulümden kurtuluyorsunuz. İsyandan kurtuluyorsunuz. Fitneden kurtuluyorsunuz. Sadis ve kör olmaktan kurtuluyorsunuz. Şeytanın kulu bedesi olmaktan kurtuluyorsunuz. Fırkalara ayrılmaktan kurtuluyorsunuz. Gay yolundan kurtuluyorsunuz. Dost olmaktan kurtuluyorsunuz şeytana. Bu amali boşa gidenlerden kurtuluyorsunuz. Cehennemden kendinizi kurtarıyorsunuz. tek bir dilek, çünkü siz takva sahibi oluyorsunuz. Tek bir dilek, çünkü siz hak müminlerden oluyorsunuz. Tek bir dilek, çünkü siz hidayet üzere oluyorsunuz. O zaman elinizi vicdanınıza koyun. Allah bizi seviyor mu, sevmiyor mu? Bir tek dileğe karşılık. Bir tek dilek ve peşinden 7 Furkan, arkasını devam ediyor 12 tane insanla bizi sevdiğine ulaşıyor. Hatırlayın bakalım Davud Aleyhisselam ne diyordu? Davud Aleyhisselam diyordu duasında, ya Rabbim senden senin sevgini istiyorum. Yani Davud Aleyhisselam ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Seni sevenin sevgisini istiyorum. Davud Aleyhisselam ne yapmış? Mürşidi sevmiş. Allah'ı sevenin, seven kişi kimdir? Mürşid Efendimiz'i hatırlayın. En çok seni seveniz, seni en çok severiz. Allah'ın şu insanlar içerisinde en üst seviyede muhabbet duyduğu kişi kimdir? Elbette devrin imamı. Onun üzerinden sevgi trafosunu işletiyor. Ve dolayısıyla en çok seni severiz, seni en çok severiz diyerek bize bunu söylüyor. Davud Aleyhisselam da diyor ki, ya Rabbim birinci sırada senin sevgini istiyorum. Seni sevenin de sevgisini istiyorum. Ama senin sevgine vesile olacak ameli de istiyorum. İşte din bu. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Bunun sahibi bir dilekle Allah onu hangi müjdeye kavuşturuyor? Anında 7-8 aylık süre içerisinde 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. Nefs tezkiyesi bu kadar kolay, bu kadar basit ve tek bir dilek. Ki bunu bugün Efendimizin öğretisiyle diyoruz ki, ya bakın İslam alemi 1,5 milyar. Ama İslam alemi 1,5 milyar olmasına rağmen insanlık cümlesindeki değerleri ne yazık ki sıfıra yakın bir değerde, değil mi? Sebep ne? Sebep Kur'an'daki İslam'ı bilmeleri mi, bilmemeleri mi? Evet, bilmemeleri. Eğer Kur'an'daki İslam'ı bilmiyorsa onun Allah katında bir kıymeti yok. Allah katında kıymetli olmayanın insanların yanında kıymeti var mı? Ne diyorsunuz? Yok. İşte sevgili kardeşlerim, bugün Efendimizin müjdesiyle İslam mutlaka ait olduğu yere gelecektir. Mutlaka Allah nurunu İslam'la tamamlayacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mutlaka Kur'an'daki İslam yaşanacaktır. Neyle? Çok basit. İşte Efendimizin öğretisiyle, nefs tezkiyesiyle. Şekil A1'de görüldüğü gibi size soranlara diyeceksiniz ki, sevgili kardeşlerim, bizim anlattıklarımızdan şüphe mi duyuyorsun? O zaman sana biz tavsiyede bulunuyoruz. Gel bir ay bizimle beraber ol. Hadi vaktin varsa 2 ay beraber olsun. 3 ay beraber olun. Bizde yaşanan mutluluğu, bizde yaşanan hoşgörüyü, bizde yaşanan kardeşliği gelin siz de tadın. Ve o zaman şunu kesinlikle teslim edin hak sahibine. Evet, Allah'ın dini bu toplulukta yaşanıyor. Biz de bunlar gibi olmak istiyoruz. Biz de yerimizi alacağız ve bundan daha kolay ne var? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilerlerse 7-8 aylık süre içerisinde bizden farklı tarafları kalır mı? Allah günahları örtüyor. Allah günahları sevâ çeviriyor. Allah onların kalplerine sevgi veriyor. Allah veriyor, Allah, Allah, Allah. İşte o sebeple onun için Allah Resulü ne diyor? Çocukların rızkını Allah veriyor ama mutluluğunu biz yaşıyoruz. İşte anne babaların çocuklarına yaptığı sevgi Allah'tan aldıkları rahmetle gerçekleşiyor. Annenin sevgisi Allah sevgisinin bir yansımasıdır. Allah o anneye o sevgiyi vermezse bundan emin olun o anne çocuğuna sahip çıkmaz. Bizim size karşı olan sevgimiz, Rabbimiz o sevgiyi bize vermezse hayır. Her şey ama her şey ama her şey onun sevgisiyle neşu nema buluyor. Ve bize bizden daha yakın. İlmi ve rahmeti bütün kainatı kuşatmış. O kadar güzel bir sahibimiz var ki Allah-u Teala'nın bizi sevdiğini biz kalbimize hissedebilirsek, sevgimizi karşı tarafa ulaştırabilirsek, bu dünya hepimize cennet olur. Bu dünyada cenneti yaşıyorum, yaşayacağım diye iman sahibi kaç kişi var? El kaldırsın bakalım. Evet sevgili kardeşlerim. Bakın Araf 43'te ne diyor? O gün diyor onların kalplerindeki kini, nefreti, afetlerin hepsini söküp atacağız. Neyle? Daimi zikirle. Daimi zikirle afetleri Allah temizlediği zaman bu dünya cennetten farklı tarafı kalır mı? Bu dünya hepinize cennet olur. O zaman sevgili kardeşlerim dünyanın peşinden koşanlar sizler veya diğerleri veya başkaları aslında hepimizin kulağımıza küpe yapması gerektiği vasıta emirine zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hem biz söyleyeceğiz hem de başkasına söyletileceğiz. Hem biz seveceğiz hem de onların birbirini sevmesini sağlayacağız. Ve onun için Efendimizin emri bize adeta miras bıraktı. Mutlaka hayatımıza tatbik etmesini istediği şey ne? Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyin. Nefret eden aslında kendisine kötülük yapıyor. Seven aslında kendisine iyilik yapıyor. Çokça ifade ettim ama bu örnekler çok güzel, bir kere daha tekrar edeyim. Öğretmen sınıfta deney yapıyor. Affetmenin insan hayatında ne kadar kıymet ifade ettiğini onlara belirtmek üzere öğrenciler diyor ki herkes evinden patatesler getirsin, torbaları da getirsin. Gün içinde affetmediğiniz kaç kişi varsa o affetmediğiniz kişinin ismini patatese yazın ve torbaya atın. Bir hafta, 15 gün, bir ay torbalar ağırlaşıyor. Çünkü insan sosyal hayatta başka insanlar kendisine karşı hata işliyor ve affetmediği o insanlar isimlerini yazınca onu da torbaya atıyorlar. Torbalar ağırlaşıyor. Patateslerin de belli bir ömrü var. Bir müddet sonra bozuluyor. O kişiye iki yönden rahatsızlık veriyor. Bir, kötü koku. İki, yük. İşte hepimizin hayatında böyle oluyor. Halbuki biz onu affedebilirsek o yükten kurtuluyoruz. Biz onu affedebilirsek o kötü kokudan kurtuluyoruz. Ve sadece bu elimizde. O zaman biz kendimize niye iyilik yapmıyoruz? Yapacağım mıyız bu dünya? Söz mü? Dilden mi kalpten mi? Sevgili kardeşlerim bundan emin olun. Eğer siz bunu yerine, sadece affetmeyi yerine getirin, göreceksiniz ki aile saadetiniz %100 gerçekleşir. Çünkü iki tane eş yan yana geliyorlar, başlıyorlar tartışmaya, eski defterleri açıyorlar, o şöyle dedi, bu böyle dedi, sen şöyle yaptın, bu böyle yaptın ve şeytan da devreye giriyor. Hangi ayet gereğince? İsra 53. Birbirlerine yanlış söz söylüyorlar ve arkasından şeytan onları birbirine düşman kılıyor. Ama şu anda kaç tane kardeşimiz varsa eşiyle limonisi arası. Yapması gereken şey ne? Yapması evet affeder. Affedin. Ne dese desin affedin. Affederseniz o zaman kesinlikle aranızda kavga asla kalmaz ve aile saadeti mutlaka gerçekleşir. Ve Efendimizin beyan ettiği bir hakikat var. Bir ferdi mutluluk var, bir toplumsal mutluluk var. Aile, toplumsal hayatın çekirdeğidir, atomudur. Nasıl elementler belli sayıda bir araya geliyorlarsa elementler oluşturuyorlar. Evet, sosyal hayatın en küçük birimi aile. Ailede taraflar birbirlerini affederlerse mutlaka barış, huzur gerçekleşir. Affetmek zor mu, kolay mı? O zaman affedecek misiniz? Birbirinize bir daha, bak hocam böyle söylemişti, benim hiç unutmamam lazım, ne yaparsa yapsın, ben kesinlikle affedeceğim dediğiniz an, hayatınız o kadar güzelleşir ve affettiğiniz günden itibaren uykunuza bakın. Rahatlıkla başınızı yastığın üzerine koyarsınız, içinizden tartışmazsınız. Efendimiz ne buyuruyor? 3 çeşit zikir var. Bir de tartışmanın da 3 çeşidi var. Kişi karşı tarafa cehri söz söylemiyor ama içinde ne yapıyor? Ben ona öyle bir cevap vereceğim ki bir dahaki sefere karşılaştığım zaman gününü görecek. Söylemediğim buydu, ben de onu söyleyeceğim. Hepimiz bunlarla yaşıyoruz. Ama yaşamak istemiyorsak çok basit, çok kolay affedici olacağız. İşte o sebeple Allah Resulü örnek. Hangi ayet gereğince? Ahzab 21. Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a çok zikredenler için Allah'ın Resulü en güzel örnek. Çünkü Allah Resulü'ne emrediyor. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. İki şeyi sevgili kardeşlerim, iki şeyi. Kısas tatbik edenler, siz de onlardan olmak ister misiniz? Evet. Kısası bize hak olarak vermiş ama tatbikatı hayır. Affederseniz sizin için de hayırlıdır. Öyleyse çok basit, çok kolay. İnsanlar hata yapabilir. Onlarla Allah arasında biz affedici olacağız. Peşinden daha ötede kötülüğe karşı hayırla mukayele edeceğiz ve o zaman sahabenin yaşadığını yaşamaya başlayacağız. O zaman bizler için bu dönemde sabikune vahirin olarak Kur'an'da ismimiz geçecek. Biz de onları örnek alan en üst seviyede bir toplumu oluşturacağız. Sahabe gibi, ceddimiz Osmanlı gibi güzeli, mutluluğu, huzuru birlikte yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, tabii karşınıza geçince bayağı Allah Teala o coşkuyu bana veriyor, konuşuyorum. Ama her zaman olduğu gibi sizler sabırla beni dinliyorsunuz. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. El Fatiha ma selava.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir gönül sohbeti yapmak üzere. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yeri var. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Binlerce gezegen kainatı kuşatmış durumda. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki her şey çok güzel. Sevgili kardeşlerim, sevgi halesi içinde bir dünya hayatımız var. Hamdolsun ki Allah Teala bizlere sevmeyi öğretti. Sevmenin normal standartlarda muhatabı sevilmektir. Öyleyse biz sevelim ki onlar da bizi sevsin. Şeytanın insanlara en büyük tuzağı o seni sevsin de sen ondan sonra onu seversin tuzağıdır. Ama sevgili kardeşlerim, biz öyle yapmamalıyız. Başkaları bizi sevse de, ki severse zaten biz onları severiz, normal standart. Ama biz bir ilave daha yapıyoruz. Onlar bizi sevmese de biz onları sevmeliyiz. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Bize düşmanlık yapan birisi olsa ve biz onu sevsek, sevdiğimizde her vesileyle ispat etsek, ne kaybederiz? Bir kere biliniz ki kalbinizde mutluluğun oluşması, o mutluluğu doğuracak bir olayın varlığına dayalı. Öyleyse bir insan başka birine hakaret ediyorsa, kötü davranıyorsa, böyle bir ortamda kendisi mutlu olabilir mi acaba? Bize imkansız görünüyor. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Bu mümkün değil. Ne diyordu Allah Teala? Seviniz. Sevdiriniz. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Sevgili kardeşlerim, tek başına sevgiden bahsetmek bile Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. İşte bu muhteva içerisinde her halükarda mutlaka sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Mutlaka sevmeliyiz. Sevmeliyiz ki sevilmeye hak kazanalım. Eğer seversek ikinci safa geliyor. Sevdiğimizi belli etmek, ortaya koymak, davranışlarımızla sevdiğimizi ispat etmek. Eğer bu oluşmuşsa, o sevgiye muhatap olan kişinin bize düşman olması ihtimali zayıf bir ihtimaldir.
Elbette herkesin birbirinden farklı bir davranış biçimleri dizisi, birbirinden farklı hissiyatı, mutlaka ayrı hüviyetler ifade edecektir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Allah Teala hiç kimseyi birbirinin eşi olarak yaratmamış. İkizlerde bile birbirinden farklı hüviyetler, bazen az, bazen çok, hep kendini gösterir. Sevgili kardeşlerim, dünyanın bir köşesinde yaşıyoruz her birimiz. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bizi yaratmış. Bu dünyada verilen gezegende doğmuşuz. Ve bu yaşlara ulaşmışız. Demek ki bu dünyada 78 yıldır yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, insan için başkalarını mutlu etmek kadar kendisini mutlu edecek bir şey yoktur. Allah Teala bunu istiyor sevgili kardeşlerim bizden. Seviniz demekle, sevdiriniz demekle, nefret etmeyiniz demekle, nefret ettirmeyiniz demekle bunu istiyor Allah Teala. Sevmenin o güzel atmosferi içine girdiğimiz zaman bunu davranışlarımızla, sözlerimizle, her şeyimizle ispat ettiğimiz zaman mutlu insanlardan örülü bir dünyada yaşamaya başlarız. Sevgili kardeşlerim, her an kavga, gürültü olan bir ortam düşünün bir aile için. Birbirlerini sevmeyen bir karı koca, birbirini sevmeyen çocuklar baba, çocuklar ve baba, birbirini sevmeyen çocuklar ve anne olabilir mi? Ne yazık ki bunların haberleri bize hep kendileri tarafından ulaştırılıyor. Mutlu değiller. Sevmeyenler mutlu değiller. Mutlu olmaları da mümkün değil. Onlara hep anlatmaya çalıştığımız şey, onlar sizi sevmese de siz onları sevin ki bu sizi mutlu eder. Ama sizin onların bütün negatif davranışlarına karşı hep en güzel pozitif davranışlarla cevap vermeniz, onları başlangıçta olmasa bile geçen zaman parçaları içinde giderek daha çok size yaklaştıracaktır. Sevgi sevgisizliği örtecek olan en büyük yorgandır. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz eğer, onlara kalbinizde bir yer ayırırsanız eğer, onların da sizi sevdiğini görmek bahtlılığına ulaşmamanız için sebep yok. Öyleyse mutlu olmak diye bir hedef varsa bu hedefe giden yol mutlaka sevgi köprüsünden geçer. Başka bir alternatif yok. Nefret edenler mutlu olamazlar. Nefret edenler mutlu edemezler. Kimden nefret ederseniz onu mutlu edemezsiniz. Tam aksine mutsuz etmek istikametinde
Hep bir şeyler geçer kalbinizden. İşte Allah'ın dostları bu tarzdaki negatif davranışlara müsaade etmezler. Kendi iç dünyalarında negatifleri yok etmeye çalışırlar. Bunun en büyük ilacı zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle Allah-u Teala'yı zikretmek veya diye sessiz olarak Allah-u Teala'yı zikretmek. Hatta bazı ortamlarda dilini de kımıldatmadan dil de kımıldamadan Allah kelimesini tekrar etmek. Üzerinize Allah'ın nurlarını taşıyan en büyük faktör Allah kelimesinin tekrarı. Şimdi ben size dersem ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Eğer siz de benimle beraber aynı şeyleri yaşıyorsanız siz de aynı şarkıyı çalarsınız. Mutlu olursunuz. Ne kadar güzel bir şey değil mi sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu etmek? Onların mutluluğuna sebebiyet verdiğiniz için sizin de mutlu olmanız. İşte her şeyin en güzel örtülere bürünmesi, bu her şeyden evvel sizin gayretinize bağlıdır. Allah'a yakın olan dostlarım, sevgili kardeşlerim, o sevmenizi istiyor. Normal standartlar mı? Sizi sevenleri zaten seversiniz. Ama Allah-u Teala'nın sizden istediği şey o kadar basit değil. Herkesin zaten normal olarak yaptığı şeyler değil. Allah Teala sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir adım daha öteye geçelim. Sizden nefret edenleri de sevmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah Teala tarafından. Size bir kalp verilmiş. Sevmeye her zaman açık bir kalp. Şeytan o kalbi kapkara etmek, insanları sevmek yerine nefrete götürmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti bir ömür boyunca size tatbik edecektir. Hiç yılmayın. Çünkü irade sizin iradeniz. O iradeyle insanları seveceksiniz. İşte sizi sevmeyenleri de ifadesi burada önem taşıyor. Bu köprü öyle geçinir. Sizi sevmeyenleri de sevme köprüsü. Bir an için düşünün. O sizi sevmiyor olabilir. O, onun iç dünyasının ortaya koyduğu sonuç. Ama onun sizi sevmemesine rağmen, siz onu gene severseniz, her halükarda severseniz, ve sevdiğinizi açıkça ortaya her vesileyle koyabilir ve ispat edebilirseniz, onun bütün kapılarını, negatife açılan bütün kapılarını kapatmış olursunuz sevgili kardeşlerim. Onun için seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Sonuçları ortaya konmuş.
O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanlar mutlu mu diye bakın. Mutlu olan

yanıyla değerlendiren insanlar. Böyle bir hakkınız yok mu? Var. Kısas Allah'ın standartları içinde mevcut. Ama Allah Teala bu mevcudiyetin yanı başında kötülüğe iyilikle davranmamızı da açık bir şekilde bunun en güzel olduğunu söyleyerek ifade ediyor. Daimi zikre ulaşırsanız onunla Allah Teala'yla her an konuşmak imkanının sahibi olursunuz sevgili kardeşlerim. Her şeyinizi sorabilirsiniz. Her an onunla konuşabilirsiniz. Bu öylesine güzel bir his ki konuşmak, Rabbinizle sizi yaratanla konuşmak, ondan emir almak, her an onun emirlerini yerine getirmek. İşte insanları mutluluğun şahikasına çıkaracak olan şey budur. Bir defa her şeyden evvel şunu yer yerine oturtun sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi seviyor. Allah Teala için nefret olayı hiçbir zaman söz konusu olmaz. Sadece sevgisi vardır. Hiç kimsenin cehenneme girmesini Allah Teala istemez. Emirlerine ve yasaklarına baktığınız zaman Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an-ı Kerim'in 7 Safa ve 4 Teslim'in Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de mevcut olduğunu görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa ve teslimler 4 tane. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslim ederseniz ne olur? Allah'ın kölesi olursunuz. Dünyadaki en büyük mertebe Allah'ın kölesi olmak. Burada kesintisiz, sorgu sualsiz bir teslimiyet söz konusudur. Kişi Allah'a kendisini teslim eder. Ve bu teslimiyet onu adım adım en üstlere taşır. Kişi kendiliğinden Allah'ın yaptırdıklarına bir şey eklemez. Allah Teala ona her şeyden evvel sevmeyi öğretecektir. O kişiyi başkalarına da sevgiyi öğretecek bir bilgi demetiyle teçhiz eder. O kişi başkaları için yaşayan bir insan olur. Asıl mutluluğun bu olduğunu bu yaşantının içinde bu yaşantıya girince anlar. Ondan evvel geçen senelerine hüzünle bakar. Ah ben daha başlangıçta bunu bilseydim. Kendimi daha başlangıçta başka insanlara adasaydım. Onların her birine verdiğim mutluluk kadar mutluluğu ben de küçük yaşımdan itibaren yaşasaydım ve hayatımın ancak başka insanları mutlu ettiğim takdirde bana mutluluk vereceğini idrak edebilseydim. Böyle bir düşünce düşüncelerin en doğrusudur. Allah Teala sizi sevenleri de sevin diyor. Ama sevmeyenleri sevmek

daha önemli diyor. Çünkü onlar sizi sevmedikleri için sizin de onları sevmeyeceğiniz konusundadırlar. Ama siz bunun aksine onlara her ispat ettiğinizde ümit etmedikleri, düşünmedikleri bir olayla karşı karşıya kalmış olurlar. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Hı? Ama kazancınızı bir düşünün. Siz hayatınızı başkalarına adarsanız, her davranışınız bir başkasına mutluluk vermek olursa, o zaman sevgili kardeşlerim, bu size dünyadaki en büyük hazları yaşatır. Böyle bir dizayn içerisinde insanları sevmek, onlarla en güzeli yaşamak, onları mutlu etmek suretiyle yaklaşmak, bu sizi en çok mutlu eden şeydir. Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Sizden başkalarına ne kadar onları mutlu etmek ulaşırsa Allah Teala da sizi o kadar mutlu eder. Bunun güzel tarafı neresi? Güzel tarafı siz bir kişisiniz. Onlar kalabalık bir toplum. Yakınlarınızı da yakınlarınızdan olmayanlara da yaklaşın. Onları sevdiğinizi onlara ispat ederek en güzel davranışlarla davranın. Ve onları mutlu etmek her an hedefiniz olsun. Bunu çoğu zaman kolayca başardığınızı göreceksiniz. Bu başarı gelecek yıllarda, günlerde, aylarda, yıllarda devamlı artarak gider. Allah'ın kanunu neydi? Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Ne kadar mutluluk verebilirseniz o kadar mutluluğu yaşamak. Siz bir kişisiniz. Ama onlar sayısını istediğiniz kadar arttırabileceğiniz kadar çok. Madem ki her birine vereceğiniz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibisiniz sevgili kardeşlerim. O zaman hudutsuz bir mutluluğun imkanına sahipsiniz. Ama bu bedava bir olgu değil. Bu konuda hedef tayin ettiğiniz o noktalara ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. Bu gayret ulvi bir gayret. Bu gayret Allah'ın istediği, herkese emrettiği bir standart taşıyor. Seveceksiniz. Nefret etmeyeceksiniz. Sevdireceksiniz. Nefret ettirmeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, başkalarının kötü taraflarını anlatmayacaksınız insanlara. Başkalarının güzel davranışlarını anlatacaksınız. Hedefiniz hep onları birbirine kaynaştırmak, yaklaştırmak ve onların birbirlerine mutluluk taşımasını temin etmek olmalı. İşte bu davranış biçimleri dizisi içerisinde siz bir anlam kazanırsınız.
sizinle konuşan kimse oradan mutlu olarak ayrılıyorsa, onu mutlu edebilmişseniz ne mutlu size. Çünkü siz de her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibi olduğunuz için elinizde her zaman büyük imkanlar var. Sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar açık. Etrafınızdaki herkes sizin sevgi pınarınızdan su içmeli. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Onlar için yaşamalısınız. Onlar için en güzele yaklaşmalısınız. İşte bu en güzeli yaklaşım onları mutlu ettiğiniz takdirde gerçekleşebilir. Gayretiniz o istikamette ise bazı insanlarda bunu başaramadığınızı göreceksiniz. Başaramasanız da Allah Teala sizi mutlu eder. Gayretiniz Allah Teala için bir kıymettir. İster ki hep öyle davranasınız. Hep başka insanları mutlu etmek istikametinde yaşamalısınız. Allah Teala hepinizi çok seviyor. O herkesi sever. İster ki herkes cennetine girsin. İster ki herkes birbirini mutlu ederek mutlu olsun. A'dan B'ye bir mutluluk ulaşmışsa, B'den de A'ya bir mutluluk geri dönmeli. Böylece A'nın B'ye, C'ye, D'ye, E'ye, F'ye, etrafındaki herkese ayrı ayrı mutluluk ulaştırmaya çalışması mutlaka meyvelerini verecektir. İnsanlar eğer sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, sizinle beraber olmak isteyeceklerdir. Bu ise mutluluğun ana kapısıdır. Usul haline getirirseniz eğer sevmeyi, çünkü bu mutlu etmek istikametinde bir davranış biçiminizi sergilemenin adıdır. Seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve sevdiğinizi açıkça ortaya koyacaksınız. Gizli bir sevgi olmayacak. Allah Teala'nın bu konudaki emri, tavsiyesi sevginizi gizlemek değil, tam aksine sevginizi açığa koymaktır. Açık bir şekilde sözlerinizle, mimiklerinizle, davranışlarınızla sevdiğinizi ispat etmelisiniz. İspat etmelisiniz ki o da sizi sevmek gereğini duysun. Size güzel davranan bir insana kötü davranmak içinizden gelmez. İşte tıpkı bunun gibi başka insanlara siz en güzel davranışlarla ulaşırsanız, onları mutlu edecek davranışlarla onlara yaklaşırsanız, onların da size aynı standartlarda yaklaştığını göreceksiniz. Sizi sevecekler. O zaman sizin etrafınızdaki herkesi sevdiğiniz, etrafınızdaki herkesin de sizi sevdiği, bir güzelliği, sevgi dolu bir dünyada yaşayacaksınız.
ve Allah'a çok manevi nimetler konusunda hamd edeceksiniz ve Allah'a çok maddi nimetler konusunda şükredeceksiniz. Rabbiniz sizleri seviyor sevgili kardeşlerimiz. Siz de onu sevin ki bunun göstergesi başkalarını sevebilmektir. Dünyada yapabileceğiniz en büyük hata, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzında bir düşüncenin sahibi olmanız, ki bu şeytanın tuzağına düşmüş olduğunuzun kesin işaretidir. O hep buradan yürür. Size o seni sevsin de sen onu o zaman seversin söyleyen iblis, etrafınızdaki aya da sizin için o seni severse sen onu seversin tarzında işaretler ulaştırsın. Netice ne? İki taraf da şeytan tarafından bu tarzda işaretler alan iki taraf da karşı tarafın kendisini sevmesini senelerce bekleyecektir. Neden sevgili kardeşlerim? Neden öyle olsun ki? Biz şeytanın oyunlarına gelmeyelim. Allah'ın emrini yapalım. Ne diyor? Sizi seveni de sevin, sevmeyeni de sevin. İşte güzeli bu sevgili kardeşlerim. Burada kalıyor mu iş? Hayır. Sevmek, fonksiyonel bir yapının ifadesinde nasıl kendisini gösterir? O kişiyi severseniz onu mutlu edersiniz. Mutlu etmek istikametinde kendisini gösterir bu olay. Kim birisini mutlu etmeye çalışıyorsa orada sevgi vardır. Birisini mutsuz etmeye çalışıyorsa orada nefret vardır. İşte bizim sizlerin hepinize tavsiyemiz olur ki o başkalarını mutsuz etmeye davranmak, onu bütünüyle defterden silmelisiniz. Bana yakışmaz demelisiniz. Ben Allah'ın yolundayım. Ben Allah'ın yolunda devrin imamına tabi olmuşum. Öyleyse benim bir görevim var. Ben başkalarına mutluluk vermekle emrolundum. İşte göreviniz hep bu olmalı sevgili kardeşlerim. Bunun meyvelerini almaya başlayınca, çünkü siz kime bir güzel davranışta bulunursanız, ondan da size hep güzel davranışlar geri döner. İşte bu sizin o güzel davranışınızın meyvesidir. Siz bir kişisiniz, etrafınızda 10 kişi varsa, onların her birine A kadar mutluluk verseniz, her birinden size A kadar mutluluk geri dönerse, siz başka birine ne verdiğiniz mutluluğun 10 katını yaşarsınız. Daha çok kişi varsa, 20 kişi varsa 20 katını yaşarsınız. Allah Teala bu konuda hiç İnsanları üzebilecek olan bir davranışta bulunmaz. Bir hissiyatı oluşturmaz. Sizin hedefiniz etrafınızdaki insanları mutlu etmekse ulaşabileceğiniz hedef sizin mutluluğunuzun bir göstergesidir. Mutlu eden mutlu olur. Mutsuz eden, mutsuz olur. Kanunun bu olduğunu yerlerine oturttuğunuz zaman, demek ki benim görevim etrafımdaki herkesi mutlu etmekmiş deyip, bu istikamette bir gayretin sahibi olmanız. Sevgili kardeşlerim,
Her şey öylesine güzel ki. Bu güzellik standartları içerisinde sizler, Allah için olan sizler, sadece sevgi pınarlarından su içmelisiniz. Sizden etrafınıza sevgi fışkırmalı, başka insanları mutlu etmek üzere yaşamalısınız. Onlara huzur vermelisiniz. Gayretiniz hep onları mutlu etmek istikametinde kendisini ortaya koymalı. Bunun iki tane yolu yok sevgili kardeşlerim. Bir tek kapıdan geçer bu. O kapının adı sevgidir. Severseniz, mutlu edersiniz, nefret ederseniz, mutsuz edersiniz. O kadar mı? Madalyonun birinci yüzü bu. Karşı tarafın sizin davranışlarınızın ona tesiri. Ama olayları vücuda getiren sizsiniz. O zaman bir başka açıdan daha bakacaksınız. Siz başkasına mutluluk verdiğiniz takdirde mutlu olabilirsiniz. Başkasına mutluluk verdiğiniz takdirde mutsuz olursunuz. Başka bir alternatif yok. Sadece mutsuz olursunuz. Hiç kimse başkalarına kötülük edip de onları huzursuz edip de mutlu olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırı, imkansız bir şeydir. Hissiyat sizin elinizde değil sevgili kardeşlerim. O Allah'ın elinde. Hissettiğiniz şey, yaptığınız olayların veya size yapılan olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. Öyleyse bir tek hedefiniz var. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak. Bunu hangi ölçüde başarabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Bunu başarabilirseniz aynı şarkıyı çalarız. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, size de öyle geliyor mu? Ne diyorsunuz? İç dünyanızda sorun. Ondan cevap alacaksınız. Mutlu musunuz? Birinci derecede başkalarını mutlu ettiğiniz için mutlusunuz. Geri kalan standartlar ikinci, üçüncü, dördüncü derecededir. Bir insansınız. Toplumun bir parçasısınız. Her an başkalarıyla münasebet halindesiniz. Konuşuyorsunuz. Onlarla berabersiniz. Onları mutlu etmek temel amacınız olmalı. Bunu başardığınız zaman mutluluğun bütün boyutlarıyla yaşayan birisi olarak sizleri tebrik edeceğiz. Şu anda birçoklarınız bu istikamette bir gayretin zaten sahibisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda, Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki sevgi Allah-u Teala'nın bir büyük lütfudur. Biliyoruz ki nefret şeytanın korkunç bir tuzağıdır. İnsanları birbirine düşman etmek, sevmek yerine birbirinden nefret etmelerini temin etmek şeytanın temel amacıdır. Allah ise ister ki herkes Allah yolunda bir olsun, beraber olsun. Allah'ı çok sevsinler, birbirlerini de çok sevsinler. İşte sevgili kardeşlerim, zaman her an saniye saniye, dakika dakika ilerliyor. Hayatımız devam ediyor bir sona doğru. Netice itibariyle hepimiz birer insanız. Bir gün doğduk ve bir gün mutlaka ölüm kapımızı çalacak. Ne demişler? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, bizlerden de birçok eser kalacak geriye. Konuşmalarımız, sizlerle geçirdiğimiz bu güzel günlerin birer hatırası olacak. Hepinizi çok ama çok sevmenin huzurunu bir ömür boyu yaşadık ve yaşayacağız. Sevgi üzerine kurulu bir dünyada sevenler hep mutlu olacaklardır. Nefret edenler de mutluluğu kendi elleriyle seçmişlerdir. Dikkat edin, taraflardan da Allah'ın dostları dediğiniz zaman onlar sevenlerdir. Şeytanın dostları nefreti ön plana alanlardır. Sevgili kardeşlerim, sevgi varken neden nefret? Böyle olmaması lazım. Hepimiz Allah'ın bize tayin ettiği ömür neyse o kadar yaşayacağız ve sonunda bu alemi terk edeceğiz. Allah-u Teala hayatımızı dünyada verilen bu gezegende bizlere ihsan etmiş. Onun yaşattığı kadar yaşayacağız. Ama ölüm mukadderdir. Bir gün mutlaka hepimiz için söz konusu olan şey o olacaktır. Öyleyse etrafımızdaki insanları sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevgiyle dolu, dop dolu bir hayatın sahibi olmalıyız. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de nefret edilir. Bu genel kaydedir ama Allah'ın dostları kendilerinden nefret edenlerden de nefret etmezler, edemezler. Nefslerinde kin ve nefret afetleri mevcut değildir. Onlar sadece severler ve acırlar. Başkalarına fenalık edenlere, kötülük edenlere,
Başkalarını huzursuz edenlere acırlar, onları da severler çünkü. Ve onların cehenneme gitmeleri bu sevenleri rahatsız eder. İsterler ki onlar da kurtulsunlar, onlar da Allah'ın yolunda olsunlar, onlar da başka insanları mutlu etsinler de dünya hayatını mutlulukla yaşasınlar, onlar da başkalarını mutlu etsinler de cehenneme değil Allah'ın cennetine girsinler. İster bu dünyadaki belli bir süre geçinecek olan hayatı yaşasınlar, o hayat olsun, ister ölümden sonraki hayat olsun, ikisi birbirine bağlıdır. Bu dünya hayatında Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışanlar, kazandıkları dereceleri itibariyle Allah'ın cennetine gidecek olanlardır. Onlar bütün güçleriyle başkalarını mutlu etmeye çalışırlar. Bilirler ki başkalarına verdikleri mutluluk kadarını kendileri de yaşayacaklar. Öyleyse bu tarzda bir davranış biçimi onlar için mutlak bir değer taşır. Onlar severler. Allah için severler. Allah için dost olurlar. Ve Allah için yaşarlar. Bu yaşantı boyunca başkalarına bakış açıları onlara zarar verici bir hüviyet taşıyamaz. Onlar kendisine düşman da olsalar, o onlara düşman olamaz. O sevmeyi öğrenmiştir Allah-u Teala'dan. Nefret etmeyi öğretecek olan şeytan, ona bunu yerleştirememiştir. Onun kalbine nefreti yerleştirmeye ne kadar uğraşsa bunu başaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onların çok sevdikleri vardır, az sevdikleri vardır. Ama nefret etmeleri söz konusu olmaz. Öyleyse dünyada verilen bu gezegendeki hayat, her insanın Allah-u Teala tarafından ezelde takdir edilen bir süreci yaşamasını mutlaka bünyesine alır. Bu süreç o kişinin dünya hayatını yaşarken devamlı derecat kazanmasını sağlar. Hiç kimseye kini yoktur. Kin duyamaz. Öyleyse düşmanca davranışı da söz konusu olmaz, olmayacaktır. Allah Teala ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş olanların davranış biçimlerini tamamen, özellikle fonksiyonları itibariyle kendi kontrolü altına alır. Bu kontrol onların derecat kaybetmesine sebebiyet verecek olayları yaşamasına engel olur. Onlar severler. Onlardan nefret edenler olur mu? Olabilir. Peki onlar o kendisinden nefret edenlerden nefret eder mi? Nefret edemezler. Böyle bir kalbi hüviyet taşımaları mümkün değildir. Çünkü daim zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde kin afetinin oluşması mümkün değildir. Onlar sadece severler ve acırlar. Düşmanlık edenlere sadece acırlar. Çünkü onların hangi standartlarda ceza göreceklerini
çok iyi bilirler. Onun için kendilerine düşmanlık edenleri de severler. Onlara gelecekleri itibariyle acırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan için sevmek Allah-u Teala'nın temel kanunudur. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl bir çalışma olması lazım bunun? O kişiyi cennete ulaştıracak olan bir çalışma olması lazım. Hayatımızın her saniyesinde derecat yazılır hesabımıza. Her an derecat kazanmak Allah'ın zikrini devamlı yapan insanlar için kesinlikle söz konusudur. Daimi zikre ulaşmış olan herkes her an derecat kazanır. Onlar daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onlar başkalarına kötülük edemezler. Onlar Allah'a kendilerine düşmanlık edenler için hep yalvarırlar. Onlara öğret Allah'ım, başka insanlara güzel davranmalarını öğret. Onlar da bu güzel davranışların sahibi olsunlar da onlar da cehennemden kurtulsunlar. Ve başka insanlar tarafından onlar da sevilsinler. Başka insanları onlar da sevsinler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Ama insanlara serbest irade vermiş ki o insanlar cenneti ve cehennemi kendi iradeleriyle seçmiş olsunlar. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir dizayn. Kim ne ekerse onu biçecektir. Hayatını başkalarına kötülük etmekle geçiren bir insan için bu dünyada huzur ve mutluluk yaşanması mümkün değildir. Şeytan onları kıskacına almıştır. Onlara başkalarına kötülük ettirmektedir. Ve başkalarından da onlar devamlı kötülük görmektedirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir hayatta mutluluk elbette söz konusu olmaz. Ama ya Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın emrettiği yola girenler, bunlar mutlaka Allah'ın kendilerine verdiği mürşit seviyesiyle mürşitlerine tabi olacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bir tek dilek bir insanı cehennemden kurtarmaya yeterlidir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dileyenler mutlaka Allah'ın kendilerine göstereceği mürşidi seveceklerdir. Mürşit sevgisi mutlaka onlarda oluşacaktır. Bu sevgi onları tabiyete götürecektir. Mürşide tabi olmak ve bundan sonra ölmek bir insanı ikinci kat cennetin sahibi kılar. Ama bu kişi yaşarsa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu da o kişinin üçüncü kat cennetin
sahibi olmasını garanti eder. Üstelik buraya kadar olan kesim herkes için garantidedir. Neden? Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sözü veren kim? Sözü veren Allah. Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah Teala yazmış. Öyleyse Allah Teala sözünü yerine getirememezlik eder mi? Tabiatıyla böyle bir şey düşünmek bile muhaldir. O Allah her şeye kadirdir ve sözünü mutlaka yerine getirir. Ve insanları, en çok insanları sever. Onların mutlu olmasını ister, kanunlarını koymuştur. Ama bütün insanlara serbest irade vermiştir. Herkes cennetini veya cehennemini kendi davranışlarına göre kazanacaktır. Herkesin hayatı her an kiramen katibin meleklerince üç boyutlu olarak filme alınır. Her an bu film derecat kazanır. Bu filmdeki insanlar derecat kazanır veya kaybederler. Kaybettikleri veya kazandıkları dereceler oraya aynen kaydedilir. Hayat filminize bakmanız mümkün olsaydı şu an itibariyle ne kadar derecat kazandığınız, ne kadar derecat kaybettiğiniz size gösterilirdi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu konuya vakfettiği kiramen katibin melekleri daima çift çalışırlar. Birisi gözlemcidir, birisi de yazıcıdır. Hayatınız her an üç boyutlu olarak filme alınmaktadır. Her an bu film dereceler taşır. Her saniye ya derece kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Hiçbir saniyenin boş geçmesi söz konusu değildir. Allah Teala ister ki herkes şu dünya hayatını yaşarken mutlu olsun. Başka insanları da mutlu etsin. Ve sonra da Allah'ın cennetine girsin. Orada ebediyen kalsın. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için sadece iki tane alternatif var. Ya Allah'ın cennetine girmek veya cehenneme girmek. O zaman yedi cennetin kapılarına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyerek ölen bir kişinin birinci kat cennete gireceğini görürüz. Bu kişi yaşar da mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirdikten sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah ona nasip ederse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi dördüncü kat cennetin, nefsini Allah'a teslim eden kişi beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olan bir kişi altıncı kat cennetin, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan yedinci kat cennetin sahibi olur. Bu dünya çabuk geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün hepimiz bu dünyadan ayrılacağız. Ne mutlu dünyada kaldığı sürece kazançları kayıplarından fazla olanlara. Onlar cennetin sahipleridir. Kazandıkları dereceler
Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer. Sevgili kardeşlerim, şimdi dünya hayatına bir göz atalım. Bir insan ki hayatını kendisine en güzel mutlulukları yaşayacak şekle çevirerek yaşıyor. Ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ona mürşidini göstermiş, tabi olmuş. Tabi olunca ruhu Allah'a ulaşmış. Daha öteye gidememiş. Bu kişi sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olurdu. Yaşamış, mürşidine ulaşmış. O zaman ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olurdu. Allah Teala kendisine mürşit gösterdiği, mürşidine ulaşan kişinin vücudundan ayrılan ruhu kendisine ulaştıracağına söz vermiş. Açık bir ifade kullanıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte onu dediği, onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala bunu garanti ediyor, sağlıyor ve kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra o kişiye ölüm gelse, bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ne kadar güzel bir husus. O kişi hiçbir şey yapmamış. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun üzerine, o talebin üzerine onu mürşidine, bir mürşid sevgisi vererek ona mürşidine ulaştırmış, tabiyetini sağlamış. Tabiyetle beraber vücudundan ayrılan ruhunu da Allah kendisine ulaştırmış. Çünkü sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın sözünü tutması mutlaka gerçekleşir. O kişi normal standartlarda 7-8 aylık bir devre içerisinde ruhunu Allah'a ulaştırır. Belki de daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Hangisi olursa olsun, İster Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın, ister o kişi gayretiyle ruhunu Allah'a ulaştırsın, gayreti de veren Allah Teala zaten. Ama bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Bu konudaki Allah'ın hükmü kesin, ifade son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse o kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa, mürşidine tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada İnsanlar ya mutlu olurlar ya da mutsuz. Ama mutsuzluğu sağlayan şey bilin ki nefsinizdeki afetlerdir. Nefsinizdeki afetler bencildir. Başkalarına kötülük etmenizi emrederler. Başkalarını rahatsız etmenizi emrederler. Ama ruhun hasletleri başkalarını mutlu etmenizi ve onlara verdiğiniz mutluluğun aynını sizin de yaşamanızı isterler. Öyleyse söz konusu olan şey
ruhunuzun hasletlerine tabi olmanızdır. Mesela sevmek ruhun bir hasletiyken nefret nefsin bir afetidir. Sevgili kardeşlerim, bu afetleri önleyecek olan şey Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir standartta veya diye sessiz bir standartta gerçekleştirmek veya dilinizi bile kımıldatmadan içinizdeki sesle, kalbinizdeki sesle diye Allah'ın adını anmanız. Kiramen katibin melekleri hepsini görürler. Her an etrafınızdaki melekler sizin güzellikleri gerçekleştirmenizi dileyerek sizi her an takip ederler. Her an amel defterinize amelleriniz kaydedilir. Hem görüntü söz konusudur, hem de kayıtlar söz konusudur. Üç boyutlu görüntünüz hep görüntü olarak orada ömür boyu kaydedilir. Kazandığınız bütün dereceler yeşil rakamlarla, kaybettiğiniz derecelerde kırmızı rakamlarla devamlı kaydedilir. Hayatınız sona erdi. Sona erdiği zaman hangi tarafın çok olduğu son derece büyük bir önem taşır. Kazanılan dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Bir tek derece bile fazla olsa cennettir. Kaybedilen dereceler fazlaysa onun kişinin de gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ama kişi kendisi bu geleceğini hazırlamıştır. Hiç kimseyi suçlamaya hakkı yoktur. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü başka insanların ona kötülük etmesi negatif bir olay değildir aslında. Başka insanlar ona kötülük ediyorsa bu yaptıkları kötülüklerin hepsi ona derecat kazandırır. Yani ona cennetini kazandırmak için çok önemli imkanlar verir. Ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, cennet de cehennem de sonsuzdur. Bu hayatınız ne kadar sürer? Dünya hayatınız 100 sene sürsün. 150 sene sürsün. 150 sene sonsuzluğun yanında bir sıfır sayılabilir. Ama insanın bu yaşadığı süreç içerisinde kazandığı derecenin fazla olması onun mutlaka cennete girmesini temin eder, sağlar. Hesap son derece basit ve açıktır. Her saniye kiramen katibin melekleri derecelerinizi kaydederler. Üst üste bu dereceler toplanır. Her an toplamda bellidir. Ve neticede açık ve kesin bir şekilde gösterir. Herkesin hem takip edici hem de yazıcı melekleri görevdedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk Allah-u Teala'nın istediği şeydir. İnsanları da ona göre düzenlemiştir. Ama insanların ruhu bütün güzellikleri Allah'ın standartlarında ruh Allah'ın ruhudur.
oluşturması Allah'ın temel isteğidir. O ister ki herkes her an derecat kazansın. Ama insanlara serbest irade veriyor ki kendi cennetini veya cehennemini kendisi seçsin. Serbest iradesiyle o seçsin. O zaman haksızlık olabilir mi burada sevgili kardeşlerim? Kişiye Allah Teala hürriyetini vermiş. Demiş ki sen seçeceksin. Nasıl istersen öyle davranacaksın. Bu davranışların neticesinde kazandığın dereceler fazla çıkarsa biz seni cennetimize alırız. Ama gene senin yaptığın, kendi iradenle yaptığın olaylar sebebiyle kaybettiğin dereceler fazla olursa o zaman gideceğin yer cehennemdir. Bunları bilerek yaşa ve hayatını başkalarına adamaya çalış. Başkalarına iyilik etmek mutluluğun temel faktörüdür. Kime, hangi miktarda iyilik yaparsanız, bunun mutluluğunu mutlaka yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Ama kime kötü davranırsanız,

hidayete sevk ederek başka insanları mutlu etmeye çalışmak. İşte bu hedeftir. Kim hangi saniye bir başkasını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi ise o gayret başarılsın ya da başarılamasın. O kişi derecat kazanır. Kim başka birini rahatsız etmek istikametinde bir gayretin sahibi ise o kişi derecat kaybetmez. Bu kayıp ancak o kişinin başka birine bu düşüncesiyle zarar verdiği noktada tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hep biz insanları en güzeli ulaştırmak için hedefler göstermiş bize. İstiyor ki mutlu olalım. İstiyor ki bu mutluluğumuz çoğunlukla başkalarımızı mutlu etmeye dayalı, mutlu etmekten oluşan bir dereceler kazancı oluştursun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ayaktayken zikredin diyor, otururken zikredin diyor, yan üstü yatarken de zikredin diyor. Bir defa yan üstü yatmamız emrolunmuş ve yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz emrolunmuş. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikretmeliyiz. Böyle bir dizaynı oluşturabilmek, uykuya dalarken zikirle dalmayı başarabilmekle mümkündür. Eğer zikirle uyursanız, uyandığınız zaman da hala zikretmekte olduğunuzu yaşarsınız. O zaman çok bir sevinçle kalkacaksınız yatağınızdan. Allah'a şükürler olsun diyeceksiniz bu gecede. Hamdolsun uyanana kadar hep. Demek ki iç dünyamda zikir devam etmiş. İşte böyle olan insanların sonucu nedir? Nefsinin kalbinde daimi zikre ulaşanlar için artık afet kalmaz. Kalmayan insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Başka insanlara karşı kinlenmeleri, onlara garazla bakmaları, onlardan intikam almaları söz konusu olmaz. Onlar daimi zikrin sahipleridir. Bütün insanlar onlar için düşmanlık edilmesi mümkün olmayan bir hüviyet taşır. Onlar kendisine düşman olabilirler, düşmanlık yapabilirler. Ama o Allah Teala kendisine intikam hakkı verdiği halde o intikamı almayacaktır. İç dünyasından böyle bir talep hiçbir zaman gelmez. O daimi zikrin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği nedir diye olaylar dizisine baktığımızda net ve açık olarak görürüz ki Allah Teala bizden mutlu olmamızı istiyor. Bu mutluluğunsa en kolay kazanılan tarafı başkaları için yaşamaktır. Her an birilerine bir güzel davranışta bulunuyorsanız, her an bir başkasına iyilik yapmak için çözüm arıyorsanız, her an insanları mutlu etmek sizin hedefinizse davranışlarınız ve düşünceleriniz tamamen bunu kapsamışsa işte o zaman siz

Allah'ın en yakın dostlarından olursunuz. Bu ise kesintisiz bir mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olup çok zikrederek, daimi zikre ulaşarak Allah'ın dostu olmak ve kesintisiz bir mutluluğu yaşamak varken neden başkalarına zarar verip o insanları üzerek huzursuz olmak? Huzursuz eden, başka insanları rahatsız eden bir insan mutlaka bunun rahatsızlığını yaşayacaktır. Allah Teala ona bir cezayı mutlak olarak verir. Öyleyse bu kişinin hedefine varması onu sadece başka insanları rahatsız eden, kendi nefsi için bunu yapan bir zavallı haline getirir. Sevgili kardeşlerim, o kişi her yaptığı kötü davranışın arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşar. Elinde olmaz bu. Kötülüğü yapar, arkasından da mutsuzluğu yaşar. Allah Teala mutlaka o rahatsızlığı ona yaşatır. Yaşatır ki aynı hatayı bir daha işlemesin, başkalarını rahatsız etmesin. Ama bütün bunlara rağmen kalpleri kararmış olan insanlar hep başkalarına kötü davranmakta devam edeceklerdir dünya var oldukça. Sevgili kardeşlerim, onları affedelim. Ve biz herkese en güzel davranışlarda bulunarak etrafımızdaki insanlara en güzel örnekler olalım. Birbirimizi sevelim ve bunun karşılığı olarak da sevilelim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgi halesi içinde hepinizin mutlu olmasını istiyor. Biz de bunun için hepiniz için dua ediyoruz. Allah hepinizi mutlu kılsın. Hepiniz için dua ediyoruz inşallah. Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah en güzelini her devirde gerçekleştirir. Ve ister ki insanoğlu ruhunu da veçini de, yani fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etsin. Ve Allah'ın has kullarından olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Neden kişi Allah'ın has kulu olur? İradesini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman başkalarından farklı bir statüye kavuşacaktır. O artık kendi iradesiyle hareket etmeyecektir. Allah'ın iradesine bağlanacaktır fizik vücudu ve sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bir ruhumuz var. Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Bir fizik vücudumuz var. Fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim etmiş olduklarını görüyoruz. Zümer 17 ve 18'de Allah-u Teala diyor ki onlar ki şeytana kul olmaktan kurtuldular, Allah'a kul olmayı başardılar. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. 18. ayette diyor ki onlar sözü dinlerler, kavlin, sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hidayete ermenin birinci faslı ruhu Allah'a teslim etmek. Fizik vücudunun teslimi ikinci bir hidayeti içeriyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiler mi? Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerimede Allah-u Teala öyle söylüyor. Diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepsi kendilerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse Allah Teala bekçimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kıldığına göre kim bu insanlar, nefslerini Allah'a teslim edenler kimler? Allah Teala affedersiniz fizik vücutlarını, bekçilerini Allah'a teslim edenler kimler? Nisa 125 bu sualin cevabını veriyor. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Ve onlar diyor bunu hanif fıtratıyla gerçekleştirdiler diyor. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslimi diye bir olay var. Gördüğünüz gibi bu olayı bütün sahabe gerçekleştirmiş. Öyleyse bu dizayna şimdi beraber bakalım. Ruhumuz Allah'a ulaştı. Ve Allah'ın zatında ifna oldu, yok oldu. Allah-u Teala Allah'ın zatında yok olma işlemine Allah'a sarılmak diyor. Allah-u Teala Allah'ın zatında yok olma işlemine sığınağa sığınmak diyor. Ne yaptık? Allah'a ulaşmayı diledik. Allah bize 10 tane ihsan verdi. O ihsanla mürşidimize ulaştık, tabiyetimizi gerçekleştirdik. 10 tane de Allah-u Teala'dan
nimet aldık. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi başladı. Yani ruhumuz artık hidayet üzere oldu. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi başladı. Fizik vücudumuz hidayet üzere oldu. Nefsimizin sırat-ı müstakimi başladı. Nefsimiz hidayet üzere oldu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne demek ruhun hidayet üzere olması? Ruhun sırat-ı müstakimin üzerine ulaşıp Allah'a doğru yola çıkmış olması. Bunun ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkmakla ve Allah'ın zatına ulaşmakla tamamlandığını gördük. Öyleyse fizik vücudumuzun da Allah'a teslimi diye bir olgu söz konusu. Ruhumuz Allah'a teslim olduğu zaman Allah'ın zatında yok olmuştur. Yani sığınağa sığınmıştır. Allah-u Teala böyle olan insanlara evvaplar diyor. Yani meaba sığınmış olanlar diyor. Allah'ın zatı bir sığınaktır. Vallahi innehu hüsnül meab diyor Allah-u Teala. Âl-i İmran 14. Ve andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah-u Teala. Ve meab adını veriyor, sığınak adını veriyor kendisine. Ve Enam Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol edinir. Ve Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor. Sığınağa ulaşan, Allah'a ulaşan ruha meab olur diyor. Sığınak olur. İşte burası Allah'a ulaştıktan, vuslattan sonraki ilk merhaledir. Nefsin kalbindeki nurlar %51'den öteye buradan geçer, burada geçer. Burası velayet mertebelerinin birincisini ifade eder. Fena fillah makamı. Burada biter mi her şey? Hayır, bitmez. Nefsimizin kalbindeki nurlar biz zikrimizi arttırdıkça artmaya devam eder. Sonra mı ne olur? Sonra bu nefsimizin kalbindeki nurların %61'i geçtiği bir noktaya ulaşırız. Orada Allah-u Teala'nın bize bir taht ihsan etmesi söz konusudur. Adına erayik veya sürur adını verdiği altın tahtlar, Allah'ın tahtları. Ve orada indi ilahide bir teslim yurdu bizim için söz konusudur. Enam suresinin 127. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki lehum darüsselamü inde rabbehum. Onlar için Rablerinin katında teslim yurdu, selam yurdu vardır diyor Allah Teala. Ve huve veliyhum bima kanu yaamelun. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi ve Allah onların amelleri sebebiyle onların dostu olmuştur.

İşte bir selam yurdu, teslim yurdu, bir altın taht. Yunus diyor ki, la mekana kavm oldum diyor. Mekansızlığın milletinden, ahalisinden oldum diyor. Yunus'a da bu taht verilmiş. Taht indi ilahide ama yere değmiyor. İndi ilahide biz insan ruhlarının namaz kıldığı kesim varlıklar aleminin en üst noktasıdır. Ve orası varlıklar aleminin içindedir. Ama tahtlar o varlıklar aleminin zeminine dayalı değil. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda boşlukta dururlar. Arşı tutan melekler onları yukarıda tutar. İşte bu muhteva içerisinde bu tahtlar indi ilahinin ötesindeki mekansızlığın tahtları sayılıyor. Ve o tahtlardan bir tanesi Yunus'a verilince Yunus diyor ki la mekana kavm oldum. Mekansızlığın ahalisinden oldum diyor, halkından oldum diyor. Artık orada Yunus. İşte burası beka makamı. Gördünüz ki Allah'ın indinde onlara teslim yurdu vardır. Allah'ın huzurunda onlara teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Bu teslim yurdu bir altın taht. Öyleyse burası velayetin ikinci makamıdır. Bu fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve konumuza giren muhsinler makamı. İlmel yakinin bittiği ama aynel yakinin de başlamadığı bir köprüyü ifade ederler. Bu akşam konumuz bu kadar. 22. 23. 24. ve 25. basamaklar. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi. Öyleyse şu tahtlara baktığımız zaman ne görüyoruz? Tahtlar huzur namazının imamına eğer arkadan bakıyorsak, huzur namazının kılındığı istikametin sol tarafında kalır. Sağda taht yoktur. Sol tarafta kalır ve yerden 4 metre yükseklikten başlar. Yaklaşık 4 metre yükseklik. Bu tahtlar boşlukta durur. Alttaki tahtlar som altındandır. Ama yukarıya doğru tahtların sayısı giderek azalır. Azalırken de bir şey dikkati çeker. Bu altın tahtların üzeri mücevherlerle tezyin edilmeye başlanmıştır. Yukarıya doğru çıktıkça tezyinat çoğalır. Ve daha yukarıda tahtların tamamen altın üzerine mücevherlerle süslü olduğunu göreceksiniz. En üstteki tahtın üzerinde ise bir sancak, rivaya hamd söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burası beka makamıdır. Orada huzur namazının muhtevası içinde namaz kılanların bir kısmı bu tahtların sahipleridir. Zaten orada namaz kılanları yakinen Allah Teala size gösterdiği zaman
bir kısmının gölgelerinin seccadeler üzerine, çimenlere düştüğünü göreceksiniz. Bir kısmının gölgeleri yoktur. Gölgeleri düşenler oranın ahalisinden olanlardır. İndi ilahide ışığın kaynağının ne olduğunu kimse şimdiye kadar görmemiştir. Her taraf güneşin en parlak olduğu zamanki kadar aydınlıktır. Ama ışığın kaynağı neresidir? Bir ışık kaynağı göremezsiniz. Renkler muhteşemdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orası indi ilahidir. Sakın Allah-u Teala da oradadır diye düşünmeyin. Allah-u Teala'nın bir mekana ihtiyacı yoktur. Allah mekansızlıktadır. Ama oradan, mekansızlıktan orasını her an yakin hasıl ederek görmek imkanının sahibidir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde beka makamı indi ilahinin altın tahtlarından birine sahip olmayı gerektirir. Kim böyle bir tahtın sahibi ise o beka billah'tır. Allah ile birlikte bakidir. İndi ilahide bir tahtın sahibidir. Zaten Allah Teala onun için Allah'ın indinde onlar için yurt vardır diyor Allah Teala. Allah'ın indindeki yurt. Bu Allah Teala'nın yurdu oradadır, indi ilahidedir. Bu kademede nefsin kalbindeki nurlar %61'den itibaren kişinin zikri giderek arttığı için artmaya devam eder. 61'den 71'e ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayndır ki bu beka makamından sonra, beka billah makamından sonra zikriniz çok artacaktır. Öyle bir noktaya geleceksiniz ki orada zikriniz günün yarısını aşacak. Bu hedefe ulaşmadan önce bulunduğumuz yerin neresi olduğu hakkında biraz bilgi verelim. Allah-u Teala'nın dizaynı 28 basamaklık bir dizi için ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin kesimlerini içerir. İlmel yakin birinci basamaktan 21. basamağa kadardır. Aynel yakin 26. basamaktan başlar. 28. basamağın 4. mertebesinde biter. 4. kademesinde biter. 28. basamağın 4. kademesinden sonraki 5. kademesi hakkul yakini ifade eder. Öyleyse madem ki ilmel yakin var, 1. basamaktan
başlamaz, üçüncü basamaktan başlar. İlmel yakin, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için söz konusudur. Onun dışındaki insanlar için ilim Allah'ın ilmi değildir. Ve zaten ilim adı verilen, din ilmi adı verilen sistemin insanları nasıl bir tuzağa düşürdüğü vakasıyla bugün insanlık karşı karşıya. Şeytan konuya hakim olmayı başarmış, insanların çok büyük bir kısmını cehenneme göndermek üzere hazır olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlunun macerasına baktığımız zaman önce Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Üçüncü basamakta ve Allah-u Teala'dan 10 tane insan oluyor. 13. basamağa geliyor. Mürşidini gösteriyor Allah-u Teala. O 10 tane insanla irşat makamına tabi oluyor. İlmel yakinin standartları içinde bu işlemler cereyan ediyor. Sonra ruh Allah'a ulaşıyor. Gene İlmel yakinin standartları içinde ruh Allah'a ulaşıyor. İlmel yakin orada bitiyor. İlmel yakinin ötesi hemen aynel yakin olmuyor. Aynel yakinin başladığı yer hikmet kademesi. Daimi zikre kişinin ulaştığı yer. Ama velayet kademelerinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüsünde kişi ilmel yakinin ötesine geçmiştir. Ama aynel yakine de ulaşamamıştır. Allah-u Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Tıpkı bunun gibi, yani 150. ayet-i kerimede nasıl sizlere nimet olmak üzere peygamberler göndermişsek insanlara, ey sahabe size de sizin aranızdan birini Nebi Resul olarak gönderdik diyor. Ve vazifelerini sayıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye, 2. size kitap öğretsin diye, 3. size hikmet öğretsin diye, 4. ve daha bilmediğiniz şeyleri, hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye gönderdik diyor Allah-u Teala. O Peygamber Resulü. İşte öğretinin Allah'ın ayetlerinin tilaveti kesimi, öğretinin nefs tezkiyesi bölümü, ayetlerin tilaveti on dördüncü basamağa kadar. Nefs tezkiyesi 14. basamaktan 21. basamağa kadar. Kitabın öğrenilmesi ...22, 23, 24 ve 25. basamaklar. Hikmetin öğretilmesi 26
ve 27. basamaklar. Hikmetin ötesi 28. basamağın 5. mertebesi. 5. kademesi. Öyleyse iki tarif arasındaki sonuca ulaştığımız zaman bakıyoruz ki İlmel Yakin kitabın öğretilmesine kadar geçen kesimi kapsıyor. Yani ruhun Allah'a ulaştırılmasına kadar. Aynel Yakin kademesi hikmetten başlıyor ve onun hikmet boyunca devam ediyor. Hakkül Yakin kademesi ise hikmetin sonu. Öyleyse birinde 4 safa var, birinde 3 safa var. Hikmetin öğretilmesiyle beraber Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde 5 tane safa var. Şimdi burada velayetin başladığı noktada Kur'an'ın lafzı aşılıyor. Kur'an'ın ruhuna giriliyor. Ruhuna girdiğimiz noktadan itibaren artık bir köprü üzerindeyiz. Bu köprü 21. basamakta tamamlanan İlm el Yakin'in ötesidir. Bu köprü 25. basamakta gerçekleşecek olan Hakkül Yakin'den evvelki kesimi ihata eder. Burada insanlar ya İlm el Yakin'e daha yakındırlar, kalp gözleri açılmamıştır, kalp kulakları açılmamıştır, ondan evvelki kesimlerin standartlarına tabidirler. Veya burada kalp gözleri açılmıştır, kalp kulakları açılmıştır. O zaman aynı yakine daha yakın olan insanlardır. Kimin kalp gözü ve kalp kulağı açılırsa o irfan ehli olur. Allah Teala'nın açtığı bir kalp gözü ve bir kalp kulağı o kişi için onun irfan ehli olduğunu müjdeleyen bir olaydır. İrfan mutlak olarak kalp kulağının ve kalp gözünün açılmasını ifade eder. Bir kişinin kalp gözü ve kalp kulağı açılmamışsa o ilim ehlidir. İrfan ehli olmamıştır. Yani irfan ehli kişinin arif olmasını ifade eder. Arif olması için de sadece baş gözleriyle bakmak yetmez. Bir başka ifadeyle irfan ehli olmak yeni bir dirilişin, ikinci defa dirilişin başlangıcında olmak demektir. Yani o kişinin kalp gözü ve kalp kulağı bu safhada açılır. Eğer bu safhada açılmışsa o kişi ilm el yakinin ötesine geçmiştir ama aynı el yakine ulaşmamıştır. Fakat kalp gözü ve kalp kulağı açıldığı için arif olmuştur. İrfan ehli olmuştur.
İkinci defa dirilmek üzere ana şartlar kişide toplanmıştır. Fakat nefsinin kalbinde hala afetler vardır. Ve bu afetler var olduğu sürece kişi irfan ehli olur. Ama kişi hikmet ehli olmaz. Hikmet ehli olamaz. İrfan ehli olmakla hikmet ehli olmak birbirine çok benzeyen iki tane faktördür. İkisinde de kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Ama irfan ehlinde daimi zikre ulaşılmamıştır. Nefsin afetleri hala vardır giderek azalarak. Afetler hala vardır. İrfan ehlinde afetler var olduğu halde hikmet ehlinde afetler yoktur. Hikmet ehli hayrın, tezekkürün ve hikmetin sahibidir. İrfan ehli ise bunlardan sadece tezekkürün sahibi olabilir ve hayrın sahibi değildir, daimi zikre ulaşamamıştır. Hikmet ehli de olamamıştır. Hikmet ehli olmak ve hayrın sahibi olabilmek mutlaka daimi zikri gerektirir. Öyleyse böyle bir rizayın söz konusu. Daimi zikir ve hikmet ehli olmak birbirinin tamamlayıcısıdır. Kim daimi zikrin sahibi ise o hikmet ehli olmuştur. Ve hikmet ehli olan kişi mutlaka hayır sahibidir. Mutlaka tezekkür sahibidir. Mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir ehli tezekkür olarak. Öyleyse gördüğünüz gibi konumuzun muhtevası içine giren 22, 23, 24 ve 25. basamaklar bir geçiş dizaynı ifade eder. Bir kısmı irfan sahibi olarak bu köprüyü geçer. Bir kısmı irfan sahibi olmadan köprüyü geçer. Daimi zikre ulaşınca hepsine birden kavuşur. Görüyoruz ki İlmel yakin ile aynel yakin arasında bir berzah var. Ve velayetin ilk dört makamı, fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı bu berzahı ifade ediyor. Öyleyse konumuza beka makamından sonraki züht makamına nasıl gireceğimizle devam edelim. Demek ki Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah Teala beka makamının muhtevasını veriyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar %61'den sonra beka makamında devam ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman günlük zikrimiz 12 saati aşarsa, o zaman bilin ki nefsinizin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. Ve siz zahit oldunuz. Unutmayın, hiç kimse fizik vücudunu zahit olmadan Allah'a teslim edemez. Züht, fizik vücudun tesliminin esasını teşkil eder. Çünkü fizik vücut dünyaya dönükse züht gerçekleşemez. O zaman kişinin zikri de hiçbir zaman günün yarısını aşamaz. Ne zaman ki fizik vücut Allah'a dönecek, bunun manası o kişi günün yarısından daha fazla zikredecek. Yani nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşacak.
İşte ne zaman daimi zikirden evvel gelen bu çok zikri yaparsınız, o zaman zahit olursunuz. Ne demek çok zikir? Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyen, zikir farzdır. Bezkür ismi Rabbike buyuruyor Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Çok zikir de daha sonra farz kılmış Allah-u Teala. Ahzab 41'de diyor ki, ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani gününüzün yarısından fazlası zikirle geçsin buyuruyor Allah-u Teala. Ve Nisa 103'te diyor ki, feskürü Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredeceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir muhtevada, dikkatle olaylara bakın. Allah-u Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmış. Çünkü bir insan üç halden fazlasında bulunamaz. Dördüncü bir hal yok. Ya oturuyorsunuz, ya ayaktasınız, ya da yatıyorsunuz. Üç hal. Üç halin üçünde de zikir farz. Öyleyse çok zikirin farz kılındığı yerde zühd makamının sahibi olursunuz. Zühd müessesesi bir tek yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ve Yusuf Suresinin 20. ayet-i kerimesi. Onlar diyor, Yusuf'u birkaç dirheme sattılar çünkü Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Kervan kuyudan Hazreti Yusuf'u çıkartıyor ve onu birkaç dirheme satıyorlar. Alan Mısır'daki hazinedar. Burada Yusuf'u birkaç dirheme satmak söz konusu, zühd söz konusu. Yani onu değerli bulsalardı altınlar söz konusu olacaktı. Ama Yusuf'u değerli bulmuyorlar. Onu önemsiz bir kişi olarak düşünüyorlar ve onu birkaç dirheme satıyorlar. Değer vermiyorlar ona. Öyleyse zahit değer vermeyen demek. İşte dünyaya değer vermeyen bir insan olmak demek, Allah'a değer veren bir insan olmak demek. Bu ise Allah'a değer veriyorsunuz. Lafla olmaz. İspat etmek mecburiyetindesiniz. Kim kendisine değil de, dünyaya değil de Allah'a değer veriyorsa, dünya onun için ikinci plandaysa, o zaman o kişinin zikrinin günün yarısını mutlaka aşması gerek. Ne zaman zikriniz günün yarısını aşarsa, işte o zaman zikirsizliğe karşı, yani dünyaya karşı zahit olduğunuzu kesin olarak Allah'a ispat edersiniz. Eğer her gün siz günün yarısından daha fazla zikrediyorsanız, o takdirde bu zikriniz sizi zahit kılar. Her gün Allah'a ispat edersiniz ki siz o gün Allah'a değer verdiniz, kendinize değil. Manevi, uhrevi aleme değer verdiniz, zahiri aleme değil. Dünyaya değil,
maneviyata değer verdiniz. Ne zaman bunu ispat edebilirsiniz? Her gün zikriniz günün yarısından fazla olduğu takdirde. Bu ise sizi zikrinizi daha da arttırmaya götürür ve daha da arttırdığınız zaman bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Allah Teala fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi üzerinize farz kılmış. Fizik vücudun Allah'a tesliminde birinci şart, o kişinin zikri mutlaka günün yarısından fazla olacak. İkinci şart, Allah-u Teala o kişiyi ciddi bir hayati imtihanla imtihandan geçirir, sınar. Öyleyse bir insan Allah'a fizik vücudunu teslim etmişse mutlaka zikri günün yarısından fazladır. Her günkü zikri mutlaka günün yarısını aşar. O kişi ciddi bir imtihanla, hayati bir imtihanla sınanır, imtihan edilir. Bunun ötesinde başka bir özelliği var mı fizik vücudun tesliminin? Elbette var. Kişi nefsinin kalbinde hala afetler olmasına rağmen başlangıcında %19 afet var. Sonunda ise %9 afet var. Fizik vücudun teslimi müessesesinin başında ve sonundaki olaylar bunlardır. %19 afetle kişi fizik vücudun teslimi noktasına ulaşır. Ve fizik vücudun teslimi sırasındaki çok zikri kişinin artık daimi zikre yaklaşmıştır. Daimi zikre henüz ulaşamamıştır kişi. Ama yaklaşmıştır. Yaklaştıkça afetler azalır. %9'a kadar azalır. Ondan sonra zaten ansızın daimi zikir başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ne yapar fizik vücut? Fizik vücudun teslimini nasıl anlarsınız? Şuradan anlarsınız. Eğer siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız, eğer siz Allah'ın yasak ettiği fiilleri hiç işlemiyorsanız, bütün emirleri yerine getiriyorsanız, o zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Demek ki birinci şart, zikriniz günün yarısını mutlaka aşmış olacak. İkinci şart, ciddi bir imtihanla sınanmış olacaksınız. Üçüncüsü, asıl önemli olan da bu zaten, fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmiş, gerçekleştirmekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlememekte olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve hüve muhsinun. Şimdi bakalım Nisa 125'e beraberce

Diyor ki Allah Teala ve men ahsenu dinen mimmen, o kişi ki ahsen olmuştur, dinen ahsen olmuştur. Mimmen esleme ve çehu lillahi. Veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve hüve muhsinun, ve o muhsinlerdendir. Ve te hazallahu İbrahim'e halila. Allah Hazreti İbrahim'i ve tebe'a millete İbrahim'e hanifa. Hazreti İbrahim'in dinine tabi oldu. Olur diyor Allah Teala. Ve tehazallahu İbrahim'e halila. Allah ki Hazreti İbrahim'i dost kıldı diyor Allah Teala. Şimdi burada fizik vücudun tesliminin bir hayati imtihanla geçirildiğini söylemiştik. Fizik vücudun tesliminde Allah Teala Hazreti İbrahim'in dost kılındığını söylüyor. Yani Allah'ın muhsin kullarından birisi olduğunu söylüyor. Fizik vücudun Allah'a teslimi ciddi bir imtihanla gerçekleşir, hayati bir imtihanla. İşte Hazreti İbrahim de Hazreti İsmail de bu hayati imtihanı geçirmişlerdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'in ben sana teslim olmak istiyorum talebine, ya İbrahim diyor, bana teslim olmak zor bir iştir, ağır imtihanı vardır. Hazreti İbrahim de diyor ki ben sana teslim olmak istiyorum. Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki o zaman oğlunu bana kurban edeceksin. Aradan epey zaman geçtikten sonra. Düşünün, bütün anneler, babalar evlatlarını kendilerinden fazla severler. Ve Hazreti İbrahim kendisinden daha fazla sevdiği oğlunu İsmail'i Allah'a kurban etmekle emrolunuyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bir kurban emri Hazreti İbrahim için kendi hayatından daha kıymetli olan bir hayatı feda etmeyi ifade ediyor. Hazreti İsmail içinse onun kendi hayatı, o babasının kendisini sevdiği kadar babasını sevemez. Evlatların anne babalarına karşı olan sevgisi her zaman anne babanın onlara karşı olan sevgisinden azdır. Öyleyse Hazreti İsmail için hayati bir imtihandır. Kendi hayatı söz konusudur. En kıymetli olan şeyi hayatta. Hazreti İbrahim için en kıymetli olan şey oğlunun hayatıdır. Onun hayatıyla imtihan olunuyor. İkisi de hayati bir imtihan geçiriyor. Biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim başka imtihanlar da geçiriyor. Mancınığa çıkarılıyor, ateşe atılacak. Hazreti İbrahim ateşe atılmak konusunda Allah'a tevekkülle bağlı. Rabbim nasıl dilerse öyle yapar diyor. Ben Allah'a teslim oldum. Ve atıldığı zaman Allah Teala ateşi su yapıyor ve bütün odunları da, yanmakta olan odunları da ateşi de, odunların yanmamış olanlarını da o suyun içindeki balıklar yapıyor. Ve Hazreti İbrahim suya ulaşıyor.

nazik vücudun teslimi, köprünün, berzahın sonudur. Bu noktadan itibaren daimi zikir başlar. Bunun arkasından daimi zikir gelir. Daimi zikrin geldiği noktada ise kişi hikmet ehli olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun teslimi hayatımızda önemli bir merhaledir. Ölüme çok yaklaşırsınız. Allah Teala tedavi olmanızı emretmez. Ve artık bitmek üzereyken size doktora gitmenizi uygun görür, uygun gördüğünü bildirir. Ve belki ertesi gün gitseniz hayatta kalamayacağınız bir olayı yaşarsınız. Ve doktorlar onu söylerler. Eğer bugün değil de yarın gelseydin hayatta olmazdın. Şimdi evine bile gidemezsin. Pijamalarını dahi almak için seni buradan bırakmayız derler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiçbir şey bedava değildir. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin bir bedeli vardır. O bedeli ödeyerek onlara sahip olabilirsiniz. Allah'a teslim olmak ayrı ayrı bedeller içerir. Öyleyse hepinizin sadece fizik vücutlarınızı değil, nefslerinizi de, iradelerinizi de Allah'a teslim ederek dört başı mamur bir yaklaşımla Allah'a yaklaşmanızı, teslimlerinizi tamamlamanızı, bir hakkın takvanın sahibi olmanızı ve sonsuz mutlulukları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu, konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah Teala kainatta

insanı en üstün varlık olarak yaratmıştır. Kainatın en üstün varlığı. Yaratıkların en üstünü. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu üstünlüğün en güzel boyutlarda gerçekleştiğini görüyoruz. Evvela Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Çünkü zatında Allah'ın ruhunu taşıyor. Öyleyse secde edilen aslında Adem Aleyhisselam değildir. Onun, Allah'ın, Adem Aleyhisselam'ın bünyesindeki ruhudur. Ve Allah-u Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Ve Allah-u Teala buyuruyor ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Bu halife, yeryüzünün halifesi insandır. Öyleyse her halükarda Allah'ın bütün mahlukatı arasında en çok değer verdiği mahluk insandır. Ve insanın Allah-u Teala sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak ise Allah-u Teala'nın kul olmasını emrettiği, insanoğlunun kul olması ise 7 tane safhada ayrı ayrı mutluluk kademelerini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizdeki mutluluk meclisine baktığımız zaman daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Allah-u Teala şeytanla ilişkimizi bıçakla kesilmiş gibi kesiyor. Aslında şeytan bütün insanlara emredebilecek bir hüviyette. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emrettiği ifade buyuruluyor. Çünkü onlar şeytanın izinde olanlar. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse bir insanın şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulduğu bir yer var mı? Elbette var. Kişi ne zaman kalbindeki bir dileği, Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki talebini Allah'a ulaştırırsa, bunu kalbinden böyle bir talebin gelmesi, diliyle de kişinin ikrar etmesi söz konusu. O zaman bu talep Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde
her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu. Ve bunun yaşantımızın birinci bölümünde Allah'tan habersiz bir hayat geçiririz. Sonra aklımız başımıza gelir. İşte bu aklın başa geldiği noktaya dikkat edin. Buradaki başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın, ister insan şeytan olsun, ister cin şeytan olsun, tağutun hegemonyasından kurtulurlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu olurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlardan bahsediyor. Bunlar sahabe. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَهُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنُوهُ اِلَى اللّٰهِ فَبَشِرْ اِبَادِهِ diyor Allah Teala. Onlar insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Ve onlara müjdeler vardır buyuruyor. Kullarımı müjdele diye bitiriyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta şeytanın kuludur. Şeytana kul olmaktan kişinin kurtulduğu yer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği noktadır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve şeytanın size münkerle ve fuhuşla emretmesine mani olursunuz. Ya da dilemezsiniz, ömrünüz boyunca şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Emrini yaptırır mı? Yaptırması için gayret sarf etmesi gerekmiyor. Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak. Yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istemeyen, işlemek istemeyecek bir yapıda yaratılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İsyan, iptilalar, nefsinizin afetleri baştan aşağı Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir hüviyetle, bir hüviyetle yaratılmıştır. Öyleyse şeytanın gayret sarf etmesi gerekmiyor. Size o Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylediği zaman zaten nefsiniz onu gerçekleştirmek istiyor. Ve eğer kişi Allah'la bir ilişkinin sahibi değilse yasak ettiği fiili işler. Allah'ın emrettiği şeyi de işlemek istemez. Çünkü nefsinin afetleri onu işlemek istemediği için. Allah'ın emrettiği şeyi işlemek istemez. Şimdi bu standartta neden insan acaba nefsinin hakimiyetindedir? Çünkü şeytan size sizin iç sesinizi taklit ederek seslenir. Yani içinizden gelen sesi siz kendi sesinizden edersiniz. Yani içinizde gelen, içinizden gelen talep sizin kendi sesinizmiş, kendi düşüncenizin mahsulüymüş gibi değerlendirirsiniz. Oysa ki eğer Allah'ın emirlerine ters düşen bir şey söylüyorsa ya
Yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytandır. Mutlaka herkesin etrafında bir şeytan vardır. Ve böyle bir dizaynda ister iblis olsun, ister onun emrindeki milyonlarca şeytan olsun, hepsi aynı hedefe yöneliktir. İnsanları baştan çıkarmakla kendilerini vazifeli sayarlar. Ve şimdi kim kendi sesi zannettiği şeytanın ona verdiği bir emri gerçekleştirirse ya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiştir ya da emrettiği bir şeyi gerçekleştirmemiştir. İkisinin de arkasında Allah'ın o kişiye azap etmesi yatar. Ve de bu azap kişiye huzursuzluk verir. Azabı kişi yaşar. Arkasından da ruhun nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Her işlediği günahtan sonra kişi bu azabı, Allah'ın kendisine verdiği azabı mutlaka yaşar ve mutlaka ruhu da nefsine huzursuzluk verir. Öyleyse neden Allah-u Teala şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder diyor? Çünkü şeytan o insanlara şeytan olarak sözlerini ulaştırmaz. Onların iç seslerini taklit ederek sanki kendi düşüncelerinin mahsulü olan bir şeyi onlar düşünmüşler gibi iç sesleriyle onlara hitap ederek onların bunu yapmasını sağlar. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesini sağlar veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamasını. Ama her halükarda arkasında iblis vardır. İblisin dostlarından, insan şeytanlardan biri vardır veya şeytanlardan birisi vardır. Her halükarda sevgili kardeşlerim, karar aşamasında mutlaka içinizdeki ses zannettiğiniz bir şeytan veya bizatihi iblis size tesir etmeye çalışmıştır. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz veya emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz. İşte kişinin huzursuzluk duymasının arkasında o yatar. Çünkü Allah-u Teala mutlaka o kişiye azap verir, onu azaplandırır. Her yaptığı yanlışın arkasından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki Allah-u Teala hepinizi mutlu olmanız için yarattı. Allah'a kul olmak, mutluluğa yelken açmak demek. Kulluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, gördüğünüz ki ayet-i kerimede, tağuta kul iken, insan şeytanlara veya bizatihi şeytanlara, onların her söylediklerini yerine getirerek, yasak ettiklerini yerine getirmeyerek, ikisi de Allah'ın söylediklerine mutlaka terstir, Allah'ın emirlerine, yaptığınız zaman şeytanın dediğini yapmış olursunuz. Arkasından mutlaka azap gelir. Öyleyse Allah'ın emirleri ve bunun tam zıttı olan şeytanın emirleri. Neden emir hüviyetinde? Çünkü siz onu kendi sesiniz zannediyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz. Ve iblis böyle aldatmalardan çok hoşlanır. Her bir insanı aldatışında büyük mutluluk duyar. Mutluluk dememek lazım adına, memnuniyet duyar. Çünkü bizim mutluluk ifademizden kastettiğimiz şeye
beraber bakalım neden mutluluk dememek lazım. Çünkü mutluluk, bizim anlatmak istediğimiz mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir. Birinci özelliği budur. İkincisi, kişinin hem iç aleminde nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesiyle mutlak olarak tahakkuk eder. Tam hüviyette tahakkuk eder. Kişinin dış aleminde başka insanlarla onun kavgasının bitmesi şeklinde tecelli eder. Başkaları ona karşı kavgalı olabilir ama o başkasıyla kavgalı olamaz. Üçüncü açıdan da Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde o kişi full çalışmanın içindedir. Hem Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir hem de yasak ettiği fiillerini işlemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinde insanoğlu şeytan devreye girdiği zaman bir yanlış dizaynın içine adeta otomatik olarak giriyor. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz müesseseye baktığımız zaman Allah'ın emirlerine itaatle gerçekleştiğini, yasak ettiği fiilleri işlememekle gerçekleştiğini görüyoruz. Şeytan devreden çıkarsa zaten iç dünyamızdaki yankılanan ses o bizim kendi irademizin mahsulüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanda da bu hep pozitif olarak tecelli eder. Neden pozitif olarak tecelli eder? Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin şeytanla ve tağutla, insan ve cin şeytanlarla ilişkisini bıçakla keser gibi keser. O noktada kişi o ana kadar şeytanın kuluyken bundan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Bu ise o kişinin mutlak saadetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluk mekanizmasına dikkatle bakın. Mutsuzluğunuzun başlangıçtaki kaynağı nefsinizle ruhunuz arasındaki savaştır. Bu savaş 14. basamakta mürşidinize ulaşıncaya kadar devam eder. Aslında çok da hüküm ferma değildir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren size yardıma başlamıştır. Evvela sizi kör, sağır ve dilsiz bir kişiyken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirir. Neyi, kimi gören, işiten ve idrak eden? İrşat makamını. Sevgili kardeşlerim, aklı başında olan bir insan herhangi bir konuda bir açıklama gördüğü zaman buna hemen inanmamalıdır. Bizim de sizlere söylediğimiz şey budur. Allah'ın da emri budur. Körü körüne bir itaat hayır. Delillere dayalı bir sonuca ulaşma. Onun için bizimle ilişkilerinizde hepiniz ihtarları mutlaka okumalısınız. Her ihtarda bugünkü din alimlerinin sahip olmadığı başka bir cepheden Allah'ın bize olaya nasıl baktırdığını göreceksiniz. Ve de bunlar dinin olmazsa olmaz şartlarıdır ama hepsi unutulmuştur. İşte bunlardan başlangıcındaki ile meşgulüz şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan ruhunu
ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Eğer dilemezse o kişi takva sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, şimdi de durum aynı. Unutmayın, Osmanlı yükselme devri boyunca her padişahın mutlaka bir lalası, onun tabiriyle lala yani mürşidi vardı. Hepsi tasavvuftandı. Yani hepsi Kur'an'ın bütününü yaşayanlardı. Ve o padişahların hepsi mürşitlerinin Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmekle Osmanlı'yı ufukların efendisi yaptılar. Ve Osmanlı bu sebeple yüceldi. Sonra mı? Sonra İttihat Terakki'den başlayan bir düşme devresi. Daha evvelden başlayan Yeniçerilerin tasavvuftan ayrılmaları, baş kaldırmaları, kazan kaldırmaları, bir Allah'tan uzaklaşma devresi geçirdi Osmanlı. Bu evvela duraklamayı, sonra düşmeyi gerektirdi. Saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdiler, ilmin hücumcular girdiler ve her şey baştan kara oldu. Buna rağmen padişahların arasında tasavvufu yaşayan birçok padişah var olmuştur. Onların devresinde geçici gelişmeler görülmüştür. Sonra tekrar karanlık günlere geri dönülmüştür. Acaba Osmanlı'yı layıkıyla tanıyıp da ona hayran olmayan kişi var mıdır şu dünya üzerinde? Ufukların efendisi sözü bir Osmanlı'ya ait değildir. Bir yabancı yazarın sözüdür. Sevgili kardeşlerim, ceddinizle iftihar edin. Onlar mutluluğu yaşadılar. Allah için yaşadılar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Mutlaka mürşitlerine tabi oldular. Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. Bir kısmı iradelerini de teslim etmeyi başardı. Onlar mürşit olanlar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca dünyada en az suç işlenen ülke olma vasfını korudu. Bugün bizim ülkemiz dünyada en fazla suç işleyen ülkelerden biridir. Her an yüzlerce hırsızlık, ülkenin her tarafında, her şehrinde yüzlerce hırsızlık. Sokaklardan geçerken silah zoruyla herkesin içinde insanları soymak. Bunlar artık bizim ülkemizde olağan şeyler haline geldi. Arkasında ne var dersiniz? Arkasında oradan Allah'tan uzaklaşmamız var. İşte biz size Allah'a geri dönün diyoruz. Bunun için buradayız. Geri dönün ki bugünkü konumuz olan mutluluğu yaşayabilirsiniz. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu yaşayamaz, yaşamamıştır, yaşaması mümkün değildir. Mutluluk müessesesi Allah ile mutlaka bütünleşen bir mefhumdur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin bütün afetleri sizi şeytanla devamlı bir alışverişin içinde bırakır ve ondan gelen emirleri kendi düşüncenizin mahsulüymüş gibi düşündüğünüz cihetle hep işlersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri gerçekleştirirsiniz. Emirlerini de yerine getirmezsiniz. Ve de dünyada para kazanarak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlenerek, fiilleri işleyerek mutlu olacağınızı zannedersiniz. Ama hava alırsınız.
hiç kimse Allah'ın emrine girmeden mutlu olamaz. Öyleyse nedir bu mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, suç ve sükunun hasıl olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavganın bitmesi, suç ve sükunun hakim olmasıdır. Mutluluk Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerinin yapılması, yasak ettiği fiillerin işlenmemesidir. Bu muhtevada devamlılık asıldır. Asıl mutlular daimi zikrin sahipleridir. Onlar daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman oradan düşmezler. Düşmeleri mümkün değildir. İç dünyalarında kavgayı bitirmişlerdir. Nasıl bitirmişlerdir? Nefslerindeki bütün afetleri daimi zikirde yok etmişlerdir. Kalp gözleri açılmıştır. Kalp kulakları açılmıştır. Allah ile tezekkür edebilmektedirler her konuyu. Daimi zikrin sahipleri oldukları için her an derecat kazanmaktadırlar. Hem de 1'e 700. Hem de hikmet sahipleridirler. Kur'an ayetlerine baktıkları zaman onun 28 basamaktan nereye oturduğunu bir defa da görürler. Hem de hüküm sahipleridir. Kararlarını mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak verdikleri için hakim olduklarında ve hakem olduklarında mutlaka adaletle hüküm verirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattığım çerçeve içerisinde hamdolsun ki Allah-u Teala bu safhaların hepsini bize yaşattı. Öyleyse sizler için de aynı şey söz konusu olmalı. Daimi zikre ulaşmalısınız. Dikkat edin, burada da bir hakikati mutlaka bildirmek mecburiyetindeyiz. Bizim daimi zikrimiz de kesbi olmadı, vehbi oldu. Biz kendi gayretimizle daimi zikre ulaşmadık. Allah-u Teala bizi daimi zikre ulaştırdı. Daimi zikrin neticesi olan kalp gözünü, kalp kulağını Allah-u Teala bize biz kazandığımız için kesbi olarak vermedi, vehbi olarak verdi. Her söylediğimiz söz onunkidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin şu bizim yaşamakta olduğumuz o büyük mutluluğu yaşamanızı ne kadar çok istiyoruz biliyor musunuz? Ancak bizi yakından tanıyanlar bilir mutluluğun ne olduğunu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı daimi zikre ulaşarak bitirirseniz, o zaman iç aleminizde kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Böyle olduğunuz için, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için, başka insanlarla en iyi ilişkilerin içine gireceksiniz. Ve onlar size kızsa da, siz onlara aslında kalbinizden kızamayacaksınız. Kızmanız mümkün olmayacak. Ve bu sebeple dış aleminizde de başka insanlarla mutluluğu yaşayacaksınız. Meyve veren ağaçlar taşlanır. En çok onlar taşlanır. Bu sebeple sizi de çok taşlayacaklar. Ama işte o taşlanan, kırlarda açan, dağların bir boyutunda açan yabani armut ağaçları, ahlat ağaçları, biz onlardan biriyiz. İnsanlar istese de istemese de meyvelerimizi veririz.
biz sizi 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin birlikte yaşadıkları 7 safa 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Bunları ancak Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak okuyup anlayabilirsiniz. O zaman bizim gibi siz de Allah'a hayran olacaksınız. O zaman bizim sadece onun tarafından söylenenleri yerine getiren, kendine ait hiçbir katkısı olmayan birisi olduğumuzu göreceksiniz. Ve bununla iftihar ettiğimizi göreceksiniz ve o zaman bizi haklı bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın çok uzun saatleri ihtiva etmesini diliyoruz. Ama saatler çabucak bitiyor. İşte bir mutluluk saatini daha tamamlamayı nasip kıldı Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu gönül sohbetini Yüce Rabbimiz bize yaptırdı. Birçok açıklamalarda bulunmak mümkün oldu sizlere. Sevgili kardeşlerim, inceleyin, tahkik edin, hakikatlere ulaşın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'a.

Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki, Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir, hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız ve hidayet bir dilek ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğim bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutfurda bize bir ayet getiren Allah Teala. Bugünkü konumuz Allah'a inanmak hidayete erdirir mi? Birinci sual, sadece Allah'a inanmak bir insan hidayete erdiği anlamına gelebilir mi? Hayır. İnsanlar diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz, yani iman sahibiyiz. Öyleyse Allah bizi hidayete erdirecek. Oysa ki Allah-u Teala Allah'a inanmayı yeterli görmüyor. Allah'a inanmak yanı başında ikinci bir muhtevayı beraberinde getirir. Bu bir dilektir. Allah'a inanan kişi Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hidayete erdirir. İşte Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde de insanlar Allah'a inanıyorlar ama gidecekleri yer cehennem. Cehennemlikler cehennemin kaplarına girdiklerinde cehennem bekçileri nezir size, bekçileri onlara size nezir gelmedi mi? Geldiler diyor. Ama biz onları yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. İşte demek ki Allah'ı biliyorlar, Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'ın gönderdiğini yalanlıyorlar. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Arap aşiretlerinin her birinin ismini zikrederek kendinizi cehennemden kurtarınız buyuruyor. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdüşems oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden, ey Mutarim cehennemden kurtarınız. Vesaire. Şuara suresi 214. ayet-i kerimesinde Enzir aşiretekel akrabin, en yakın olan aşiretini uyar. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi tüm akrabayı talukatı Arafat'ta topla. Yemek veriyor, Peygamber Efendimiz yemekte konuşuyor. Ben şu dağın arkasında sizin üzerinize bir ordu geliyor desem inanır mısınız? Evet diyorlar. Çünkü senden bugüne kadar yalan duymadık. O halde ben size önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Allah'a mülaki olmak iki şekilde olur. Ölümden sonra Allah'a mülaki olanlar, ölümden önce mülaki olanlar. Allah'ın insanlardan istediği ölümden önce, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde dini ikame edin ve dinde fırkalara ayrılmayın. Dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Yani din tek din. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Müşrikler kimlerdir? Nefslerini ilah edinen, gizli şirkte olanlar. Hevalarına tabi olanlar. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَٰهُ Nemire Sultanı Peygamber Efendimiz, ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık güneşe, aya, yıldızlara, putlara tapmazlar. Ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Riya gizli şirk. Nefsin her bir afeti gizli şirk ifade ediyor. O müşriklere, nefsine tabi olanlara senin davetin ağır geldi. Allah'u yeştebi ileyhi menşâ ve yetiyle menenim. İkinci sual, hidayete erebilmemiz için bir mürşidin rehberliği önemli midir? %100 evet. Enfal 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. En'am 48'de biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Bazı insanlar öğreten olsaydı biz de hidayete erardık diyorlar. Oysa ki Allah-u Teala müjdeleyici, uyarıcı olarak Resuller göndeririz. Allah'a karşı ücretleri olmasın. Nisa suresinin 165. ayet-i kerimesinde. Bize bir Resul gelmedi. Onlar müjdeci uyarıcı Resullerdi ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi diye bahaneler olmasın. Bizi sana ulaştıracak bir Resulü bize göndermedin ki sana ulaşalım diyemezsinler. Öyleyse mutlaka insanlara her devirdeki Resul Allah'a ulaşmayı dilemelerinin şart olduğunu, üzerlerine farz olduğunu şeklinde bir açıklamayla gelecektir. Devrin imamından başlayarak bütün mürşitler hidayetçi istikametinde kullanılabilir. Ama hidayetçinin arasında birisi devrin imamı, hidayetin asli rehberidir. Resulün davetine uyup hidayeti kabul edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Resullerin hepsi müjdeleyici uyarıcılar. Biz seni hak ile müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Bakara 213 Allah müjdeleyici uyarıcı peygamberler bahsetti. Maide 19 bize müjdeleyici uyarıcı gelmedi dersiniz dememeniz için. Arap 188 biz ancak ben ancak mümin olan kavim için bir uyaran ve müjdeleyiciyim. Onlardan bir adama insanlara uyarması, amen olanları müjdelemesi, onların vahyetmemiz insanlara acayibine mi gitti? Muhakkak ki ondan, onun tarafından sizin için bir uyarıcı, müjdeleyiciyim. Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben sizin için ifadesi açık ve kesin bir uyarıcıyım. İsra 105 seni müjdeleyici, uyarıcı olmaktan başka bir şey için göndermedik. Kur'an-ı Kerim kayyum kıyamete kadar devam edecek. Katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan müminlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için indirildi. Kehf 56 biz Resulleri sadece müjdeleyici uyarıcı olarak göndeririz. Meryem 97 onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Furkan 57 biz seni sadece müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Lokman 7 öyleyse onu elim bir azapla müjdele. Ashab 45 seni şahit, müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik. Biz seni kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici, uyarıcı. Ondan başka bir şey. Kainattaki insanların hepsi için. Sebe 28 İçinde bir nezir gelip geçmemiş olmayan hiçbir ümmet yoktur. Fetih 8 muhakkak biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Üçüncü sual, kendilerine hidayette zanneden kişilerin imanı kıyamet günü onların kurtuluşunu sağlar mı? Hayır. Mülk suresinin 8-9. Ayet-i kerimesini ifade ettik ve ümmetimin 70 fırkaya yarılacak. Bu 72 fırka cehenneme bir tanesi hariç. Her icraat günün içerisinde küçük bir grup fırka-i naciye oluşturuyor. Araf 30'da فَرِكَنْ هَذَا وَحْفَرِكَنْ هَقَبْ عَلِيْهِمِ الدَّلَالَ Bir fırka hidayet erdi diyen üzerine delalet hak oldu. Nahl 36 لَقَدْ بَعَصْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولَ اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاشْتَنَبُ تَعُودَ Tüm bu ayetlerin hülasasında şu sonuca ulaşıyoruz. Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminlere oluşan tek bir fırka hariç hepsi şeytana tabi oldular. Bugün bütün dünyadaki toplumlara baktığımız zaman hidayetin Allah'a ulaşma kavramından başlayarak bütünüyle unutulduğunu görüyoruz. İnsanlar kitaplardan ilim öğrenmişler, din öğrenmişler ama hidayetin de ne olduğunu bilmedikleri için kendilerini hidayete zannediyorlar. Ama bu çağ hidayet çağıdır. İnsanların unuttukları hidayeti erdirebilme zamanı gelmiştir. Hadis-i şerifte üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman daha önceden iman etmeyen kimseye o günkü imana hiçbir fayda vermez. Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Davutul Arz. Üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman Deccal, Davutul Arz, güneşin batıdan doğması. Daha önceden iman etmeyen kimseye o günkü imanı hiçbir fayda vermez. Güneşin battığı yerden doğması ölüm halinde gerçekleşiyor. Deccal fitnesi ve Davutul Arz. Tabii başka bir hürafe de kalbinde zerre kadar iman olunca cehennemden yandıktan sonra cennete gidecek. Bu kesinlikle bir hürafe, bir bidat. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala bir insanın hidayete adım atabilmesi için Allah'a inanmasının yanı sıra Allah'a ulaşmayı dilemesini de emrediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tabii bunu nasıl namazla olur, duayla olur, anmakla olur, zikirle olur.
3: Bence Allah'a ulaşmayı dilemek onu zikirle olur ve zikretmekle ona yakınlaşmakla olur diye düşünüyorum.
4: Ben namaz anlarım, Kur'an okumak anlarım, dua anlarım ki bunu da Allah kabul ederse yapıyor diyebilirim.
1: Neyimiz ulaşır Allah'a?
2: Dualarımız ulaşır.
3: İyiliklerimiz, sevaplarımız, kalp... Zaten Allah bizi yarattığında kendi ruhundan da bize üflemiştir ve dolayısıyla ulaştığını düşünüyorum.
1: Allah Teala bize ruhundan üfürmüş ve bu dünya hayatını yaşarken o ruhu Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Yani ermiş evliyalar gibi bizim de o yola adım atmamızı istiyor. Sizin de böyle manevi dualarınız olur mu?
2: Yaşımız çok da büyük değil ama o kanıya erken vardığımız için şanslı hissediyorum kendimi. Çok zengin insanlar var, huzurlu değil. Çok fakir insanlar var, çok mutlular. Biz de bu hayata geldik, bir misyon var, onu dolduracağız. Çok da kafaya takmıyorum bu dünyayı.
3: O duayı hep yaparım tabii ki, muhakkak yapıyorum. Çünkü Allah şah damarımızdan daha yakın her an bizi izliyor, görüyor. Namazlarımda olsun, diğer normal boş vakitlerimde yürürken bile zaman zaman bu duaları tabii.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur kabul et ya Rabbi.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Sana ulaşmayı diliyorum.
5: Ona ulaşmayı diliyorum Rabbimden.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmayı dilemek onu zikirle olur. Zikretmek de ona yaklaşmakla olur. Bir insan zikir yaptıkça Allah'a yaklaşma isteği de artacak mıdır? İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 safa 4 teslimin varlığını görüyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Nefsine tabi olan insanlar hepsi 19 negatif özelliğin sahibidirler. Doğuştan herkes şeytanın kuludur. Şeytanın kulu ve şeytanın dostudur. Allah-u Teala katından gönderdiği Resullerle insanları kendi zatına davet ediyor. İşte şeytanın kulu ve dostu olanlar daveti kabul ederlerse kendini şeytana kul olmaktan kurtarabiliyorlar. Allah'tan hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Hoşlananlar onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir tarafta Allah var, yaratıcı, istediği şey sadece sizin mutluluğunuz. Bir tarafta şeytan var, Allah'ın yarattıklarından bir tanesi ve istediği şey sadece bizlerin mutsuz olması. Eğer mutsuzsanız şu anda onun elindesiniz demektir. Allah'ın dostları her zaman mutludur. Dostluk seviyesi yükseldikçe mutsuzluğu bozabilecek olanların hiçbirisi onlar artık tesir etmeyecektir. Mutluluğun temel vasıtası ise zikirdir. Allah'a onu tadını çıkar, zikrimizi arttırdıkça yaklaşırsanız onunla beraber zikrin artışıyla beraber mutluluğumuz da artar. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanan kişinin hidayete ermesi için Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere tabi olunması farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Said Nursi diyor ki öyle bir zaman gelecek ki insanlar diyor imanını kurtarma peşine düşecek diyor. Bırakın tarikatları diyor. Aslında tarikatı kötülemiyorlar. Artık insanlar imanını kurtarma derdinde.
3: Bizi doğru yola ileten, götüren kişilerin yolundan gitmek diyebiliyorum.
6: Öyle dinimizi öğretecek kimse yok ki. Her biri ayrı bir şeyler söylüyor. Hangisine inanacaksın? En azından kendin okuyarak bir şeyler öğrenmek daha güzel.
2: Peygamber hadisi var. Ahir zaman gelince herkes diyor kapısının önünü süpürsün diyor. Bu ne demek? İnsanlar ilk önce akrabasına, sonra komşusuna ulaşabilmeli. İlk önce budur.
1: Sizin bir mürşidiniz olmasını ister miydiniz?
3: Hiç düşünmedim, bilmiyorum.
1: Yani. Allah-u Teala hiç kimseyi başıboş bırakmadığını söylüyor. Hacet namazı kılıp Allah'tan dilemeniz gerekiyor. Yapar mıydınız böyle bir şey?
3: Hacet namazında bulundum ama onu başka bir istekler için yaptım.
1: Allah'tan Allah'ı istemek için, mürşid istemek için kılarsınız inşallah.
3: İnşallah.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ım seni istiyorum, beni senin yoluna ilet diyen birisini Allah mutlaka doğru insanlarla karşılaştırmaz.
2: Evet. Bunu kalben isteyen insana yapar. Ama işte kibirli hareket edip şey yapan insanların kafası karışabilir. Evet.
1: Önce o zaman kalpten diliyoruz Allah'ı.
2: Kalpten diliyoruz tabii ki de.
1: Mürşidinizi ister miydiniz yani namaz kılıp?
4: Tabii isterdim yani.
1: Yaşayan evliya var mıdır onu da söyleyeyim.
2: Yaşayan evliyalar bence var.
0: Bir misal Misal Nursi diyor ki öyle bir zaman gelecek ki insanların imanını kurtarma peşine düşecek. Bırakın tarikatı. İnsan tarikat olmadan imanını kurtarabilir mi? Tabii ki hayır. Misal Nursi Hazretleri şu ifadeyi söylüyor. O kardeşlerimiz birazcık değiştiriyorlar. Diyor ki İmansız cennete giden yok, tarikatsız cennete giden çok. İnsanla Allah arasındaki ilişkide insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Sebil-i Reşat, ikinci bölüm Tarik-i Mustakim Dikey, üçüncü bölüm Sırat-ı Mustakim, dördüncü bölüm Sırat-ı Rabbike Mustakim.

0: O gerçek imanın sahibidir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hadisinde la imane li men la emanete lehu. Emanete riayet imanı yok. Emanet ruhtur. Ruhun talebine uymayanın imanı yok. Ahde vefa etmeyenin de dini yok. Yani Allah'a ulaşmayı diremezse imanı yok. Mürşidine tabi olmasa da din yok. Sayın Musa Hazretleri başlangıçta evliya değildi ama sonradan 3 tane mürşide ayrı ayrı tabi olmuş. Seri sülükünü tamamlandığından Allah'ın evliyası olduğundan bahsediyor. Neyse onun söyledikleri tasavvufa girmeden evvel ve tasavvufa girdikten sonra olarak ayırmak gerekiyor. Tasavvufa girmeden evvel söylemiş olabilir Allah'ın hakikatlerini Kur'an-ı Kerim'de yazılı. Bir insan mürşidine ulaşmazsa kalbinin içine iman yazılmaz. İman yazılmasa mümin olamaz. Said Nursi Hazretleri bunu yaşamış ve kalbine iman yazılmış. Nitekim sözler kitabında söyleyemiyorum. İman intisaptır demiyorum. Said Nursi Hazretleri tasavvufa giremeden evvelki devrede yazdığı Kastamonu Laikası'nda şöyle söylemiş. Tasavvufun, tarikatın devri geçmiştir. İmanı kurtarmak zamanıdır. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Tarikat yoldur. Tarikatın devri geçmiştir demek, tarikat geçen ayetlerin devri geçmiştir. Bunu Sayın Nursi Hazretleri'nin söylemesi imkansız. İşte tarikatın geçtiği ayetlere bakalım beraberce. Bunlar Kur'an'ın ayetleri. Bir tarik-i müstakimden bahsediyor. İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran ikinci dikey bölüm. İkincisi de tarik-i cehennemden cehenneme götüren yoldan bahsediyor. Bunlar tarikat devri geçmiş demek. Bu ayetlerin devri geçmiş demektir diyor. Bu da Sayın Nursi Hazretleri'nin söylemesi imkansız devri iman olduktan sonra. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, uygun görürseniz bir sorumuz olacaktı. Arz ediyorum inşallah. Kur'an'da geçen Allah dediğini iddia edilir sözü ne anlama gelmektedir? Bizlere açıklar mısınız? Tekrardan mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Selamun Aleyküm ve Berekat. Kur'an'da geçen Allah dilediğini hidayet erdir. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes derahatta. Ama o derahatta olanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları hidayet erdiriyor. İşte Araf 27. Rad 27. İnnallâhe yudilli men yeşav. Allah dilediğini derahatta bırakır. Ve yehdi ileyhi men hab. O derahatta olanlardan kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Araf 178. Men ca'atallahu fehuvel muhted. Ve men yudlil feulâki min hâsirûn. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o hidayet ermiştir. Kimi dalalete bırakırsa onlar da hüsrandadır buyuruyor. Allah Teala herkesin kendisine ulaşmasını ister ama liyakat sahiplerine ulaşmasını öyle bir ister ki onları kendisine ulaştırır. Yani Allah'ın dilediği kişi kimse o kişi Allah'ın dilemesine layık olduğu kişinin Allah tarafından dilenmektedir. Öyleyse Allah-u Teala ulaşmayı dilemeyenlerden her kim bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Allah-u Teala insanların daha üst seviyede hidayete kavuşabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemek gibi zikri de farz kılıyor. Dinin yaşanmasında sizce zikrin önemi nedir? Allah zikrinin.
3: Sadece tesbih edil, anmakla gün içerisinde yapılabilecek bir şey. İnsanlar ilahiyle tesbih alıp yapmaları da yanlış bir şey değil ama ya bu kadar zor bir şey değil. Yani günde hatırladıkları kadar ansalar bile unutmamak, anmak zikirdir zaten yani.
4: Zaten aslında nefes alıp verirken de zikrediyoruz. Biz farkında olmadan. Yani nefes alıp verirken hu mesela. Ya hu derken bile hani bir zikir var.
5: Tabii ki her zaman Allah'ın adını anıyoruz, zikrediyoruz.

0: Şükürler ediyoruz her konuda.
1: Yürürken, iş yaparken anabiliriz ve Allah'la irtibatımızı koparmayabiliriz. Böyle yapan bir insanın hayatı değişir mi?
2: Kesinlikle değişir. Şimdi abdestiniz, ibadetiniz, niyetiniz iyiyse yaptığınız iş her türlü iş ibadettir yani. Tebessüm de sadakadır. İnsanlar şimdi sadaka deyince para toplamak, caminin önünde para toplamak anlıyor ama hiçbir şeyin yoksa diyor, hadis-i şerif var Peygamber Efendimizin. Tebessüm edin diyor. Hiçbir şeyiniz yoksa, para veremiyorsanız diyor, tebessüm edin diyor. O bile diyor sadakadır.
0: Zikir deyince çoğu insana farklı yerlere yöneliyor. Kalp olarak da tabii ki o seninle Allah'ın ve kalbin arasındaki olan bir şey.
3: Ya şuur kazandırılır. Şuurlu bir Müslüman olursun. Akıllı bir Müslüman olursun. Yani boş yaşamış olmazsın. Mutlu olurum tabii. Rahatlıyor insan. Yani psikolojik tedavi gibi bir şey oluyor aslında.
4: Bir misalimiz zaten aslında nefes alıp verirken de farkında olmadan zikir yapıyoruz. Farkında olmadan yapılan zikrin insana faydası var mıdır? Allah-u Teala'nın kalp adı verilen bu usulümüzde çok direkt bir ilişkisi var. Çünkü kalbimiz biz istesek de istemesek de her nefes alışımızda devamlı olarak Allah kelimesi hep tekrar edecektir. Hep kalbin her çift atışında kalbimiz Allah kelimesini söyleyecektir. Ama Allah-u Teala bizim irademizi kullanarak Allah'ı zikretmemizi ister. İşte Allah-u Teala'nın yan üstü yatmaktan burası da o ki kulağınızda kalbinizin sesini duymaya çalışarak içinizden Allah kelimesini tekrar edin diyor. Öyleyse bu tekrara dikkatle bakın, bütün güzellikler bu tekrarın arkasında saklıdır. İradeyle yapılan tekrarın kişiye derecat kazandırdığı ve Allah'ın güzelliklerine Allah-u Teala onları sahip kıldığını görüyoruz. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz var inşallah.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatim Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Hidayet sadece bireysel bir kazanım mıdır? Yoksa toplumsal bir dönüşümü de sağlar mı? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
4: Rahmetullah ve Berekatü. Allah-u Teala her zaman tevhidi esas alır. Nasıl bir dinin içinde grupların bir araya gelmesiyle tevhid oluşuyorsa artık içinde bulunduğumuz hidayet çağında da bütün dinlerin mensuplarının hidayet noktasında birleşmeleri söz konusu olacaktır. Bütün dünyanın hidayetleri ruhun, beşin, nefsin ve iradenin hidayetini öğrenme zamanı gelmiştir. Hidayetler birbiri arkasında bir hidayet toplumu sonucuna ulaştıracaktır ki toplumların hidayette birleşmesi hepsinin bir bolluk bereket dönemi, bir tekrar asr-ı saadetin yaşanmasını ifade edecektir. Bütün kutsal kitabın hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Allah'ın en sevgili mahluk olan insandan istediği şey sadece insanların mutluluğu. Ama hidayetsiz bir mutluluk mümkün değil. Öyleyse evvela hidayeti öğrenmek, hidayeti yaşamak ve hidayeti öğretmek de vazifeliyiz. Sevgiyi öğrenmek, sevgiyi yaşamak ve sevgi öğretmekle vazifeli olduğumuz gibi. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfunun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazl-ı selavatı bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok severiz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-sarava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere Allah bizleri bir araya getirdi. Konumuz İslam'dan koparılan farzlar. Bunlardan birincisine başlıyoruz inşallah. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhun ulaşması, yani teslim olması. Bu iki konu birbirinin içindedir ve üzerimize farz kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Ne yazık ki bu farz, buradaki farzlar, Allah'a ulaşmayı dilemek de, ruhun Allah'a ulaşması da artık zamanımızda ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almıyor. Artık farz sayılmıyor. Bilinmeyen eller, bilinmeyen bir dizayn içerisinde asırlarca süren bir gayretten sonra İslam'dan Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma farzlarını çıkarmayı başarmışlar. İblis bütün dinleri nasıl soyup soğana çevirmişse, kuşa çevirmişse, İslam'dan evvel gelen dinleri nasıl din olmaktan çıkartmışsa, o dinlerin bugünkü öğretisini tatbik edenlerin hiçbirisinin cehennemden kurtulması mümkün değilse, İslam için de aynı olay tahakkuk etmiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak. İkisi de farz olmasına rağmen bu farz müesseseleri bütünüyle Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen ne yazık ki İslam'dan kopmuştur. Artık farzlar arasında bunlar yer almıyor. Hiçbir üniversitede, din öğreten üniversitede farzlar arasında Allah'a ulaşmayı dilemek ve ruhun Allah'a ulaşması yer almıyor. Kimseye artık öğretilmiyor böyle bir bilgi. Öğretim standartları içinde mevcut değil. Peki farz mı gerçekten? Evet. Hem Allah'a ulaşmayı dilemek farz, hem de ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak farz. Birisi üçüncü basamaktaki olay, ikincisi 21. basamaktaki olay. İkisi de devreden çıkmış durumda. Artık farz hükümleri arasında 32 farzda da 54 farzda da yer almadığı gibi tatbikattan da bütünüyle koparılmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'ın insanları cennet saadetine götürecek farzları koparılarak İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saadetine ulaştıracak olan farzları da koparılarak
kolları da kesilmiş ve İslam bir bitkisel hayata itilmiş durumda. Başka bir din var mı? Hiç olmamış. Sadece Allah'a teslim olma dini var. Bu Hazreti İbrahim'in de dini olan Hanif dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a mutlaka teslimini içerir. Yedi sabanın her biri de bir nevi teslim kabul ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önce sahabeye bakalım. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemişler. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Diyor ki Allah-u Teala, onlar sahabe tağuta kul olmaktan kurtuldular ve iştinavetle kaçındılar, kurtuldular ve onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Tağuta kul iken, insan ve cin şeytanların kulu iken sahabe Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar da kul olmuşlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah'ın kulu olmuşlar. Müjdeye de kavuşmuşlar. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti onların olmuş. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki bunun tabii neticesi olarak bir mürşide ulaşmak, tabi olmak gerekiyor. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Hepsi. Allah-u Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Araf 157'de de Allah-u Teala diyor ki, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa, onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor, kurtuluşa erdiler diyor. Kurtuluşa erenler, felaha erenler, sahabe. O ümmi resul, nebi resule tabi olmuşlar. Peki sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Allah Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına uyarlar ve onlar hidayete erdiler diyor. Hidayet nedir peki? Hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte tarif Âl-i İmrân 73. İnnel hüdâ hüdallah, inne muhakkak ki el hüdâ, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüdâ, hidayettir. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe irşat makamına ulaşıp tabi olmuş. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermiş. Öyleyse Kur'an bunu söylüyor. Şimdi bunun farziyeti konusuna geliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek de, Allah'a ulaşmak da Kur'an'ımızda, Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmıştır. Allah'ın insanlara indirdiği son çağların en büyük nimeti Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim son peygambere indirilen son şeriat kitabıdır. Bütün dünya kıyamete kadar bu Kur'an'ın şeriatıyla
idare olmakla sorumludur. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Hem Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, hem de Allah'a ulaşmayı ve daha ötesindeki teslimleri Allah üzerimize farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Farz mı? Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. İşte Allah Teala emrediyor. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumun azabe. Sümme la tünsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, burada duralım. Hangi azap? Kabir azabıysa, bu dünya hayatından sonra geldiğine göre, bu dünya hayatından bahsediyor, o azaptan önce dendiğine göre. Cehennem azabı, cehennem azabı da gelecekte ölümümüzden çok sonra gerçekleşecek bir olay. Öyleyse her halükarda bu dünya hayatını yaşarken diyor Allah Teala, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmayı dilemek ya münip kelimesiyle, enabe kelimesiyle ifade ediliyor ya da amenü olma kelimesiyle ifade ediliyor. Her ikisi de Allah'a yönelmedir. Evvela Allah'a yönelmeden, Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Ve enibu ila rabbikum. Ve Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ondan sonra diyor ki ve ona teslim ol, üzerine azap gelmeden önce. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Allah'a ulaşmayı dile demekle bırakmamış Allah Teala ve Allah'a teslim ol diyor ve ona ve eslimu lehu ve ona teslim ol. Yani bu teslim sadece ruhun teslimi değil. Ruhuna da teslim et. Fizik vücudunu da teslim et. Nefsini de teslim et. İradeni de teslim et. Burada hem Allah'a yönelmeyi hem teslimlerin bütününü içeren bir tek ayette hepsinin toplandığı bir bütünlük görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda Allah onun üzerine furkanlar getiriyor. Dilediği anda Allah o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyor, işitiyor, biliyor. Ve derhal harekete geçiyor, Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ya Rabbi ben ve nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın, ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin üzerinde furkanlar oluşturur. Allah'a ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Böylece takva sahibi ol ki biz senin üzerine furkanlar kılalım ve günahlarını örtelim diyor. Allah Teala furkanlarını kılıyor kulunun üzerine. O kişiyi gören, işiten ve bilen bir hüviyete sokuyor. Ama yedi tane furkanı verirken her birinde onun günahlarının yedide bir kadar sevabı o kişinin amel defterindeki sevap hanesine yazıyor. Günahların hepsini örtüyor. Sevapları o kişinin aldığı her furkanla örtülüyor. Tamamen günahları örtülüyor. Geriye sadece kazandığı sevaplar kalıyor. Yani o kişinin günahları sevaplarından fazla olan birisi oluyor ve cenneti o anda hak ediyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Öyleyse düşünün ki dilemeyenin kurtuluşa ulaşması hiçbir şekilde mümkün değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu felaha ererler.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ne oluyor? Allah-u Teala'nın o kişiye Rahim Esma'sıyla tecelli ettiğip de 7 tane Furkan vermesinden sonra Allah'ın o kişiye ulaştığını, kalbini Allah'a çevirdiğini, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açtığını görüyoruz. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor, kalbine rahmet giriyor ve kişi huşuya ulaşıyor. Hacet namazını kılarak irşat makamını soruyor Allah-u Teala'dan. Allah mutlaka ona irşat makamını gösteriyor. İrşat makamına ulaştıktan sonra bu kişi 14. basamakta ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Burada kişi Allah'tan 12 tane insan olarak mürşidine ulaşmıştır. 12 tane insan almasının sebep sadece Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Ve bu kişi zikir yapmaya başlıyor. Nefsinin kalbinde her %7 fazıl birikimine karşılık vücudundan mürşidine ulaştığı zaman vücudundan ayrılmış olan ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükseliyor. 7 defa %7 fazıl birikimi ve ruhun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında yok oluşu. İşte konumuz, bugünkü konumuz buraya kadar, bu akşamki konumuz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma farz olmaktan çıkarılmış bugünkü din öğretisinde. Oysa ki ikisi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, Allah'a ulaşmak da farz. Zümer suresinin bu 54. ayet-i kerimesine gelince sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Allah'a yönelmeyi ifade eden kesimi değil. Sadece bundan sonra oluşan ruhun Allah'a ulaşmasını da değil. Onların ötesini de ihata ediyor. Fizik vücudun teslimini de, nefsin teslimini de, iradenin teslimini de ihata eden bir farzlar dizisi var. Biz şimdi sadece birinci kesimi alıyoruz. Allah'ın hepimize garanti ettiği kesimi alıyoruz. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bu farzları bu kadar önemli hale getiren nedir? Çünkü eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o insan dalalettedir. O insanın gideceği yer cehennemdir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi küfürdedir. Tağutun kuludur. Tağutun dostudur. Bütün negatif faktörler onun üzerindedir. Öyleyse konunun önemine gelin beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 6 ve 7. 7 ve 8. ayetlerinde? Diyor ki: İnnellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki onlar, ki onlar muhakkak ki şüphesiz ki kesin şekilde Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Birinci özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Sonra sonuç. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Birinci negatif sonuç. İkinci sonuç, onların gidecekleri yer
kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah'ın ayetlerinden gafiller, gidecekleri yer cehennem. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek son derece önemli bir kavram. Ve Allah-u Teala bunun için Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini, Allah'a ulaşmanın da farziyetini defaatle koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Lokman suresi 15. ayet-i kerime وَتَّبِي سَب۪يلًا مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ diyor. Ve kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna, onun sebiline, sen de tabi ol diyor. Sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de Allah'a ulaşmayı dile, sen de sırat-ı müstakim üzerinde ol. İşte bir defa daha Allah'a yönelmenin farziyetini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize bir defa daha farz oldu. İkinci defa farz oldu. Sen de kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Emir, farz. İkinci farz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Öyleyse üçüncü farza bakalım. Ne diyor Allah Teala? Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Rum 31'de Allah Teala diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki, Rum 32, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip, her bir grup kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın ortaya koyduğu emir açık ve kesin: Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler takva sahibidir. Allah'a yönelmeyenler takva sahibi değillerdir. Ve Allah'a sadece takva sahiplerinin yöneldiğini görüyoruz. Demek ki Allah'a yönelen takva sahibi olur. Yönelmeyen takva sahibi değildir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi fırkalara ayrılmış konumdadır, şirktedir. Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerse mutlak olarak tek bir fırkayı oluştururlar. Tek bir fırka. Onlar müminlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırkayı oluştururlar. Onlar müminlerdir. Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Sebe 20'de. Şeytan
insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan tek bir fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bütün fırkalar, fırkalara ayrılanlar, şirkte olanlar, şeytana kul olanlar. Öyleyse Allah'a ezelde verilen yemini yerine getirerek, Allah'a mülaki olmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi takva sahibi kılıyor, kişiyi şirkten kurtarıyor, kişiyi o tek fırkada olması hasebiyle küfürden de kurtarıyor. Mümin standartlarına ulaştırıyor. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümüt tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur ki onlar amin oldukları an mümin olmuşlardır. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince kimlerdir kafir? Mümin olmayanlar. Bir insan ya mümindir ya kafirdir. Mümin olmayanlara gelince, kafirlere gelince onlar tağutun dostudur. Tağut tarafından nurdan zulmete götürürler diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir öyle bir muhteva ki kişiyi Allah'ın dostu yapıyor, kafirlerse tağutun dostu olarak kalıyorlar. Ve Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse her şeyden kesilerek ruhumuzun Allah'a ulaştırılması emrediliyor bize. O Allah'a ulaşmayı dinlemeden sonraki ikinci kademede irşat makamına ulaşılıyor, ruh vücuttan ayrılıyor. Üçüncü safhada da ruh Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'a ruhumuzun ulaşması zikir adı verilen bir işlemle gerçekleşeceği kesin bir şekilde bu ayet-i kerimede anlatılıyor. Zikir olmazsa vuslat olmaz. Zikir olmazsa nefs tezkiyesi olmaz. Nefs tezkiyesi olmazsa vuslat olmaz. Ruh Allah'a ulaşmaz. Ama bu dördüncü emir ruhun Allah'a ulaşması konusundaki emirdir. Gerçekten bu bir emir midir? Ruhun Allah'a ulaşması emir midir? Gerçekten emir olarak da geçiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Evet, geçiyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Rad 20'den başlayalım. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve böylece misaklarını bozmazlar. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Aynı zamanda misaklarını bozmayanlar kimlermiş? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah'a vasıl ederler. Ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a, ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bu bir emir. Beşinci farzı da söyledik. Allah Teala'nın bir emir olduğunu söylüyor. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılmasının bir emir olduğunu söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de.
Beşinci defa farz. İslam teslim demektir sevgili kardeşlerim. Allah Teala Yusuf suresinin Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amini olanlar, hepiniz birden silme girin." Silm, İslam kelimesinin de, selam kelimesinin de, teslim kelimesinin de, Müslim kelimesinin de, Müslüman kelimesinin de köküdür. Sin, lam ve mim. Hepiniz birden silme girin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala 6. defa üzerimize Allah'a teslim olmayı, ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah Teala'ya teslim etmemizi bir defa daha emrediyor. Bu emirlerden iki tanesi bütün vücutlarımızı Allah'a teslim etme emridir. Birisi Zümer 54 ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiküm l'azâbe sümme lâ tünserun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Bu teslim bütün teslimleri içerir. Ve bu Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde de Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Hepiniz birden silme girin diyor. Allah'a teslim olma standartlarının içine hepiniz birden girin diyor. Öyleyse dört teslim gene ifade ediliyor. İkinci defa ifade ediliyor. Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin." Allah'ın daveti zatına davet. Bu davete baktığımız zaman davetin muhtevasına giriyoruz. Allah Teala Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Allahu yedu darüsselam." Allah selam yurduna davet eder. Bu selam yurdu teslim yurdu anlamına kullanılıyor. Nereden çıkartıyoruz? Çünkü diyor ki: "Yehdi men yeşa'u ila sıratı mustakim." O selam yurduna davet eden Allah dilediği kişiyi, oraya ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse selam yurdu, teslim yurdu manasını tazamın ediyor. Nereden çıkartıyoruz bunu? Allah Teala Nisa 175'te şöyle buyuruyor: "Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir." Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Bir sırat-ı müstakim var. O sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırıyor.
Eğer sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırıyorsa, o zaman Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği selam yurduna Darüsselam dediği yer, selam yurdu aslında teslim yurdudur ve Allah'ın zatıdır. Yetmez. Bir sonraki ayet-i kerime, 26. ayet-i kerime, Allah-u Teala'nın Allah'ın zatını kastettiğini kesinleştiriyor. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlar için güzellerin en güzeli vardır ve ziyadesi de vardır diyor Allah-u Teala. Ondan daha ötesi de vardır. Davet ettiği yer için, davet eden kişilerin ulaşacağı yer için ahsenül hüsna'yı diyor, kullanıyor Allah-u Teala. Ahsenül hüsna, güzellerin en güzeli Allah'ın zatıdır. Hüsn kelimesi Allah'ın kendi zatı için kullanılıyor Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Allah-u Teala orada buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül me'ab. Andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Andolsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İkisi de aynı ayet-i kerime. Âl-i İmrân suresi 14. ayet-i kerime. Hüsnül me'ab kullanıyor. Hüsn kelimesini kullanıyor. Ahsenül hüsnadaki hüsn burada geçiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ve Allah-u Teala bütün insanları o sığınağa davet ediyor. Sığınmaya davet ediyor.

İşte davet ettiği Allah'ın zatı olduğuna göre Şura suresinin 47. ayet-i kerimesindeki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin ifadesi açık ve kesin bir hüviyet alıyor. Allah'ın daveti Allah'ın zatına davettir. Ve Şura 47 ile bir defa daha farz kılıyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabeti farz kılmakla Allah'ın davetinin kendi zatına olan davetinin gerçekleşmesi bir defa daha farz kılınıyor. Allah Teala diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve ona sığın. Firar, bir yerden kaçmak, başka bir yere sığınmak anlamına geliyor. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Nereden kaçacak? Fizik vücudumuzdan kaçacak ruhumuz. Nefs tezkiyesi yapacağız. Nefsimizin kalbindeki her %7 fazıl birikiminde ruhumuz gök katlarında bir kat yükselecek. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7, %7 nurla dolan, fazıllarla dolan kalbimiz %49 nur birikimine, fazıl birikimine sahip olacaktır. Daha önce de %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş olur muhakkak. Böylece %51 nefsimizin kalbinde biriken nurla ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah Teala buyuruyor En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslim içeren üçüncü ayet-i kerime bu. Birincisi Zümer 54, ikincisi Bakara 108. Hepiniz birden silme girin. Bakara 208. Üçüncüsü de En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi effu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Sonra ne diyor Allah Teala? Haza sırat-ı müstakimu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebiuhu. Öyleyse ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki yollardan birine, herhangi birine tabi olmayın ki o yollar sizi fırkalara ayrılanlardan kılar. O zaman takva sahibi olamazsınız. Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz diyor Allah Teala. Görüyoruz ki Allah'ın ahdini yerine getirmek ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Dördüncü bir ayet-i kerime daha bütün emanetlerin Allah'a teslimi konusunda Nisa 58'dir. Diyor ki Allah Teala innallâhe ye'murukum an tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri
onların sahibine, sahibi olan Allah'a manası çıkıyor. Emanetler çoğul, emanetler ama sahibi tekil, sahibine, ehline. Tevdi edin, verin, teslim edin diyor Allah Teala. Ulaştırın diyor. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı üzerimize farz kılmış, bir emir kılmış. Bu ayetlerden 3 tanesi Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılıyor. 4 tanesi 4 vücudumuzu birden, ruhumuzu da, bedenimizi de, nefsimizi de, vücut olmamakla beraber irademizi de Allah'a teslim etmemiz gereken her şeyi Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Geri kalanlar da ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emrediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek hepimizin üzerine farz olduğu gibi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da hepimizin üzerine farz kılınmış. Allah Teala herkesin bu hedefe mutlaka ulaşmasını emrediyor. Bu bizim Allah'a verdiğimiz misakimiz. Allah Teala o misakla bizi bağladığını ifade ediyor. Bu misak

dört teslimi de işaret ediyor. Allah Teala diyor ki o zaman ki işittik ve itaat ettik demiştiniz. Ve Allah size misakinizi o günü hatırlayın ki Allah size sizden misak almıştı.

olacağınıza dair. Ey nefsler, bana yemin verin, bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz, işittik. Öyleyse emrime itaat edin diyor Allah Teala. Ruhlar yemin veriyor. Fizik vücutlar ahd veriyor. Ruhlar misak veriyor, fizik vücutlar ahd veriyor, nefsler yemin veriyor. Ve Allah Teala emrime itaat ettiniz mi diyor. Bu emir, yemin, misak ve ahd verildikten sonra onlar da diyorlar ki itaat ettik ahdana. Yani yemin de verdik, misak da verdik, ahd de verdik. Ondan sonra Allah Teala'nın ilahi iradesi devreye giriyor ve diyor ki bizim irademize hitap ediyor. Cüz'i iradeye. Ruh, fizik, vücut ve nefs bana gereken yeminleri, mizaki ve ahdi verdiler. Ama şimdi benim ahdim senin de bana teslim olmanı ifade ediyor. Bu ahdime uymanı istiyorum. Ve bana bu konuda misak vermeni istiyorum diyor Allah Teala. Ve ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de Allah'a yemin misak verdikten sonra, yemin misak ve ahd verdikten sonra Allah Teala'nın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden, kişisel irademizden onun da teslimini istiyor. Allah'ın ahdi irademizin de teslimini ifade eder. Ve irademizin teslimi ise bizim Allah'a verdiğimiz misaktır. İşte Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bu misaki anlatır. Allah'ın da ahdini anlatır. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Neydi Allah'ın ahdi? Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكِ ve misaklerini böylece bozmazlar diyor Allah Teala. Misaklerini böylece yerine getirirler diyor. Demek ki irademizin Allah'a verdiği misak bunu içeriyor. Ve sonunda Allah Teala diyor ki vellezine sabir ibtigaye ve çerabbehum onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İrademizin dileğine Allah'ın zatını dilemekten maksadı Allah'ın zatına irademizin teslim olması, bunun neticesinde Allah'ın zatının görülmesi. Onlar sabırla Allah'ın zatını dilerler, tiga ederler, isterler, oraya onu Allah'ın zatını dilerler, Allah'ın zatını isterler ifadesi. Burada eğer irademizle alakalıysa Allah'ın zatını görmektir. Eğer ruhumuzun misakiyle alakalıysa Allah'ın zatına ulaşmaktır. Nitekim Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler, misaklarını bozmazlar dedikten sonra aynı kelimenin, misak kelimesinin ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla da alakalı olduğunu bir sonraki ayette görüyoruz. Onlar misaklarını bozmazlar, yani ruhlarının verdiği misaki de bozmazlar. Nasıl? وَالَّذِينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse bu da misak. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun Allah'a ulaşması. Diğer de misak, ahdallahi, Allah'ın ahdini yerine getirmekle misak. Ama o irademizin misaki. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki hem Allah'a ulaşmayı dilememiz, Allah'a yönelmemiz üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış, hem de ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması Allah Teala tarafından farz kılınmış, hem de ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek, yani Allah'ın ahdini yerine getirmek veya irademizin misakini yerine getirmek

üzerimize farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek 3 defa irademizi Allah'a teslim etmek 4 defa üzerimize farz kılınmış ve 5 tane de emir ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Yalnız bunlardan Yunus Suresinin 21 ve 22. ayetleri, 25 ve 26. ayetleri ikisine birden işaret ediyor. 25. ayet-i kerime Allah'ın zatına davettir. Ama 26. ayet-i kerime onun ötesine de geçiyor. Allah'ın zatına ulaşmayı da, Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor. Ahsenü'l-Hüsna ve onun ziyadesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam'dan kopan farzlardan Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma ve Allah'a ruhumuzdan başka fizik vücudumuzu, nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim etme konusundaki farzları beraberce gözden geçirdik. Görüyorsunuz ki hepsi farz ama bugün üniversitelerimizde öğretilen farzlar arasında bunların hiçbirisi mevcut değil. Kur'an-ı Kerim kavramları bütünüyle zamanımız İslam öğretisinde yok edilmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, sizlere bu hakikatleri öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredelim beraberce ki sizlere bunlardan bahsetmek imkanını Allah-u Teala bizlere bahşetti. Ve beraberce Allah'ın nurlu yolunda inşallah geleceğe doğru el ele gönül gönüle ilerliyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes Allah'ın emirlerini yerine getirsin de herkes cennete girsin. Öbür taraftan da insan ve cin şeytanlar istiyorlar ki İnsanlar cehenneme gitsinler kendileriyle beraber. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey herkesin cennetine girmesidir. Ve gene bütün insanlar için şeytanın istediği şey, herkesin cehenneme gitmesidir. Şeytan, yani iblis, kendisi mutlaka cehenneme gideceği için, insan adı verilen bu mahlukun da çoğunluğunun büyük kısmını mümkün olsaydı hepsinin kendisiyle birlikte cehenneme girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, iblisi artık şeytanı hepiniz tanırsınız. İçinizden gelen iki ayrı ses. Birisi Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister. Birisi de Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister. Emirlerini yerine getirmemenizi ve yasaklarını da işlemenizi ister. Ve bunu size bir arzu olarak iç dünyanızın isteyeceği bir şekilde sokmak üzere büyük gayretlerin sahibi olur. Gayreti nedir? Gayreti insanların kendilerine derecat kaybettirecek olan şeyleri tatbik etmeleri, yapmaları, gerçekleştirmeleri ve böylece gidecekleri yerin cehennem olması. Allah'ın istediği nedir? İnsanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ve Allah'ın bütün insanlar için hazırladığı cennetine hak kazanmaları. Görülüyor ki bedava yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala karnlarını koymuş. Bu karnlara dayalı olarak insanlar uygun davranış biçimlerini sergilemek, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarını işlememek istikametinde gayret sarf etmek mecburiyetindeler. Muhakkak ki herkes eksiklikler, hatalar oluşturabilir. İnsanların bir nefsi var. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemelerini ister. Bir, iki, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerinin yeni başında emrettiklerinde yapmamalarını ister. Böylece hem yasak ettiği fiilleri işledikleri zaman derecat kaybedeceklerdir, hem de emirleri yerine getirmedikçe derecat kaybedeceklerdir. Farz emirler mutlaka yapılması lazım gelen emirlerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için
yaşamak bir mutluluk olabilir. Veya mutsuzluk. Allah Teala bütün insanlara serbest iradeyi bunun için vermiş. Kendi iradeleriyle, dilemeleriyle Allah'ın emirlerini yapanlar, yasaklarına riayet edenler, yasak edilen şeyleri işlemeyenler, onlar Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Ama onların da birçok hata yapması mümkündür. Sonuç nedir? Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani bunun manasına böyle olan kazandığı dereceler ancak kaybettiği dereceleri geçen bir insan birçok hata işlemiştir. Ama hata işlemesi sebebiyle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha azdır. Öyleyse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Onun için Allah Teala bir tek cennet değil, 7 ayrı cennet halk etmiş. En az derecat kaybedenden en çok derecat kaybedene kadar, ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olan 7 tane grubu muhtevasını alıyor. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeler. Dilemiyorlar, o zaman o diledikleri takdirde kazanmaları lazım gelen dereceyi kazanamazlar. Mürşide tabiyet ikinci farzı Allah-u Teala'nın manevi olgunluğun tekamülünde. Allah'a ulaşmayı dileyen ama mürşidine ulaşamayan, tabi olamayan birisi ikinci kat cenneti hak edemez. Tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması söz konusudur. Bu ayrılış mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Ruh sahibine teslim edilmiştir. Ruhun sahibi Allah'tır. Allah'ın ruhudur. Allah o ruhu herkese açık tutar. Kim doğarsa doğduğu andan itibaren Allah Teala ona ruhundan üfürür. Bir taraftan nefsin afetleri negatif faktörler olarak, bir taraftan ruhun hasletleri pozitif faktörler olarak hayatımızı yönetmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği ne? Allah'ın istediği nefsimizin bütün afetlerini daim zikre ulaşarak yok etmemiz ve ruhumuzun hasletlerine nefsin afetlerinin pozitif değerlerini katmalıyız. Eğer biz nefsimizi tezkiye edersek, bu nefs tezkiyesi bize %51 mutluluk kazandırabilir. Ama nefsin tasfiyesi daimi zikre ulaşmakla mümkündür. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinde hiç afet kalmayacaktır. Bu ise o kişinin çok üst seviyede mutlulukları yaşamasını ifade eder. Çünkü şeytanın o kişiyi tezir etmek imkanı çok büyük ölçüde sınırlanmıştır. Kişinin nefsinin kalbinde ne kadar afet varsa bir kişinin yapacağı hatalar
o seviyede oluşur. O kadar çok olur. Afetler ne kadar azalırsa derecat kaybı da o kadar azalır. Öyle ki daimi zikre ulaşan bir kişi için nefsini kalbinde hiç afet kalmayacağı için davranış biçimi en güzel noktaya ulaşır. O kişi çok az derecat kaybeder. Bütün gün daimi zikirde olduğu için sadece zikir yapması sebebiyle bile kesintisiz bir derecat kazancı söz konusudur. Öyleyse bütün insanlar için yapılması lazım gelen şey nedir? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Huzur içinde mutlu bir dünya hayatı yaşasın ve kıyametten sonra da gideceği yer Allah'ın, ölümden sonra gideceği yer Allah'ın cenneti olsun. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatif. Ya cennet ya da cehennem. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Hal böyleyse cennet veya cehennem hayatı sonsuz olduğuna göre yapmamız lazım gelen şey de açık bir şekilde ortada değil mi? Ne yapmamız lazım geldiği bize açık bir şekilde gösterilmiş oluyor. Ya kaybettiğimiz dereceler fazla olacak, gideceğimiz yer cehennem olacak. Ya da kazandığımız dereceler fazla olacak, gideceğimiz yer cennet olacak. O zaman ne yapmamız lazım? Kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden fazla olması için lazım gelen şeyleri yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Namaz kılmamız lazım, oruç tutmamız lazım, zekat vermemiz lazım. Hacca gitmek mümkünse gitmemiz lazım. Ama bütün bunların arasında en önemli faktör bunlar değildir. En önemli faktör zikirdir. Sadece daimi zikre ulaşan insanlar, onlar kesintisiz bir derecat kazancının sahibi olurlar. Her an zikrettikleri için Allah-u Teala'yı her an derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerim, işte bu sebepten zikrinizi hep arttırmaya çalışmalısınız. Hep bir şeyler düşünürken hemen aklınıza zikir gelmeli ve zikre başlamalısınız. Başlangıçta çabuk unutulur. Unutulunca bir süre başka şeylerle meşgul olur kişi. Ama ne zaman başka şeylerle meşgulken de zikretmeyi usul haline getirirse kişi, İşte o zaman daimi zikre ulaşması çok kolay olur. Kısa bir zamanda daimi zikre ulaşacaktır kişi. Öyle ki yatarken zikirle uyuyacak, sabah kalktığında da zikretmesinin devam ettiğini görecek. Bunu usul haline getirmek için çalışmanız lazım sevgili kardeşlerim. Geceleri uyuduktan sonra sizi uyandırması için saati kurmalısınız ve kendinizi kontrol etmelisiniz. Acaba uyandığınız anda zikrediyor musunuz? Zikrediyorsanız her şey yolunda demektir. Yoksa böyle bir şey, o zaman uyuyana kadar zikretmeyi usul haline getirmek için çok çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek söz konusu olan bu. Severseniz ne olur?
Severseniz onlara bir kötülük yapamazsınız. Hep güzel davranışlarla onlarla muhatap olmak mecburiyetini hissedersiniz. Eğer seviyorsanız hedefiniz onları mutlu etmek olacak her zaman ve mutlu edeceksiniz. İnsanın problemi nefret edeceği insanlardadır. Ama nefsinin afetleri tamamen yok olmuş bir insan, kendisine ne kadar düşman olursa olsun hiç kimseden nefret edemez. Nefret duygusu ondan tamamen Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Ama belki ondan başkaları kadar, onun gibi olan insanlar kadar hoşlanmayacaktır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Öyleyse insanları sevmek güzel bir şey. Ama bakacaksınız ki herkesi sevemiyorsunuz. Size kötülük yapanları sevmeniz biraz zor bir olay. İşte bu istikamette gayret sarf etmelisiniz. Sizi sevenlere iyilik etmek sizin için bir problem değildir. Herkes için bir problem değildir. Ama size kötülük edenlere iyilik etmek, Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Bu öyle kolay bir olay değildir. Size hep yaptığı kötülükler aklınıza gelir ve siz ona iyilik etmekte zorlanırsınız. Bütünüyle yok olabilir mi bu zorlanma işi? Evet, yok olabilir. Ne zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman. Kim daimi zikrin sahibi olursa her düşündüğü an içindeki zikrin, iç dünyasındaki zikrin Allah Allah Allah Allah diye devam ettiğini yaşıyorsa kişi, bütün kontrollerinde aynı sonuçla karşı karşıyaysa, gece yarısı uyandığı zaman sesin içinde yankılandığını hissediyorsa, çalışırken bir şeyi o içindeki sesin devam ettiğini hissediyorsa, başkalarına kızdığı zaman da hala zikrinin devam ettiğini görüyorsa, ne zaman kontrol etse içindeki sesin dilini kımıldatmadığı halde Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye devam ettiğini yaşıyorsa, işte o daimi zikre ulaşmıştır. Dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla nefsinizin afetleri arasında tam bir oran söz konusudur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Nefsinizin kalbi yüzde ne kadar aklanmışsa, sizin davranış biçimleriniz yüzde o kadar negatiften pozitife dönmüştür. İşte bu aklanmanın mahiyeti sizin zikir seviyenizde ölçülür. Daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde daimi zikir sebebiyle, kesintisiz bir zikir sebebiyle nurlar kesintisiz olarak o kalbe devamlı yağacağı için, hiçbir kesinti söz konusu olmayacağı için o kişinin kalbi %100 nurlarla doludur. Bu nurlar yüzün altına hiç düşmez. Daimi zikre ulaşan bir kişi bunu hep devam ettirir. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Sever. Kendisini seveni sevmesi eşyanın tabiatına zaten uygun bir şeydir.
Ama o kendisini sevmeyenleri de sever. Kendisini sevmeyenlerin ona yaptığı yanlış davranışlar sebebiyle üzülür. Ama bu üzüntüsü kendi açısından değildir. Onlar için üzülür. Onlar bu yaptıkları kötülük sebebiyle ne kadar çok derece kaybediyorlar diye, bu kaybettiği dereceler sebebiyle gidecekleri yerin cehennem olması sebebiyle üzülür. Asıl üzüldüğü kendisine yapılan kötülükten çok daha ötede o kişinin sonunun cehennemle noktalanacağı korkusudur. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek gerçek anlamda bir başarıdır. Herkes bunu gerçekleştiremez. İnsanların çoğunun birbirinden nefret ettiğini etrafları yer alan konuşmalarından rahat rahat anlayabilirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, onlar başkalarından nefret edebilirler. Bu sizin de nefret etmenizi gerektirmez. Ama Allah-u Teala'nın emri seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz şeklinde. Öyleyse bizim başkalarına ait olan, başkalarıyla olan ilişkilerimizde yapmamız lazım gelen şey hep sevmek, nefret etmemek. Bizden nefret edenlerden de nefret etmemeyi başarabiliyor muyuz? İşte başarı odur. Yoksa sizi seven herkesi sevmek herkesin harcıdır. Herkes kendisini sevenleri sever. İşte mesele onu sevmeyenleri de sevmeye çalışmak. Onlardan nefret etmemek. Nefret bir insana hiçbir şey kazandırmaz. Nefret bir insana daima kaybettirir. Bütün derecat kayıpları bu nefret denilen müesseseye bağlıdır. Ama diyeceksiniz ki, insanlar buna sebep oluyorlar. Davranışlarıyla bizim ondan nefret etmemizi sağlayacak sonuçlara ulaştırıyorlar bizi. Evet, bu doğru. Öyle. Ama sevgili kardeşlerim, neye yarar? O bize bir kötülük etmiş, biz ondan nefret ediyoruz. Peki aksini düşünelim. O bize bir kötülük etmiş ama biz onu seviyoruz. İki ayrı sahibi olduğumuz hususlar birbirinden tamamen farklı sonuçların işaretini taşır. Eğer size kötülük etmesine rağmen onu severseniz, ona iyilik etmeye çalışırsınız. Bu iyilik her seferinde onu biraz daha yaptığı kötülükleri düşünmesine sebebiyet vererek kötülük yapmaktan uzaklaştırmak için sağlam bir zemin oluşturur. O size ne yaparsa yapsın, siz ona hep en güzel davranışlarla hitap ettiğiniz zaman, onun kalbini kırmadığınız zaman, onu sevdiğinizi, o kötülüklere rağmen sevdiğinizi hissettirdiğiniz zaman, o kişinin size karşı olan o negatif davranışlarının yavaş yavaş kırıldığını, seviyesinin aşağı doğru
indiğini, indiğini, indiğini göreceksiniz. Neticede o kişi yaptığı bütün kötülüklere rağmen sizin kendisinden nefret etmediğinizi tespit edecektir. O zaman size karşı kin duyması da söz konusu olmayacaktır. Bu sevgi halesi içinde siz onu sevmeye devam ettiğiniz sürece o kişinin size olan tavırları adım adım daha mülayim, daha yumuşak, daha insancıl hüviyetlere ulaşacaktır. Bu konuda başarıya ulaştığınız noktada cemiyete bir insan kazandırmış olursunuz. O artık başkalarına güzel davranan, onları mutlu ettiği zaman mutluluğu yaşayan, kalplerini kırdığı zaman üzülen, onlara bir zarar verdiği zaman üzüntü duyan bir insan hüviyetine ulaşacaktır. Bunu sizin gayretinizle başarmış olacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size düşman gibi davrananlara, size zarar verenlere kızmak yerine onlarla güzel davranışlarınızı devam ettirin. Sevginiz onlara bir örnek teşkil edebilecek noktaya onların gelmesini temin edebilir, ulaşmasını temin edebilir. Eğer içinizden kini ve nefreti kaldırabilirseniz, yok edebilirseniz, onların size kötülük etmeleri sizi büyük ölçüde rahatsız etmez. Nefret ve kin, nefsimizin afetlerinin en azılıları. Başka insanları sevmemize en büyük engel. Ama afetlerimizin arasında var bu. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bizler hangi ülke uğruna, hangi ülkü, hangi hedef, hangi Allah'ın emri üzerine yaşayacağız? Allah Teala seviniz diyor. Seveceğiz. Başkalarına yardım ediniz diyor. Yardım edeceğiz. Onların başkalarına engel olmalarını, başkalarına kötülük etmesini önleyebilecek olan bir durumumuz varsa bunu mutlaka harekete geçirmemizi istiyor Allah Teala. İnsanlar bazen öfkelerine kapılıp hatlerinden daha ötede kötülükler yapabilirler. Bir insana atılan bir tokatın karşılığı diğer tarafa atılan bir tokatsa bu sadece dengeyi sağlayan bir olaydır. Daha iyisi var mı? Evet. Başkasına o tokatı atmamak. Daha iyisi var mı? Evet, o tokatı atmadıktan başka o kişiye bir iyilik yapmak. Hatırı sayılır bir iyilik yapmak. Bu sonuncusu önemli mi? En önemlisi o. Neden? Çünkü o kişi de bir düşünce oluşmasına sebebiyet verir. Ben ona şöyle şöyle kötülükler ettim. Bunu bilerek yaptım, isteyerek yaptım. Nefsimin afetleri bana bunları yaptırdı. Ama benim ondan gördüğüm mukabele hiçbir zaman benim yaptığım o hataları bana
aynı şekilde iade etmek şeklinde olmadı. Ben onu üzecek davranışlar yaptım ama o hiçbir zaman beni üzecek bir davranışı oluşturmadı. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bu, o kişinin Allah'a yakın bir insan olduğunu ifade eder. Kendisine bir kötülük mü yapılmış? Bu kötülüğün tam aynını bir kısas olarak karşı tarafa uygulaması mümkün mü? İki sualinde cevabı evet, mümkün. Ama kişi bunu yapmazsa, o kişinin kendisine yaptığı kötülüğün bir benzerini ona yapmazsa, ondan intikam almazsa, o zaman bu kişi kendisine yapılan kötülükle derecat kazanmıştır. Ama karşı tarafa aynı şekilde bir karşılık vermediği için, o da ona bir kötülük yapmadığı için derecat kazanmıştır. Önemli mi? Bir insanın cehenneme girmesi veya cennete girmesi her şeyden evvel buna bağlı. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer de cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünyada ne kadar yaşarsınız? Ne kadar 200 sene yaşayın istersiniz. Ama diğeri 2000 sene, 20.000 sene belki senelerle ölçülemeyecek olan bir sonsuzluk. Sonsuza kadar Allah'ın cennetinde yaşamak var. Veya aksine Allah'ın cehenneminde yaşamak var. Öyleyse her şeyin en güzel standartlarda oluşması hepinizin elinde. Allah Teala bir defa sizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, bu sevgiye daha fazlasını ilave etmek istemez misiniz? İstersiniz diye düşünüyorum. O zaman başkalarına yaptığınız her güzel davranış, onları mutlu edecek her davranış size derecat kazandırır. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa, onların her birine ne kadar çok güzel davranışlarda bulunuyorsanız, onların bu güzel davranışlar sebebiyle size derecat kazandırması söz konusudur. Etrafınızda ne kadar çok insan varsa hepsine başka başka açılardan belki ama bir yardımda bulunabilirsiniz. Bir hizmette bulunabilirsiniz. En azından onları severek sevdiğinizi ispat etmeniz bile onları mutlu eden bir vakadır. Dikkat edin ki başkasına verdiğiniz mutluluk kadar derecat kazanırsınız. Başkasına verdiğiniz mutsuzluk kadar derecat kaybedersiniz. O zaman görevimiz başka insanları mutlu etmek olmuyor mu sevgili kardeşlerim? O zaman biz insanlar bu güzelliği yaşamak üzere teçhiz etmez miyiz kendimizi? Neden başkalarına kötülük edip, onları huzursuz edip, sıkıntıya sokup, kör nefsimiz için bir takım negatif hedefleri böylece tahakkuk ettirmek, bu bizim hedefimizse, o zaman bu dünyadaki en büyük yanlışı yapıyoruz demektir. Çünkü biz devamlı derecat kaybeden bir insanız. Ama ya gayretimiz etrafımızdaki herkese mutluluk vermekse, onların problemlerini çözmek konusunda onlara yardım etmekse, onları sevmekse, sevdiğimizi onlara belli etmekse, her fırsatta onlara
en güzel davranışlarla davranmak ise, o zaman biz üzüntüyü yaşayabilecek olan olayların tamamen dışında olan bir insan oluruz. Peki bize kötülük yapan olmaz mı? Olur. Ama o kötülüğe karşı biz ona kötülük yapmadığımız takdirde gene derece kazanmış olmuyor muyuz? Bize A kadar kötülük yapan bir kişinin yaptığı ve kötülüğe karşı biz A kadar derece kazanırız. Ama aynı olayı ona karşı bizim de yapmamız Allah-u Teala tarafından müsaade verilmiş olan bir dairenin içinde mi? Evet. Allah-u Teala adına kısas diyor. O sana ne yaparsa sen de ona aynı şeyi yapabilirsin. Yapabilirsen ne olur? Onun sana yaptığı kötülük sebebiyle kazandığın dereceyi sen de ona kötülük yaptığın için aynı miktarda kaybedersin. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. O da sana bir kötülük yapmıştır. Sen de ona bir kötülük yapmışsındır. Peki o sana bir kötülük yaptı. Ne oldu? O derecat kaybetti ama sen kazandın. Bunun üzerine sen ona bir kötülük yapmadın. Tam aksine iyilikte bulundun. Bir fırsat düştü ya da sen bu fırsatı yarattın. Ona beklemediği güzellikte bir yardımda bulundun. O kişi bundan büyük hayret duyacaktır. Sonra da sevinecektir. Bir probleminin çözülmesinde kendisine kötülük ettiği bir kişi ona yardımcı olmuş durumda. O zaman o düşünecektir. Ve o günden itibaren onun size olan davranışlarında büyük değişiklikler göreceksiniz. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Öyleyse eğer biz hedefimizi değiştirirsek, hedefimiz sadece başkalarını mutlu etmek olursa, o zaman hayatımızı başkalarını mutlu etmeye adayan bir insan oluruz ki, bu daimi derecat kazanmanızın temelini teşkil eder. O zaman aynı şarkıyı söyleriz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerimiz? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Eğer davranışlarımızı sadece başkalarını mutlu edecek istikametlerde tahakkuk ettirirsek, oluşturursak, her davranışımız birine bir mutluluk kaynağı olursa, o zaman Allah bizi sevmez mi sevgili kardeşlerim? Yaptığımız şey sadece buysa, başkalarına hiç mutluluk vermeyen, hayatı boyunca başkalarını hep mutlu etmeye çalışan birisi olarak yaşarsak, ne çıkar ortaya? Allah'ın bir dostu çıkar. Allah dostları başkalarına hep iyilik edenlerdir. Onlar görevlerini bilirler. Allah'ın kendilerini yaratmaktaki muradının başkalarını mutlu etmek olduğunu bilirler. Bu mutluluğunsa, başkalarına verdikleri mutluluğunsa karşılığının onu yapanlar kendileri olduğu için mutluluğu diğerine verenler, karşılığında aynı mutluluğu Allah'ın kendilerine de yaratacağını, yaşatacağını bilenlerdir. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey ne? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak, bundan hiç vazgeçmemek, her an bu mutluluğu oluşturmak üzere gayret etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Huzurlarınızdan mutlulukla ayrılıyoruz. Hepinizin mutluluğunu dileyerek Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Konumuz mu? Osmanlılar. İslami ve tasavvufi konuların arasında Osmanlılar neden yer alıyor? Çünkü asr-ı saadetin bir benzerini yaşadılar. Yükselme devresi boyunca. 400 yıl. Kod numarası 3.2.11.50. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince orada durun. Onlar sizin ceddiniz, atalarınız. O kanı taşıyorsunuz. Onun için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki Osmanlı kanı dolaşıyor damarlarınızda. Osmanlılığınızla iftihar edin. Bütün dünyada en çok sevilmiş millet Osmanlı'dır. Dünyanın en çok hayranlığını kazanmış olan millet Osmanlı'dır. Birçok millet fetihler yaptılar. Ama fetihleri kendilerine menfaat temin etmek içindi. Osmanlı da fetih yaptı. Ama adalet için. Öyleyse Osmanlı'nın fetihler tarihine baktığınız zaman Avrupa'nın hemen yarısını baştan başa Kuzey Afrika'yı, Arap Yarımadası'nı, Balkanları, kapsayan bir bütünlük göreceksiniz. Osmanlı memaliki, yani memleketleri, Avrupa kıtasından daha büyük bir kesimi muhtevasına almıştı. Sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı deyince kalbimizde özel bir köşe olmalı. Osmanlı köşesi. O köşeye başka bir şey koymamalısınız. Osmanlı yerini hep muhafaza etmeli. Sımsıcak bir Osmanlı sevgisi, Osmanlı hayranlığı. Batı'nın aklı başında olan bütün tarihçileri Osmanlı'ya hayrandır. Sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Osmanlı'nın 600 sene hiç sızıltısız olarak devam ettirdiği 28 ülkenin kendisinden fışkırdığı dev çınar yıkılmış. Osmanlı tarihi boyunca gerileme devrede de hariç, Osmanlı'nın en kötü devresi, o da hariç, o da dahil olmak üzere, hariç değil, dahil olmak üzere, dünya üzerinde en az suç işlenen ülke hep Osmanlı memaliki olmuştur. Osmanlı'nın emrindeki ülkeler toplumu olmuştur. Oralarda da suç işlenmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Osmanlı adaleti bizim dışımızdakilere sorulsun. Bu ülkenin eski sahipleri Osmanlılar 600 yıl dünyada en çok adı anılan ülkeydi.
Nizam-ı alemdi. Aleme nizam veren Osmanlı. 400 yıl. 400 yıl Osmanlı adalet için, hak için yaşadı. Dünyanın neresinde haksızlığın var olduğu, mazluma saldırıldığı bir olay Osmanlı'ya intikal etmişse, Osmanlı ordusuyla orada var olmuştur. Donanmasıyla orada var olmuştur. Orasını fethedip Osmanlı ahali, Osmanlı memalekinin içine kattığı zaman, Osmanlı'nın o fethi yapanları bunu cihangirlik için yapmamışlardır. Hep aynı şey söylenmiştir Allah-u Teala'ya. İlahi kelimetullah için. Preveze deniz zaferinin kazanılmasından evvel şartlar bütün boyutlarıyla negatif. Andarredoya'nın gemileri Osmanlı'nın 3 katı. Gemiler yüksek bordalı, askerleri içindeki 3 katı. Rüzgarı da Andarredoya arkadan oluyor. Zafer muhakkak. Andarredoya zaferi kazanacak. O gece Barbaros Halettin Paşa Allah'a şöyle yalvarıyor. Diyor ki, Ya Rabbi, biz bu savaşı kazanmak mecburiyetindeyiz. Biz cihangirlik olsun diye savaş vermiyoruz, biliyorsun. İlahi kelimetullah için biz savaşırız. Eğer niyetimiz bu değilse, emanetini teslim etmeye hazırım şu anda. Ama öyleyse o zaman bana yardım et. Bu savaşın galibi biz olmalıyız. Ki onların işgalindeki yerlere adalet götürebilirim. Allah-u Teala'dan gelen emir, gemilerin bordolarını Allah dilerse rüzgarları başka yönden estirir. Ayet-i kerimesini yazın oldu. Ve Osmanlı donanmasının bütün gemilerine ayet Arap harfleriyle yazıldı. Kur'an harfleriyle yazıldı. Şafak'la beraber başlayan savaşta rüzgarı arkasından olan Andarredoya yüksek bordalı gemileriyle 3 kat donanmayla Osmanlı'nın üzerine çullandı. Çok şehit verdik. Ama ikindiden sonra rüzgar değişti ve Osmanlı donanması rüzgarı arkadan almaya başladı. Netice mi? Osmanlı'nın zaferi. Barbaros Halettin Paşa bir defa daha galipti. Andarredoya yenilmişti. Başından beri Andarredoya'ya senin donanman onların 3 katı, askerin 3 katı, gemilerin yüksek bordolu, rüzgarı da arkadan alıyorsun. Daha ne istiyorsun? Sen onların soyunu çıkarırsın. Mutlaka galip gelecek olan sensin diyen kumandan arkadaşlarına Andarredoya diyordu ki, siz onları bilmiyorsunuz. Bunlar şehit olmak diye bir şeyden bahsediyorlar. Ne olduğunu anlayamadım ama bu adamlar ölüme koşuyorlar. Ölmeyi hedef ittihaz etmiş adamlar. Ölümden korkmayan insanı yenmek o kadar kolay bir şey değil diyor. Şehit olmayı Allah-u Teala Osmanlı'ya hedef ittihaz ettirmiştir her devirde.

Allah'ın zatının görülmesine şehadet diyor. Allah'ın zatına şahit olma müessesesi. İşte Osmanlı askeri şehit olmak için yaşardı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dünyada kanunların ilk kurulduğu ve işletildiği, bütün ülke çapında işletildiği ilk ülkedir. Bu sebeple Kanuni Sultan Süleyman Kanuni ismini almıştır. Kanunlar koymuş, mutlak olarak tatbik ettirmiştir. Adaletin sağlanması böyle oluşmuştur. Osmanlı 7 iklim 4 bucakta adaletin temsilcisi sayılırdı. Adalet Osmanlı'dan sorulurdu. Osmanlı nizamı alemdi. Sevgili kardeşlerim, her alanda Osmanlı'nın dünyaya öğrettiği çok şey vardır. İstanbul'u fetheden Osmanlı donanması devrinin en mütekamil, en gelişmiş silahlarına sahipti. Düşman toplarından çok daha güçlü toplar Osmanlı'nın emrindeydi. Böyle bir dizaynda bu ordunun silah gücünün yanı başında bir de iman gücünü düşünün. Onun için Osmanlı galipti. Onun için Osmanlı cihan hakimiydi. Ve adalet için vardı. Eğer Osmanlı nizamına bakarsanız, toprak rejiminin timar, zihamet ve has olmak üzere üç ayrı gruba ayrıldığını görürdünüz. Merkeziyetçi bir idare yoktu Osmanlı'da. Adem-i merkeziyet söz konusuydu. Kime hangi toprak onun tarafından işgal edilmişse onun idaresi verilirdi ve uç beyliğinden başlayan bir standart, uç beyliği, sancak beyliği ve beyler beyliği diye üç ayrı safa oluştururdu. Osmanlı hangi beyliğin muhtevası söz konusuysa orada Osmanlı temsil edilirdi her şeyiyle. Orası padişahın askerinin dışında kendi askerini beslerdi. Akıncılar böyle oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, Akıncı dediğiniz zaman orada biraz durun. Akıncılar o devrin en büyük silahşörleriydiler. Silah kullanma hususunda Osmanlı bir numaraydı. Bu Akıncı dediğimiz askerler işgalin temel unsurları, adalet dağıtılacak olan bu insanlar hepsi tasavvuftandı. En iyi silah kullananlardan seçilirlerdi. En az üç lisan bilirlerdi. En az üç lisan. Onun için Osmanlı dendiği zaman Avrupa saygı duyardı sadece. Osmanlı'ya adaletin temsilcisi diye bakılırdı. Sevgili kardeşlerim, Akıncılardır ki Avrupa'ya

nam salmıştır. Akıncılardır ki Osmanlı'yı Osmanlı yapmıştır. Kendi emrindeki askerlerle yeni bir fetih yapan her kumandana orası bir beyliğin bir parçası olarak mutlaka verilir. Onun kumandasında olurdu. Onun askeri, onun arazisi ve Osmanlı'ya bağlılığı. Osmanlı tarihi boyunca hiçbir uç beyinin, sancak beyinin beyler beyinin Osmanlı'ya ihanet ettiği görülmemiştir. Vergilerin bir kısmı mutlaka merkeze gönderilirdi. Adem-i Merkeziyetçi idare, merkezden idare edilmeyen bir Osmanlı toplumu, her yerde adaletin ayrı ayrı kaleleriydi. Sevgili kardeşlerim, öyle bir posta nizamı tahakkuk etmişti ki, o tarihteki ulaşım vasıtalarını düşünün. Ulaşımın en hızlı vasıtası atlardı. İstanbul'dan en uçtaki sancaklara kadar yol boyunca devamlı ulakların atlarını değiştirebileceği menziller oluşturulmuştu. Çok sayıda menzil, çok sayıda at her an hazır bekletilirdi. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca dünyadaki en hızlı posta sistemi Osmanlı tarafından kurulmuştur. Menzile ulaşan Tatar, yani haber götüren kişi, Tatarlar denirdi isimlerine, sadece atını bırakmak için durur, yeni bir at hazırdır, derhal atlayıp yoluna devam ederdi. Yorulmak nedir bilmezlerdi. Ve en hızlı atlar onlar için beklerdi. Hiç vakit kaybetmek söz konusu olmaksızın gece gündüz yol alırlardı ve yoruldukları yerde derhal yenileriyle değişirlerdi. Zinde olan yeni bir Tatar yola çıkardı. Yeni at, yeni posta, aynı postanın yeni bir atla, yeni bir Tatarla zinde bir şekilde yoluna devamı. Hiç vakit kaybetmek söz konusu olmazdı. Bu sebeple en hızlı haberler Osmanlı habercileri eliyle ulaşırdı. Bütün yollar Asitane'ye çıkardı. Yani İstanbul'a. Roma'ya değil. Bütün yollar Asitane'ye çıkardı. Osmanlı Kızılelma'ya dek gitmişti. Osmanlı Kızılelma'nın sahibiydi. Ne zamandan beri Müslümansın dedikleri zaman hepsinin ağzında aynı söz vardı. Galip Bela'dan beri Müslümanız. Sevgili kardeşlerim, Kızılelma'ya dek gideriz sözü Osmanlı'nındır.
Osmanlı hepimize örnek bir imparatorluktu. Bir krallık, bir padişahlık değil, bir imparatorluk. Allah'ın nizamı üzerine kurulmuş, adaleti her şeyden üstün tutan bir zihniyetin hiçbir şekilde karakter değiştirmeyen idarecileri. Adaletin her padişah zamanında mutlak uygulandığı bir Osmanlı İmparatorluğu. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Arap Yarımadası'ndaki Gobi Çölü'nü geçebilen tek ordu Türk ordusuydu. Osmanlı ordusuydu. Yavuz Sultan Selim'in kumandasındaki ordu. Çöl geçilirken sıcaktan bunalmış halde askerler, Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Atının yularını tutuyor, yaya yoluna devam ediyor. Bunun üzerine bütün vezirler iniyor, bütün asker iniyor. En sonunda vezirlerden birisi dayanamıyor, padişahım diyor. Bu askerler sıcaktan perişan vaziyetteler. At üzerinde yürümek varken, siz diyor attan indiniz, yaya yürüyorsunuz. Onlar da indiler, hepimiz yaya yürüyoruz. Bu diyor, ne yapmamız emredilir? Yavuz Sultan Selim diyor ki, görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor diyor. Yaya yürüyor diyor. Ben diyor, nasıl? Onun arkasından at üzerinde giderim. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'a yakınlığıyla anılır. Eğer savaş kazanmışsa, Allah'a olan bağlılığının kesin sembolüdür. Nerede Osmanlı'yı görüyorsanız, orada buna benzer bir sürü güzellik görürsünüz, tarihe mal olmuş. Yavuz Sultan Selim hilafeti aldıktan sonra İslam Memaliki'nin halifesi olduktan sonra bakıyor bir takım insanlara birilerinin kulları olarak sırmalı elbiseler içinde birileri gidiyor ve kulaklarında küpeler var. Küpelerinde şekilleri değişik. Soruyor, bunlar ne diyor bu küpe takan adamlar, böyle kadınlar gibi küpe takıyorlar. Şu gördükleriniz diyorlar, şu şekilde küpeli olanlar, onlar falanca paşanın kulları. Ötekiler Feşmeken Paşa'nın kulları. Yavuz Sultan Selim diyor ki, getirin diyor. Bir küpede benim kulağıma şimdi takacaksınız diyor. Allah'ın kulu Selim. Yavuz Sultan Selim'i küpeli görünce
kim bilir insanlar neler düşünmüşlerdir. Bir hafiflik örneği, padişah da kadın gibi küpe takmış. Oysa ki o muhteşem bir sembol. Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kölesi olduğunu gösteren bir sembol. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı tarihi boyunca örnek alınacak, ibret alınacak çok şeyler yaşandı. Osmanlı ilmin merkeziydi. Alimlere hürmet edilirdi. Alimler padişahlardan ötede yer alırlardı. Yükselme devresi boyunca her padişahın mutlaka mürşidi vardı. Bütün padişahlar tasavvuftandı. Tek istisnası Yıldırım Beyazıt, onun da damadı üst seviye bir evliyaydı. Yıldırım Beyazıt zamanında Bursa'da Ulu Cami inşa edildi. Ve Yıldırım Beyazıt açılış konuşmasını damadının yapmasını istedi. Damadı Emir Sultan Hazretleri'ni mi soruyorsunuz? Emir Sultan Hazretleri Allah'ın bir büyük evliyası. Rüyasında Allah-u Teala diyor ki anneni gönder, padişahın kızını istet. Sabah olur olmaz Emir Sultan Hazretleri annesine diyor ki padişahın kızını istemekle emrolunduk. Evladım diyor, sen diyor netice itibariyle diyor nesin ki diyor. Bir dini tarafından başka hiçbir şeyin yok, 5 kuruş paran yok. Nasıl diyor padişahın kızını ben isterim. Anneciğim diyor Allah bunu emretti. Gidip isteyeceksin. Annesi evlat sevgisi gidiyor. Padişahın huzuruna kabul ediliyor. Allah'ın emriyle diyor, peygamberin kavliyle kızını oğluma istiyorum. Sevgili kardeşlerim, padişah da Yıldırım Beyazıt kadıncağızın kalbini kırmamak için tamam diyor, olur. Ama diyor 40 çuval altın getirirse diyor oğlum, kızımı diyor veririm ona. Kadıncağız da dönüyor evladına diyor ki, bak diyor padişah böyle söylüyor. Tamam anneciğim diyor, bu emri veren Allah-u Teala bunun çaresini bulur. O gece ne olmuş biliyor musunuz? 40 tane katırla ya da 20 tane katırla bizim Emir Sultan Hazretleri ve onun 40 müridi iniyorlar Cilimboz Deresi'ne. Cilimboz Deresi çok derin bir dere. Yani zeminle dere arasında belki 50-60 metre derinlik var. Belki 100 metre. Oradaki kumları diyor Allah-u Teala doldurun bakalım çuvallara. Allah-u Teala'nın emri bizimkiler çuvallara dolduruyorlar kumları. Götürün diyorlar diyor Allah-u Teala saraya ve teslim edin. Bizimkiler kumları yüklenmişler. Allah-u Teala'nın emri bu. Ve saraya götürmüşler. Çuvalları bırakmışlar padişahın huzuruna. Ve çuvaların içi bütün kumların altın olduğu bir muhteva göstermiş. Allah-u Teala kumları altına çeviriyor. Padişah söz vermiş durumda kızını Emir Sultan Hazretleri'ne veriyor. İşte o Emir Sultan Hazretleri padişah tarafından damadı olarak
vazifeli kılınmış Ulu Cami'nin açılış konuşmasını yapacak. Cuma günü açılıyor, Cuma hutbesinde. Ve çıkıyor, Ulu Cami'nin diyor, açılması vesilesiyle diyor, ben bu konuşmayı yapmak üzere huzurunuzdayım. Ama diyor, şu anda bana gelen emir, benim buna yetkili olmadığımdır diyor. Ve Somuncu Baba diyor, bu konuda gerekli konuşmayı yapacak. Somuncu Baba kalabalığın arasında ve çıkıyor. Emir Sultan Hazretleri'nin bıraktığı kürsüye ve üç konuşma yapıyor. Aynı konuyu üç defa anlatıyor. Birincisini diyor, bunu avam da anladı, has da anladı, hasül havas da anladı diyor. İkinci konuşmasını yapıyor, aynı konuyu anlatıyor. Bunu diyor, hasül havas anladı, has anladı ama avam anlamadı. Üçüncü konuşmasını yapıyor, bunu diyor, hasül havas anladı, havas anlamadı, avam anlamadı diyor. Avam, evliyalıya, evliyalık mertebesine ulaşamayanlar, has, evliyalık mertebesinde olup daimi zikre ulaşamayanlar. Hasül havas da daimi zikrin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, bu kız istemek konusunda bir fıkra geldi aklımıza. Hatıra olsun diye Osmanlı fıkralarından birisi, size anlatayım olayı. Hangi padişah olduğunu bilmiyorum ama bir tanesinin oğlu şehzade bir kıza aşık oluyor. Padişah vezirini gönderiyor, kızı istetiyor. Ama o zat kızını padişahın oğluna vermiyor. Vezir çok mahcup bir vaziyette padişaha ulaşıyor. Diyor ki, vermedi. Fakat bizim delikanlı çok üzgün. Üzgün, aradan birkaç gün geçiyor. Delikanlının üzüntüsü artıyor. Padişah diyor, bu işe bir çare düşünün. Vezir padişahın kulağına eğiliyor. Diyor ki, padişahım, bu konu sizin veya benim halledeceğim bir konu değil diyor. Bu konuyu Bostancıbaşı halleder. Padişah diyor, yahu diyor, kızını sana vermeyen adam diyor, Bostancıbaşı'ya niye versin? Gönderelim görürsünüz diyor padişahım. Bostancıbaşı yanına birkaç tane bostancı alıp, o kızını vermeyen adamın kapısına ulaşmış, bir tekmede kapıyı açmış, içeriye giren adamın da boğazını sıkmış, kaldırmış havaya. Sen demiş, padişahıma nasıl kız vermezsin? Adam demiş ki, verdim demiş, tamam, bu iş bitti. Peki demiş, neden demiş, senin huzuruna vezir geliyor, vermiyorsun da diyor, benim gibi bostancıbaşı parçasına veriyorsun kızını? Adamın cevabına dikkat edin. Böyle istemedi demiş. O böyle istemedi demiş. Tabii bu fıkra. Sevgili kardeşlerim, ama fıkrayı yerlerine oturtun. Onlar Osmanlıydılar. Hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var Allah-u Teala'ya ki biz Osmanlıyız. Sevgili kardeşlerim, Fransız kralı Almanlarla yaptığı savaştan yenik düşünce Kanuni Sultan Süleyman'a sığınıyor. Memnuniyetle muhafaza altına alınıyor. Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında o devreden sonra derin bir dostluk oluşmuştur.
Yani Osmanlı İmparatorluğu bir melceydi, bir sığınaktı. Adaletin zedelendiği yerde onu düze çıkaracak olan bir nizam. Fransa kapı komşumuzdu. İşte tarih Osmanlı ile diğer devletler arasında hep yıllar yılı süren bitmeyen savaşlar yaşandığını yazar. Osmanlı'nın en büyük düşmanı hep Rusya olmuştur. Osmanlı çok sayıda savaş yapmıştır Rusya'yla. Osmanlı'yı neticede savaş müessesesi değil, ekonomi yıkmıştır. Osmanlı'nın dizaynında imparatorluğu sona erdiren noktaya ulaştığınız zaman korkunç bir gerçek görürsünüz. İttihat Terakki Cemiyeti diye kurulan bir Osmanlı'ya tarihinin en büyük hatasını yaptıracak olan bir grup insan, aralarında bir anlaşma yaparak o cemiyeti kurdular, İttihat ve Terakki, ve Osmanlı'yı yok etmek için bir sona ulaştılar. Onlara teslim edilen bir Alman gemisini sonradan Yavuz ismini alacaktır. Almanya'nın harp etmekte olduğu Birinci Cihan Savaşı'ndan evvelki Birinci Cihan Savaşı'ndan bahsediyoruz. Osmanlı'nın savaşa girmek diye bir hedefi yoktu ve aralarında bir savaş olan ülkeler arasında Osmanlı o savaşa iştirak etmeyecekti. Ama İttihat Terakki'nin başında olanlar Yavuz gemisini Almanya'nın düşmanı olan ülkelere Türk bayrağı altında gönderip topa tutunca oralarını Osmanlı kadir bilmez bir takım adamlar eliyle savaşın içinde buldu kendisini. Hiçbir cephede yenilmeyen Osmanlı ordusu mütareke imza alındığında mağluplarla birlikte mağlubiyeti kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Bu Osmanlı'da sonun başlangıcıydı. Savaştan sonra kaçan, ülkelerini terk edip kaçan, ülkenin başına bu kadar gayreleri açtıktan sonra ülkelerini bırakıp kaçan Enver Paşa ve diğerleri yabancı ülkelerde birer birer öldüler veya öldürüldüler. Sevgili kardeşlerim, o devre artık dinin Osmanlı için bir hedef olmadığı, dinin Osmanlı'yı çökerten bir müessesi olarak lanse edilmeye çalışıldığı sonun başlangıcıydı. İttihat Terakkiciler batıdaki
teknik gelişmelerin tesiri altında Batı'yı Osmanlı'dan üstün olarak düşünüyorlardı. Ve Birinci Cihan Savaşı'nın sonu Osmanlı İmparatorluğu'nun ülkelerinin birer birer yabancılar tarafından işgalini, İstanbul'un da işgalini neticelendirdi. Sonra Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihi başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarihlerini bilmeyen insanlar Osmanlı'yı karalamakta devam etsinler. Ama biz Osmanlı'ya hayranız. Damarlarımızda Osmanlı kanı taşıdığımız için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ve şunu bilmenizi isteriz ki ülkemizin şu anda içinde bulunduğu ve ekonomik işgalden, ekonomik sömürge oluşundan ülkeyi kurtaracak olan gene Osmanlı kanıdır. Osmanlı Allah'ın yardımıyla 600 senelik bir can hükümdarlığı kurdu. Ve aynı kanı taşıyan onların torunları buna layıktır. Biz Türkler, Osmanlı'nın devamını temsil eden bütün Türk milleti, diğer Türk ülkeleriyle birleşip bir bütünleşme oluşturmak durumundayız. Öyle olmalıyız. Türk'ün dostu yalnız Türk'tür. Defaatle kapısından kovulduğumuz Avrupa Birliği'ne üye olmak için Osmanlı gururunu çiğneyerek defalarca talepte bulunmamızı yanlış bir siyaset olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin yeri bütün Türklerin başında olacağı bir yerdir. Onlar ona hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz Türk oluşumuzla, Osmanlı oluşumuzla, tasavvufu yaşamamızla iftihar ederiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Osmanlıyız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir yeni sohbet, bir yeni beraberlik ve bizim adımlarımız Allah'ın ihsanları. İslam merdiveni 28 basamaklı. 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. Bugünkü, bu akşamki konumuz ilk ve ikinci 7 basamaklar. 14. basamağa kadar bir kesim. Konumuz aslında 3. basamaktan başlayan bir güzelliği sergilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta Allah var, bizi yaratan Allah. Bir tarafta biz varız. Mahluklar, kullar, yaratıklar. Allah-u Teala hepimizi yaratmış. Ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizi insan olarak yaratmış. İnsan olmak şerefine layık görmüş. Kainatın en üstün yaratığı insan. Neden en üstün? Bütün göklerde ve bütün yerlerde, arzlarda neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi biz insanlar için yarattığını söylüyor Allah-u Teala. Her şey bizim için. Biz mi? Biz Allah içiniz. Hepimiz, bütün insanlar Allah için yaratılmışız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne demek biz Allah için yaratılmışız? Yani Allah'tan gelen, bize gelen ve bizde saklanan bir emanet var, ruh. Sadece insanda Allah'a geri dönecek olan bir vücut bulunuyor. Sadece insanda. İnsandan başka hiçbir mahlukta, ne meleklerde, ne cinlerde Allah'tan gelip Allah'a tekrar geri dönecek olan bir varlık mevcut değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Biz insanlar Allah ile en büyük kurbiyetin, en büyük yakınlığın sahibiyiz. Çünkü Allah'a ait bir şey, Allah'ın bize emanet olarak verdiği ruh, ona iade etmek üzere bize emanet edilmiş. Bu dünya hayatını yaşarken ruhumuz da bizimle beraber, ne zamana kadar bizimle beraber, onu Allah'a göndereceğimiz zamana kadar. İşte göndermenin başladığı noktada bugünkü sohbetimiz sona eriyor.
Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel nasıl göndeririz? Konumuz oraya kadar. Belki birkaç kelimeyle gönderdikten sonra ne olacağını da izah etmek zamanımız kalır. Birinci basamak. Olayları yaşar insanoğlu. Herkes yaşar. Ama insanların büyük kısmı olayları yanlış değerlendirir. Zanneder ki insanoğlu kendisini sevindiren olaylar hayırdır, kendisini üzen olaylar şerdir. Allah-u Teala'nın ise zanla ilişkisi yoktur. O sadece hakikatleri söyler bize. Der ki, hayır öyle değil der. Size derecat kazandıran olaylar hayırdır, derecat kaybettiren olaylar da şerdir. Öyleyse hayrın, şerrin gerçek hüviyeti bize derecat kazandırması veya kaybettirmesi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, derecat kazandığınız olaylar veya derecat kaybettiğiniz olaylar söz konusu. Birinci basamağı herkes yaşar ve mutlaka olayları değerlendirir. Bu değerlendirme safhası ikinci basamağın muhtevasını anlatır, muhtevasını teşkil eder. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Bütün insanlar olayları değerlendirdikleri zaman Allah-u Teala tarafından kontrol altındadırlar. Ve olayları değerlendiren insanlar değerlendirme standartlarına göre klasifiye edilirler Allah-u Teala tarafından. İki sınıfa ayrılırlar. Ya Allah-u Teala onları seçer ya da seçmez. Seçilmeyenler için kurtuluş yoktur. Zaten onların kurtuluş istemedikleri de kesindir. Seçilenlerin de bir kısmı henüz kurtuluş istememiştir ama en azından kalplerinde maraz yoktur. Kalplerinde zevk yoktur. Onlar isyan halinde değillerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın ayetlerini inkar etmiyorlar, gizlemiyorlar. Yalanlamıyorlar. Böyle olan insanlar Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Kimler seçiliyor? Allah'ın ayetlerini gizlemeyenler, yalanlamayanlar ve anlattığımız diğer gruplar. Kısaca bu insanlara, bu tür insanlara Allah-u Teala kalplerinde hayır gördüklerim diyor. Kalplerinde hayır gördüklerim. Görmedikleri konusunda şunu söylüyor, kalbinde hayır görmediği insanlar için. Onları diyor, işittirseydik bile o kalplerinde hayır olmayanlara, işittirseydik bile tekrar ait oldukları kötü yere geri döneceklerdi diyor Allah-u Teala. Kurtuluşa ulaşmaları onların mümkün değil diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah kalplerinde hayır gördüklerine işittiriyor. O saydığımız standartların dışında kalan herkes Allah'ın kalbinde hayır gördüğü insandır. İsyan etmiyorsa, yeryüzünde fesat çıkarmıyorsa, insanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olmuyorsa, Allah'a ulaşmayı henüz dilemese de o kişi seçilir. Zaten seçim Allah'a ulaşmayı dilemekten evvelki safhadır. Olaylar karşısında tutunduğumuz tavır, takındığımız tavır
Allah'ın bizi seçmesine veya seçmemesine sebebiyet veriyor. Bütün olayları değerlendiriyor Allah Teala. Öyleyse seçilmeyenler ikinci basamakta ebediyen kalacaklardır. Kurtuluş ümitleri yoktur. Onlar Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyeceklerdir. Gidecekleri yerde cehennemdir. Seçilmiş olanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Şura suresi 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah insanlardan dilediklerini kendisine seçer. O seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelme ve ulaştırma diye iki safa var insanlar için. Allah'a yöneltildiği sürece kişinin ruhu vücudundadır. Dilediği zaman dışarı çıkar, dilediği zaman içeri girer ama başka hiçbir yere gidemez. O vücudu bırakıp da ruh Allah'a geri dönemez kendi kendine. Mutlaka ayrılma emrini alması gerekir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman şunu görüyoruz ki insanlar Allah-u Teala'yı dileyecek olanlar ya da dileyenler ve dilemeyenler diye ikiye ayrılıyor. Birinci ve ikinci basamaktaki insanlardan seçilmemiş olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ne yazık ki seçilenlerden de bir kısmı gene Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bunların sayısı çok azdır ama öyle de olsa seçilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Sadece Allah yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen insanları Allah kendisine yöneltir. Sonra da yönelttiklerini mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diledik. Ne olur? Üçüncü basamağa terfi ederiz, yükseliriz. Üçüncü basamak. Birinci, ikinci ve üçüncü basamaklar. Allah kalbimize bakar. Kalbimizi dinler. Ve kalbimizdekini bilir. Eğer kalbimizde Allah'a ulaşma dileğini görürse, kalbimizde Allah'a ulaşma dileğini görürse, işitirse ve bilirse, ki aynı anda üçü de gerçekleşir. Hem görür, hem işitir, hem bilir. Ve o kişi kurtulmuştur. O kişi yaşarsa mutlaka Allah-u Teala onun ruhunu kendi zatına ulaştıracak. O kişiyi mutlaka evliya kılacaktır. Mutlak bir olgu. Olmaması mümkün olmayan bir şey. Ama ya kişinin ömrü vefa etmezse, o zaman Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine evvel, ulaşmadan evvel ölürse kişi, birinci kat cennete girer. Mürşidine ulaştıktan sonra ruhu Allah'a ulaşmadan ölürse, ikinci kat cennete girer. Allah'a ulaşırsa o zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur kişi. Allah'ın evliyası olur ve dünya saadetinin de yarısını kazanmış olur.
Bu Allah'ın garantisi altındadır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek konumuz bu. Allah'a ulaşmayı dilemezsek ne olur? Dilemezsek gideceğimiz yer cehennem olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. İşte Allah Teala buyuruyor. Ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Ellezine la yercune likaena. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Böyle diyor Allah Teala. Ellezine la yercune likaena. Bize ulaşmayı onlar dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya, dünya hayatından razıdırlar. Batme ennü biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatının zevkleri onları memnun eder.

اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İnsanların sahip oldukları titriler, payeler Allah'ı hiç alakadar etmez. İnsanlar ya Allah'ın ilmini bilirler ya da bilmezler. Ya ayetlerinden haberdarlardır veya gafildirler. Öyleyse kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki bu insanların sonu nedir? Sonu hemen geliyor 8. ayette. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. İktisap ettikleri derecelerden dolayı diyor Allah-u Teala, onların gidecekleri yer cehennemdir. Yani ne demek bu? Yani onların günahları sevaplarından fazladır. Bu sebeple gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. İktisap ettikleri dereceler sebebiyle bir insanın cehenneme gidebilmesi için günahlarının mutlaka sevaplarından fazla olması lazım. Öyleyse konumuza bu açıdan yaklaşalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, bir defa madde bir, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse bakalım Araf 146 ne diyor bu konuda? Diyor ki Se'asrufu an ayeti'llezine yetekeberrune fil ardı bi gayril hakkı ve in yarav kulli ayetin la yu'minu biha ve in yarav sebilen rüşte la yettehuzuhu sebila ve in yarav sebilen gayye yettehuzuhu sebila zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Ne diyor Allah Teala? O insanları ayetlerimizi anlamaktan çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol olarak kabul ederler. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Sonra diyor ki bunun sebebi onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır diyor. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar. Bu insanların müşterek özellikleri Allah'a ulaşmayı dilememek. Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor Allah Teala. Burada da bir sonraki safhadan bahsediyor Allah Teala. İrşat makamını gördükleri halde onu dikkate almamaları. İrşat makamı olarak görmemeleri. Mürşidi herhangi bir insandan ayırt etmemeleri, irşat yolunu yol olarak kabul etmemeleri, müşterek özellikler.
Öyleyse böyle bir dizayda Allah'a ulaşmayı dilememek demek bu. İrşad yolunu yol olarak kabul etmiyorsa kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş demektir. Eğer dileseydi Allah Teala mutlaka mürşidi ona sevdirecekti ve o kişi için irşad yolu gerçekten onun geçeceği bir yol olacaktı Allah'a ulaşmak üzere. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, eğer dilemiyorsa o kişinin gideceği yer cehennem. Peki bir de madalyonun öbür tarafına bakalım. Ya bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? O zaman irşad yolunu seçecek kendisine yol olarak. Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mutlaka kurtuluşa ulaşacak. Kim irşad yolunu Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Bir. İrşad yolunu dilerse Allah onu mutlaka cennetine alır. İki. İrşad yolunu dilerse Allah onu evliya kılar. Şimdi irşad yolunu dileyen bir insanın bu kurtuluş hükümlerini beraberce görelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kurtuluşu garanti edilmiş Allah-u Teala tarafından. Vel Asr suresi bu büyük hakikati anlatıyor bizlere sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Vel Asr innel insane lefî hüsr illellezîne âmenû. Asr'a yemin ederim, Asr'a yemin olsun, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar ama âmin olanlar hariç onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Kimdir hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah

Bunlar kim bu insanlar? Cehenneme gidecek olan insanlar. Hüsranda olan insanlar. Günahları sevaplarından fazla olan insanlar. Ama amen olanlar, onlar hüsranda değiller. Günahları sevaplarından fazla değil amen olanların. Sevapları günahlarından fazla. Öyleyse kesin olgu şu. Kim amen olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka felaha erecek. Mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Yani cehenneme girmesi söz konusu değil, hüsranda olan birisi değil, mutlaka kurtuluşa ulaşacak bu kişi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, amine olan kişi mutlaka hüsranda olmayan bir kişidir. Öyleyse günahları sevaplarından fazla değil. Aksine sevapları günahlarından fazla. Mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ne oluyor? Allah Teala garanti ediyor. Amin olanları mutlaka cennetine koyacağı kesin. Onların hüsranda olmayacağını Allah Teala garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, amin olan kişi, demek ki mutlaka Allah'ın cennetine girecek. O kişi hüsranda olmayanlardan birisi. Peki, başka ne diyor Allah Teala? Kim diyor amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlaka o kişiyi biz kendimize ulaştırırız. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Şöyle diyor Allah Teala. Hazreti Nuh kavmine dedi ki: "Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Siz onları kovmamı istiyorsunuz ama ben onları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır." Yani Allah Teala burada Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki: "Femen kâne yercu lika'allâhe fe inne ecelallâhu le'at." Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a ulaşma günü mutlaka tahakkuk edecektir. Mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği bir gün var. Kimin için? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Ve o kişiler mutlaka Allah'a ulaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşıyorlar. Allah Teala garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişilerin ruhları mutlaka bana ulaşacaktır diyor Allah Teala. Peki ulaşırsa ne olur? Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi evvaptır. Ruhunu Allah'a ulaştırmış, sığınmış olan bir insandır. O kişi takva sahibidir. Mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya bakıyoruz beraberce. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'a ulaşan kişi evvaptır. Yani meaba, sığınağa sığınmış olan birisidir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu kişi
hangi hüviyette

İşte onu Allah Teala en güzel standartta anlatıyor. Evvaptır bu kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan kişidir ve mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. İşte Kaf 31-32. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vahid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazamatu adune. İşte vaad olduğunuz şey budur, bu cennettir. Yani buyurun, cennete girin. Likülli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar için, yani ruhlarını sığınağa, meaba sığındırmış, meaba geri döndürmüş olanlar için ve hafiz olanlar için, yani başlarının üzerinde muhafız taşıyanları, muhafaza altına alınmış olanlar için diyor devrin imamının, başlarının üzerine gelip de ruhunun orada onların üzerinde yer işgal ettiği herkes hafizdir. Öyleyse 14. basamak kişinin kurtuluşuna medar olur. 14. basamakta kişi hafiz olur. Bellidir ki o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi hayatta da olsa ulaşacaktır, ölse de ulaşacaktır. Hayatta olsa ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış birisi olacaktır kişi. Ama başka bir husus söz konusuysa, yani kişi yolda ölürse bu sefer de Azrail Aleyhisselam alıp o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Her halükarda ruh Allah'a dönecektir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ve cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği an zaten garanti etmiştir. Çünkü Allah Teala kim amel olursa o hüsranda değildir diyor. Şimdi burada enteresan bir olay var. Hüsranda olmayan bir insan. Ama hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardı. Hüsranda olmayanlar da sevapları günahlarından fazla olanlar. Bu kişinin günahları nasıl sevaplarından fazla olacak? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala ard arda işlemler vücuda getiriyor o kişinin üzerinde. Bir, gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. İki, kulaklarındaki vakrayı alıyor. Üç, kalbindeki ekinneti alıyor. Dört, yerine ihfat koyuyor. Kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ard arda işlevler. O kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'ına mürşidini gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan kişinin ilişkilerinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun başlangıcı, ruhunu Allah'a ulaştırması konunun sonu. Ama kurtuluş her halükarda garanti ediliyor Allah Teala tarafından. Kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması demek, Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmesi demek. Yemini de nefsinin tezkiyesinde garanti etmesi demek. Onu da gerçekleştirmesi demek. Kim 21. basamağa ulaşırsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Kişinin nefsi de tezkiye edilmiş olur.
Öyleyse iki ayrı cepheden o kişi bir hedefe ulaşıyor. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve yeminli ve misakini gerçekleştirdiği için kişi takva sahibi oluyor. Ali İmran 76 ve 77. ayet-i kerimeler. Allah Teala buyuruyor ki

Kim diyor Allah Teala? Allah'a verdiği yeminini ve misakini yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor. Kim de yerine getirirse onlar takva sahibidir diyor Allah Teala. Takva sahiplerini de Allah sever diyor. Ve takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi. Takva sahiplerinin altından ırmaklar akan cennete konulacağını ifade ediyor. 198. ayet-i kerimesi de yine Ali İmran suresinin gene takva sahiplerinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Öyleyse Allah'ın cennetine girmek söz konusu. Eğer bir insan yeminini ve misakini yerine getirmezse ahirette nasibi yok. Gideceğin yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ancak bu durumdalar. Allah'a verdikleri yemin ve misaki asla yerine getiremezler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman gerçekleşmez. Çünkü Allah-u Teala ona istemediği için nasip kılmayacaktır. Bize ulaşmayı dilemeyenleri bize ulaştırmayız diyor Allah-u Teala. Onları cehenneme ulaştırırız diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan Allah ile olan ilişkiler. İşte insanlardan her kim Allah'a ulaşırsa mutlaka demek ki Allah'ın cennetine girecek. Allah-u Teala da garanti ettiğine göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişiyi Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Hayat vermişse kendisine ulaştırdığınızsa mutlaka cenneti alacağını gene garanti etmiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım ne olur? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse bundan sonra neler olur? Allah derhal işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelliye başlar. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların üzerinde Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli tesirler oluşturuyor. Birinci sonuç, o kişinin bütün insanların gözünde bulunan hicab-ı mestureyi o kişinin gözünden almak. Gizli perde, örtü, örtülü perde. Sonra kişinin kulaklarından vakrayı alıyor Allah-u Teala. Sonra kalbinden ekinneti alıyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor.

Habibim, sen Allah'ın tekliğini söyleyerek onları Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlar da, yani ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmaya inanmayanlar da senin aranda, onların gözünün üzerinde yani hicab-ı mesture vardır diyor, gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır diyor Allah Teala, seni işitmezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır, seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın.

Böyle bir dizayn daha. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah-u Teala evvela o kişinin gözünden hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi irşat makamına bakıyor, onu görüyor irşat makamı olarak artık. Neden? Kulaklarını açmıştır Allah-u Teala o kişinin. Vakrayı almıştır. Artık irşat makamının söylediklerini işitmeye başlamıştır. Manasına varmaya başlamıştır kişi. Kalbindeki ekinleti almıştır. Allah'ın söylediklerini idrak etmeye başlamıştır kişi. Çünkü yerine ihfat koymuştur Allah-u Teala. İdraki önleyen ilahi kompütürü almış. İdraki sağlayan yeni bir kompütür koymuştur kalbine. Bilgisayar. Kalplerine ihfat koyulanlarsa kendilerine ilim verilenler, irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye yapılıyor. Böylece kişinin kapalı olan gözleri açılıyor, hayata geliyor kişi. Kapalı olan kulakları açılıyor, hayata geliyor kişi. Ve kapalı olan kalbi ekinlete alınıyor. Kalbi idrak etme hassasına sahip olan ihfat müessesesiyle donatılıyor. Biz Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım attık. Allah'ın ihsanları, nimetleri daima bire ondur. Ne yaptı Allah Teala? 10 tane nimet, 10 tane ihsan verecek kişiye. Birinci ihsanı, kalpteki Allah'a ulaşma talebini gördüğü zaman Allah Teala'nın derhal müdahalesi. Bu müdahaleyle ne oluyor? Bu müdahaleyle

Allah Teala kişiyi ölüyken hayata getiriyor. Gözlerinde hicab-ı mestiri olanlara ölü diyor Allah Teala. Kulaklarında vakra olanlara ölü diyor. Kalbinde ekinnet olanlara ölü diyor. Diyor Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere çağırdıkları halde siz gitmiyorsunuz diyor. Hala akıl etmeyecek misiniz diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidirler diyor. Seni işitmeyenler, sen ölülere işittiremezsin diyor Allah-u Teala. Böylece işitmeyen kulaklar, duymayan kulaklar, işitmeyen kulaklar işitmeye başlıyor, manaya varmaya başlıyor. Kulakları manaya varınca irşadın ne olduğunu anlıyor kişi. İrşad müessesesinin sahibi olan mürşide herhangi bir kişi olarak bakmıyor artık. Mürşit diye bakıyor. İrşada ulaştıran birisi diye bakıyor. Kalbindeki ikine sebebiyle de bu anladığı şeyleri kalbine indiriyor ve böylece idrak ediyor. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra o kişinin kalbine ulaşıyor. Tegabin 11. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onların kalbinin içine, kalbine hidayet koyarız. Kalbine ulaşırız. Diyor Allah Teala. Kalbe ulaşan Allah Teala ne yapar kalpte, nefsin kalbinde? Nefsin kalbinin şeytana dönük konumda olan nur kapısını Allah'a dönük hale getirir. Artık onların kalpleri Allah'a döndürülmüştür. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Biz diyor onların kalplerini Allah'a döndürürüz. Kimlerin? Gaybde Rahman'a huşu duyanların. Daha kalbe rahmet sızmamıştır. Bu noktada kuru toprakların rahmete nasıl ihtiyacı varsa, o topraklar huşu içinde nasıl yağmur beklerlerse, rahmet beklerlerse, nefsin kalbi de, gaybde Rahman'a huşu duyan nefsin kalbi de, topraklar huşuyla rahmeti, Allah'ın yağmurunu beklediği gibi, o kişinin kalbi de huşuyla Allah'ın rahmetini bekler. Ve bunun üzerine Allah Teala o kişinin kalbinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, yani İslam olmaya açar. İslam Allah'a teslim olmak demektir ve İslam'a açar diyor Allah Teala. Allah'a teslim olmaya açar. Ne yapmıştır? O kişinin göğsünden kalbine bir yol açmıştır. Şerh ederek, yararak göğsünü kişinin. Kimlere yapıyormuş Allah Teala bunu? Kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Öyleyse bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. İki, Allah'ın kendisine ulaştırmayı diledikleri var. İşte Allah Teala kişileri kendine ulaştırmayı diliyor. Kimleri kendisine ulaştırmayı diliyor? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları. Ve böylece o kişilerin göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açıyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın o kişinin kalbine nur yolu açması söz konusu, açıyor. Bundan sonra kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne geliyor. Şifre yolu takip ederek göğüsten içeriye giriyor, kalbe ulaşıyor. Ama kalp mühürlü.
Mühürlü kalbin içine sızmaya çalışıyor fazıllar, sızamıyorlar. Fazlın girmesi mümkün değil. Ama rahmet nurları sızabiliyor. İşte bu sızıntı %1 derken %2 oluyor. O zaman kişi nefsinin kalbinde Allah'ın rahmeti biriktiği için Allah onunla kalbine de hayat veriyor kişinin. Rahmet kalbe sızıyor ve kalbe hayat veriyor. Nasıl Allah Teala huşuyla rahmet bekleyen topraklara rahmetiyle elbise giydiriyorsa, çıplak olan ağaçları giydiriyorsa, hayat veriyorsa onlara, insan için de aynı şey söz konusu oluyor. Ve bu kişi nefsinin kalbine %2 nur birikimi tahakkuk ederek rahmet yerleşimi söz konusu olduğu zaman bu kişi huşuya ulaşıyor. Allah'ın sözü var. Kim huşuya ulaşırsa onlara mürşidini gösterecek diye. Hacet namazı sorarak kendisinden hacet namazı kılarak sordukları zaman. Diyor ki Allah Teala وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Bakara 45-46. Diyor ki Allah-u Teala,

sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla Allah'tan istihane isteyin. İstihane, Allah'tan mürşidini görmeyi talep etmek. İnne hele kibiretün illa alel haşin. Bu zor bir iştir. Kebir bir iştir, büyük bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar. Ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine yakin hasıl ederek gene kesin şekilde inanırlar. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. İşte huşunun inanç kesimi. Yakin hasıl ederek kesin şekilde ruhunu Allah'a ulaştıracağına inanmak. Kim böyle bir inancın sahibi ise Allah o kişiye hacet namazını kılma arzusu verir. Ve kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidine ulaşıp önünde diz çöker, tövbe eder, el öper. Burası 14. basamaktır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diliyor kişi. 4. basamakta Allah rahim mesfasıyla tecelli ediyor. 5. basamakta gözlerindeki hicab-ı mestur, gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. 6. basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor. 7. basamakta kalbindeki ikinciyi alıyor ve yerine ifat koyuyor. 8. basamakta kalbe ulaşıyor. 9. basamakta kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta göğsünden kalbini Allah'a nur yolunu açıyor. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Kalbin içine rahmet sızması başlıyor. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman kişi 12. basamakta huşu sahibi oluyor. Ve bundan sonra kişi hacet namazı kılarak mürşidini sorunca mürşidini Allah-u Teala o kişiye gösteriyor. Allah'ın 10. ihsanı ve 10. ihsanla birlikte kişi mürşidine ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Kişi mürşidine ulaşırsa tabi olur. Tabiyet ona 10 tane nimet kazandıracaktır. Sadece 10 tane ihsanla mürşidine ulaşan kişinin tövbesinde bu 10 tane nimet verilir kişiye. Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu getirir, ulaştırır, birinci nimet. Kişinin kalbinin mührünü açar Allah Teala, ikinci nimet. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı çıkarır. 3. nimet, kalbin içine imanı yazar. 4. nimet. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. 5. nimet. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi teskiye olmaya başlar. 6. ve 7. nimetler. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Allah ona bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir bitki gibi onu nimetlendirir. 1'e 100 vermeye başlar o günden itibaren. Her bir tek derecelik sevabına 100 katını vermeye başlar Allah-u Teala. Halbuki ondan evvel 10 katını veriyordu. Ve 10. nimet Allah-u Teala'nın o kişiye rahmetle,
ilfaz gönderilirken şimdi rahmetle salavatta gönderilmeye başlanmış. İşte sevgili kardeşlerim, bundan sonra kişi zikir yapacak. Ruhu Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. 7 tane nefs kademesini aşacak. Emmare, levame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri. Ruhta her birinde bir gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşacak ve hidayete erecek, Allah'ın evliyası olacak. İşte bizim adımlarımız, bir adım attık, Allah Teala 10 tane ihsan verdi. O ihsanla mürşidimize ulaştık, tabi olduk. 10 tane de nimet verdi ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzu Allah kendi zatına ulaştırdı ve o kişiyi evliya yaptı. İşte bizim adımlarımız, işte Allah'ın ihsanları ve ihsanın arkasından Allah'ın nimeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sözlerimiz inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyvallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz faydasız ilimden Allah'a sığınırım isimli hadisi şerifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle diyor, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte 14 asır evvel sahabe. Hepsi faydalı ilmin sahipleri. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinleştirmiş. Diyor ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde

Sahabe Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olanlarsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, kitabın bütününe iman edersiniz, bütününe tabi olursunuz neticesi. Aslında ayet-i kerime, çünkü siz Kur'an'ın, kitabın bütününe iman edersiniz şeklinde. Yani Kur'an baştan sona tatbik edilmiş. Bütün sahabe İslam'ın 6-7 safhasında yaşamış. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Bütün sahabe. Fizik vücutlarını Allah'a ahsen kılıp teslim etmişler. Hepsi. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi. İrşada ermişler, irşada ulaşmışlar. Hepsi. Ve iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hepsi, bütün sahabe. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar kitabın bütününe iman etmişlerdi. Kitabın bütününe iman etmek demek, bütününün de farz olduğuna inanmak demek. Ve onlar 7. kat cennetin de adın cennetinin de sahibi oldular. Onlar dünya saadetinin %100'ünün de sahibi oldular. Onlar İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden Allah'a sığınırım deyince neyi kastediyor? O devirde yaşayan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayan Hristiyanların büyük kısmı artık İslam'ın 7 safhasını da yaşamıyorlardı. Ama küçük bir kısım aynen yaşıyordu. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 7 safhası. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sahabe 14 asır evvel bütün İslam'ı yaşadılar. Ya bugün? Bugünkü öğretiye baktığımız zaman İlmin tarumar olduğunu görüyoruz. Artık ilim faydalı ilim olmaktan çıkmış, faydasız ilim haline gelmiş. İnsanlar Kur'an'ın bütününe tabi olmuyorlar. Yani Kur'an'ın bütünü farzların arasında yok. Ne demek istiyoruz? İşte söz konusu olan 7 safhanın 7'sini de Allah Teala üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek farz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz. Nefsimizi Allah'a teslim etmek farz. İrşada ulaşmak farz. Ve irademizi de Allah'a teslim edip Allah'ın vasiyetini ya da Allah'ın ahdini gerçekleştirmek. İşte böyle bir dizayn söz konusu.
14 asır evvel sahabe hepsini gerçekleştirmiş. Şimdi bugün bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın olmazsa olmaz hükmü yok olmuş.

O zaman böyle bir dizaynda Allah-u Teala buyuruyorsa ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme'en nübiha. Onunla dünya hayatıyla tatmin olurlar. Ellezine hum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır buyuruyor Allah Teala. Ülaike mevahimin narı bima kânû yeksibûn. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah Teala'nın sözü bu. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Cehenneme gideceklerdir diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bütün dünyadaki İslam üniversitelerinde, liselerinde artık Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör, bir öğreti müfredat programları içinde yer almıyor. Ama bize ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ama yok. İnsanlar iki gruba ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutlaka kurtuluşa ulaşanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, cehenneme gidecek olanlar. Bu kadar açık bir şekilde Allah Teala konuya ışık tutmuş. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş ve hepsi de ulaşmışlar. Ama şimdiki ilimde, din ilminde, üniversitelerdeki müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör yer almıyor. Yok böyle bir şey. Sanki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e bunu yazıp da farz kılmamış. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler diyor. Misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdini yerine getirenler, misaklerini bozmayanlar, misak ve ahd-i misak ne yaparlarmış? Vellezine yesulune ma emarallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Böylece Allah'ın farzını, misaklerini yerine getirirler. Böyle bir şey içinse onların Allah'a ulaşmayı dilediklerini görüyoruz. Çünkü ayete devam edersek şöyle diyor Allah Teala ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar ve yahşevne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigae ve çerabbehum, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ahdini yerine getirdiklerine göre Allah'a ulaştıkları kesin. Ve bu insanlar Allah'ın emrettiği şeyi ulaştıranlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah Teala'nın
mahkumiyeti açıkça çıkıyor ortaya. Hepimiz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırıyor. Gerçekten böyle mi Allah'ın kanunu? Evet, böyle. Diyor ki Allah Teala, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yectebi ileyhi men yeşar. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yuni. Ve kendisine yönelini kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden kendisine yönelenler olacak, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bu yönelen kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelmiştir. Bu kişiye Allah-u Teala yardımlarda bulunacaktır. Bu bulunacağı yardımlar 10 tane ihsan şeklinde tezahür eder. Ne olacaktır? Allah Teala derhal işitecek, bilecek ve görecektir o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini. Onun üzerine rahim esması ve tecelliye başlayacaktır. Böylece o kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi, gizli perdeyi alacaktır. Kişi irşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başlayacaktır. Sonra o kişinin kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalbindeki ekinleti alacak, yerine ifat koyacaktır. Böylece kişinin vakrasını aldığı zaman o kişi Allah'ın davetini işitecektir. Manasına varacaktır. Sonra kalbine indirecektir. İdrak edecektir. Kendisine mal edecektir Allah'ın davetini. İşte böyle bir davetin varoluşu ve davetin neticesi. O kişi böyle bir davet ile bir yerlere ulaşır. Allah'ın daveti Allah'a ulaşma davetidir. Ve davete sadece işitenler icabet eder. İşitmeyi sağlamak için de Allah-u Teala kulaklardaki vakrayı alır. Ve kişi işitir. Allah'ın davetini kişi işitir. Öyleyse sonra ne yapar Allah-u Teala? Kişinin kalbindeki ekinleti alır. İdraki önleyen müesseseyi kalbine ihbat koyar. O kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder diyor Allah-u Teala. Allah'ın insanların göğsünü şerh etmesi müessesesi söz konusu. Göğsünden kalbine nur yolu açar Allah'ın nurlarının o kişinin kalbine ulaşabilmesi için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra kişi zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine Allah'ın nurları girer. Faziletler ve kalpte iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Nefs tezkiyesi böylece başlar bu kişide. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına
Dikkatle bak. Allah ile olan ilişkileriniz, bu ilişkiler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten geçiyor. Bütün sahabe Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ruhlarını ulaştıranlardır. Bütün sahabe önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra da kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ve ona tabi olmuşlar. Tabiyetten sonra ne olmuş? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin tabi olduğunu söylüyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, orada sana biat etmek, tabi olmak Allah'a biat etmektir diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki, orada sana sahabe biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. İşte burada bir olay görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e el öperek tabi olduklarını anlatıyor Allah Teala. Sahabenin Allah'a ulaşmayı dilemeleri 3. basamakta gerçekleşiyor. 14. basamakta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıyorlar. Sonra mı? Sonra ruhları vücutlarından ayrılıyor hepsinin. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefslerinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi oluşuyor. Ve böylece ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. İşte Zümer Suresi 17 ve 18. ayetler. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَمُوا تَعْقُوتَ اَنْ يَعْوِدِهَا فَاِنَابِ اِلَى اللّٰهِ لِهِمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِوَادِهِ. Onlar şeytana kul olmaktan iştirab ettiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Ve 18. ayet-i kerimede onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, en güzel olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Ve hepsi ulul albab oldular diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, din eğitimi bugünkü standartlarda tabiyeti kabul etmiyor. Evet diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe gerçekten tabi oldu. Ama o bir peygamberdi, nebiydi, peygamberlere tabi olunur. Onlardan sonra bir daha kimseye tabi olunmayacaktır. Allah-u Teala da buyuruyor ki, وَبْتَبُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَبْتَبُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaşmaya vesile olacak olanı
Allah'tan isteyin diyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu, Allah'tan istemek. Sonra mı? Sonra da ulaşıp tabi olmak. Bütün sahabe istemeleri gerekmiyordu. Çünkü görüyorlardı ki Allah'ın Resulü karşılarında, tabi oldular hepsi. Ve o ulaştırmaya vesile olan değil, ulaştırandı. Sahabenin nefsini tezkiye ettiğini Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi söylüyor. Böyle başlayan tabiyetle noktalanan bir olayda bugünün din öğretisi tabiyeti kabul etmiyor. Evet diyorlar, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu sahabe. Ama onunla beraber tabiyet bitti. Kur'an-ı Kerim'de bitmediğini söylüyor. Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye, yani Hulefai Raşidine irşat yetkisinin sahibi olan halifelere tabi oldular. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halefiydi. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in halefiydi. Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in halefiydi. Hazreti Ali de Hazreti Osman'ın halefiydi. Hepsine bütün sahabe tabi oldular. Bu süreç içerisinde ve bundan sonra sahabeye tabi olduklarını görüyoruz. Bir takım insanların, bunlara tabi'in adı veriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Tabi olanlar.

Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister muhacirin, tabiinin tabi olduklarını kesin bir şekilde ifade ediyor. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le tabiiyet bitmemiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif

tebe-i tabiine, ondan sonra gelenlerin tabi olduğunu da, bugüne kadar tabiyetin ulaştığını da bildikleri halde bunu inkar ediyorlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl müfredat programlarında yer almıyorsa, zamanımızdaki tabiyet de yer almıyor. Böylece Allah'ın farz emri, bir farz emri daha devreden çıkartılıyor. Allah tabiyeti farz kılıyor. Onlar da farz olan bir hususu öğretmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek öğretilmiyor. Tabiyet, o da öğretilmiyor. Yok. Müfredat programlarında yok. Peki sonra 14. basamaktan 21. basamağa kadar ruhun Allah'a doğru yaptığı bir yolculuk var. Adına seyri sülük diyor Kur'an-ı Kerim. Ve Allah'a ulaşmak üzerimize tam 12 defa farz. Ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize tam 12 defa farz. Ve öğretilmiyor. Bugünkü din öğretisinin içinde bu husus yer almıyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizin tezkiye olması lazım. Bunun için de zikir adı verilen bir Allah'ın farzını kullanmak mecburiyetindeyiz. Zikir yapmak mecburiyetindeyiz. Eğer zikir yapmazsak Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları gelmez, göğsümüze ulaşmaz, kalbimize girmez ve kalbimizin içinde iman kelimesinin etrafında, iman kelimesinin manyetik alanına kapılarak birikmeye başlamaz. Bunların hepsi imkansızdır. Eğer kişi zikir yapmıyorsa, zikir külliyen reddediliyor. Zikir Allah'ı hatırlamaktır deniyor. Zikir Kur'an-ı Kerim okumaktır deniyor. Zikir namaz kılmaktır diyor, deniyor. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmektir denmiyor. Zikrin temel rüknü reddediliyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çığırından çıkmış, Kur'an ilmi bütünüyle unutulmuş ve bir faydasız ilim Kur'an'ın yerini almış. Korkunç bir olayla karşı karşıyayız. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi farzlara bakalım beraber. Ruhumuzun Allah'a ulaşması farz mı? Evvela zikir farz mı? Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki: "Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Soruyoruz, zikir farz mıdır diye. Evvela farz değildir diyorlar. Sonra bu ayeti söylüyoruz. Zikrin farziyeti ortaya çıkıyor. Zikrullah. Allah'ın ismiyle zikretmemiz emrediliyor. Sonra Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira" buyuruluyor. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikirle zikredin diyor Allah-u Teala. Günün yarısından daha fazla bir zikirle zikredin diyor. Öyleyse Allah'ı günün yarısından daha çok bir zikirle zikretmemiz, o emrolunuyor. Sevgili öğrenciler.

İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bu kadar da değil, günün yarısından daha fazla zikir de değil, daha ötesi de farz kılınmış, daimi zikir. Allah Teala buyuruyor. Feskürullâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. O zaman neyle karşı karşıyayız? Allah'ı hep zikretme olayıyla karşı karşıyayız. Böyle bir standart içinde Allah'ı devamlı zikretmek mecburiyetindeyiz. İnsan üç halde bulunabilir. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de zikir farz. Ve Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ankebut 45'te buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve ekumus salat. İnne salata tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala, Habibim sana vahyettiğim o kitap var ya, o kitabı onlara tilavet et, oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Arkasından diyor ki Allah Teala, ve le zikrullahi ekber. Bu Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Kur'an da bir zikirdir. Ama zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti adı verilen zikirden de, namaz adı verilen zikirden de daha büyük olan, yani bu üçünün arasında en büyük olan zikrullah'tır diyor Allah Teala. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Allah'ın ismiyle zikret diyor Allah Teala. Allah'ın ismiyle, Allah'ın ismini söyleyerek, tekrar tekrar Allah'ın ismini söyleyerek zikret diyor Allah Teala. Ne gördük? Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz. 14 asır sonra 32 farzında, 54 farzında içinde zikri göremiyoruz. Bu Kur'an'ın olmazsa olmaz şartıdır. Kim zikretmezse o kişi ruhunu da ve çini de nefsini de Allah'a teslim edemez. Bu işlev sadece zikretmekle hedefine ulaşır. Zikretmeyen insan Allah'a hiçbir şeyini teslim edemez. Ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini. Öyleyse öyle bir ilim düşünün ki Allah'ın zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmasına rağmen farzların arasında zikri almıyor şeriat düzenleri. Sevgili kardeşlerim, daha Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz zaman kurtuluşunuz mümkün değil. Ne yaparsanız yapın, kurtulamazsınız. Cehennemden kurtulamazsınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Dilemezseniz mutlaka cehenneme girersiniz.
ve dilemedikleri gibi müfredat programının içinde mevcut değil. Allah Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Bunun farz olmadığını iddia ediyorlar. Ve tabiyet yoktur diyorlar. Allah Teala'nın tabiyeti farz kılmasına rağmen. Ruhun Allah'a ulaşmasının gerçekleşmesi için mutlaka zikir etmeleri lazım. Zikir farz değildir diyorlar.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerimize dikkat buyurun. Allah'ın farzları eğer din öğretiminde devre dışı bırakılmışsa ve insanları bu safhalara ulaşmaktan men ediyorsa, 7 tane safhadan oluşan İslam'ı hiç kimse yaşayamaz. Bunlar yoksa üst basamakların oluşması zaten mümkün değildir. Ve insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırmayı da reddediyorlar. Diyorlar ki ruh insana hayat verir. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz. Ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Oysa ki Allah Teala ruhun iki defa Allah'a döndüğünü söylüyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar yakin hasıl ederek, kesinlikle muhakkak olarak inanırlar ki, ruhlarını hayattayken Allah'a mülaki kılacaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Geri dönecektir. Ölmeden evvel Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. Kimler? Huşu sahipleri. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir, rücu edecektir. Bu ikincisi gerçekten Azrail Aleyhisselam tarafından yapılacaktır. Ruh vücutta değildir. Allah'ın katından gelecektir ölüm sırasında. Ve Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcı melekleri onu Allah'ın katından geri dönen bir evliyanın ölümü söz konusuysa mutlaka Allah'ın katından geri dönen onun ruhunu Azrail Aleyhisselam götürecektir Allah'a. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını 12 defa üzerimize farz kılmış. Bu farzı da ruhun Allah'a ulaşmasını da kabul etmiyorlar. Her safha için bir faydasız ilimden bahsetmek söz konusu. Ama bunların neticesi dini o standartlarda faydasız ilim olarak öğrenenlerin gidecekleri yerin hiçbir zaman cennet olamayacağı, cehennem olacağı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir faydasız ilim söz konusu. İslam'ın üç safhasının üçü de öğretinin içinde yer almıyor. İnsanları birinci, ikinci, üçüncü kat cennetlere ulaştıracak olan faktörler bunlar. Ve üçüncüsü dünya saadetinin de yarısını sağlıyor insanoğluna. Hepsini reddediyorlar. Öyleyse şu 12 farza gelin beraberce bakalım. Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması farz dedik. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetekumul azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin. Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ve Allah'a teslim olun. Allah'a ruhumuzu ulaştırmamız da teslim olmamız da emrediliyor. Yani sadece ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmemiz değil, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de
Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 27 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ey ruh. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat ille fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebila en enabe ileyye. Kim bana inabe olmuşsa, ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. Kimin ruhu bana ulaşmışsa sen de onun gibi yap. Aynı yolu, yani sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. Sonra 6. ayet-i kerime Yunus 125 Allah Teala buyuruyor. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yol. Allah'ın zatına daveti. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Vezkür ismi Rabbike ve tebetilinehi tebtina. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Şura 47 üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan o gün gelmeden evvel, ölüm günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin. Yunus 125 Allah'a davetin, Allah'ın zatına davet olduğunu söylüyor. 8. ayet. 9. ayet konumuzun başında söylediğimiz Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı emretmiş, farz kılmış. 10. ayet-i kerime Enam 152'de ve bi ahdillahi evfu. Haza sırat-ı müstakim fettebiuhu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Allah'ın ahdi ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini, nefsimizin yeminini içeriyor. Ve irademizin de Allah'a teslimini. Onuncu ayet-i kerime oldu. 11. ayet-i kerime Maide 7. Elestü bir Rabbiküm günü diyor Allah Teala, işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize misakinizi farz kıldık diyor. Misakinizi size vasiyet ettik diyor. Misakimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırma konusunda Allah'a verdiğimiz yemin. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve 13. 12. ayet Allah Teala'nın Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. İradenizi Allah'a teslim etmenizi Allah-u Teala emreder buyuruluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, on iki defa Allah'ın üzerinize farz kıldığı bir husus
öğretim standartları içerisinde, üniversitelerin müfredat programlarında yer almıyor ve eğer bunları söylerseniz sizi kovuyorlar. Yer almamışsa ne olur? Bu bir faydasız ilim olur. Faydasız ilim ne tür bir ilim? İnsanları cehenneme götüren bir ilim ve insanları o ilmi öğrenmek için faydasız bir gayretin içinde tutan ilim. Bu insanlar lise bitiriyorlar. Bu insanlar üniversite bitiriyorlar. Bu insanlar Arapça öğreniyorlar. Grameriyle, her şeyiyle. Bu insanlar master yapıyorlar. Doktora yapıyorlar. Profesör oluyorlar. Ama faydasız ilmin sahipleri olarak. Allah Teala diyor ki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o hevalarını kendisine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır. Ne demek nefslerini, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenler? Yani nefslerinin hevalarına, afetlerine tabi olanlar. Tabi olan kimdi? Nefslerinin hevasına tabi olanlar, hidayetçilere tabi olmayanlardı. Ve Allah Teala hidayetçilere tabi olmayanların delalette olduğunu söylüyor. Ve faydasız ilmin sahiplerinin hepsinin dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Çünkü tabiyet müessesesini reddediyorlar. Biz kimseye tabi olmayız diyorlar. İyi. 10 ayet-i kerime tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi üzerinize farz. Sahabe teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Farz, müfredat programlarında yer almıyor. Nefsimizi Allah'a teslim etmek, farz. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi hepsinin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Yani daimi zikrin sahipleri, nefslerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Peki iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin mürşitler olduğunu kesinleştiriyor. İrşat makamına tayin edildiklerini kesinleştiriyor. İster ensar olsun, ister muhacirin. Ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi bugünkü din öğretisinde yer almıyor. Bir kademeyi atladık. 6. kademeyi, irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala açıkça buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. O imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. Size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala gelecek nesillere. Bütün sahabe irşada ulaşmış.
irşada ulaşmak diye bir şeyden bahsetmiyorlar. Zaten bilmiyorlar böyle bir şeyi. Ama sadece reddediyorlar. Öyle irşada ulaşmak diye bir şey yoktur diyorlar. Ve iradenin teslimi, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş, tabi'in ensara ve macirine tabi olmuş, hepsi iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Bu yedi safhanın hiçbiri bugün tatbik edilmiyor, üniversitelerde öğretilmiyor ve insanlar bir faydasız ilimle cehenneme mahkum ediliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu günlere bakarak diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Düşünün, insanlar liseyi okuyorlar, üniversiteyi okuyorlar, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, profesör oluyorlar ama ne kendileri kurtulabiliyor ne de öğrettikleri, din öğrettikleri insanlar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Din öğretimi ateşten gömlektir. Çünkü vebal almak söz konusu ve vebal alıyorlar. Eğer Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e indirmişse, bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber bu saydığımız ayetler gereğince İslam'ın yedi safhasında yaşamışlarsa, hepsini de Allah-u Teala üzerimize farz kılmışsa ve bugün bunların hiçbiri öğretilmiyorsa, bunun bir vebali var. Tabii o vebal onlarla Allah arasında. İşte bir kısmı bunları, bu ilimleri, bu temelleri, bu esasları reddediyorlar, inkar ediyorlar ve gizliyorlar. Gizleyenlerden diyor Allah-u Teala, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin hepsi de onlara lanet ederler diyor. Bir kısmı emredebilecekleri insanlara, onların ilimlerine güvenenlere emrediyorlar. Biz ne söylüyorsak onu yapın diyorlar, gerisine karışmayın, sorumluluk bizim. Ve onlara tabi oluyor. Affedersiniz, tabi olmuyor. Onların arasında tabi olma meselesi yok. Onların söylediklerine itaat ediyor insanlar. Onlara diyorlar ki orta yol doğru olan yoldur. Siz, onlar aşırı gidenler, o ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edenler, aşırı gidenler, onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin yaptıklarını yapmayanlar. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabenin yaptığını yapanlar sadece onlar. Yani Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim edenler, irşada ulaşanlar, sadece onlar Kur'an hükümlerini gerçekleştirenler. Ve sonuca bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir korkunç olay görüyoruz. Faydasız ilim insanları topyekün cehenneme götürüyor. Allah-u Teala'nın hepinizi faydasız ilimden korumasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun diyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını
Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron Çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِلَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşı nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10^-13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da
Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. İşte biz o Resullerden bir kısmını diğerlerinin üzerine faziletli kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Ve biz Meryem'in oğlu İsa'ya beyineler verdik. Ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik, doğruladık. Eğer Allah dileseydi, onlardan sonra gelenler, kendilerine beyineler, ispat vasıtaları geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin ayrılığa düştüler. O zaman onlardan kimi iman etti, kimi de inkar etti. Eğer Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediği şeyi yapar. Ey amenu olanlar! İçinde ne bir alışverişin, ne bir dostluğun ve ne de bir şefaatin bulunmadığı gün, kıyamet günü gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Allah için verin. Ve kafirler, onlar zalimlerdir. Allah ki, ondan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. Hayyül kayyumdur. Onu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. O'nun izni olmadan O'nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları, geçmiş ve geleceklerini bilir. Ve O'nun ilminden, O'nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler, kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve O ikisini muhafaza etmek, yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek, kendisine zor gelmez ve O âlâdır, çok yücedir, azimdir, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol, gay yolundan, dalalet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan urvetül vuskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutunmuştur. Allah semidir, alimdir. Allah, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ve kâfirlerin dostları taguttur. Onlar şeytanı dost edinirler, şeytan kimseye dost olmaz. Onları, onların nefslerinin kalplerini nurdan zulmete çıkarırlar. İşte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın kendisine meliklik, hükümdarlık vermesi sebebiyle azarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışan kimseyi görmedin mi? İbrahim aleyhisselam ona, "Benim Rabbim ki O diriltir ve öldürür," demişti. O da, "Ben de diriltir ve öldürürüm," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Öyleyse muhakkak ki Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu batıdan getir," dedi. O zaman Allah'ı inkar eden kimse şaşırıp kaldı, cevap veremedi. Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.

veya çatıları üzerine çökmüş, altı üstüne gelmiş bir kareye uğrayan kimsenin, Allah bunu, bu kasabayı ölümünden sonra nasıl diriltecek demesi gibi. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü. Sonra da diriltti. Ona, ne kadar ölü bir vaziyette kaldın dedi. O da, bir gün veya günün bir kısmı kadar dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. Haydi yiyecek ve içeceğine bak, bozulup kokuşmadı. Ve merkebine bak, bu seni insanlara bir ayet, canlı bir ibret kılmamız içindir. Ve kemiklere bak, onları nasıl inşa ediyoruz? Kemikleri birleştirerek iskeleti kuruyoruz. Sonra ona et giydiriyoruz. Böylece merkep dirilip eski haline gelince ve her şey ona açıkça belli olunca, Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum dedi. Hazreti İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster demişti. Allah, inanmıyor musun buyurdu. Hazreti İbrahim de, evet inanıyorum fakat kalbimin tatmin olması için dedi. Öyleyse kuşlardan 4 tane tut, sonra onları kendine alıştır, parçalayıp sonra her dağın üzerine onlardan bir parça koy, sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler ve Allah'ın aziz ve hakim olduğunu bil. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her sümbülünde başağında 100 adet tane tohum olmak üzere 7 sümbül başak veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah dilediği kimse için onun rızkını kat kat artırıp verir. Ve Allah vasidir, alimdir. Mallarını Allah yolunda infak ettikten, verdikten sonra, verdikleri şeyin arkasından minnet ettirmeyenlerin, başa kalkmayanların ve onlara eza etmeyenlerin ecirleri, mükafatları Rablerinin katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Güzel bir söz ve mağfiret, bağışlayıp iyi davranma, arkasından eza gelen, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak, malını insanlara riya, gösteriş için infak eden, veren kişi gibi, sadakalarınızı minnetle başa kakarak ve eza ile batıl etmeyin, boşa çıkartmayın. İşte onun durumu, üzerinde toprak bulunan sert bir kayaya benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece üzerindeki toprağın gidip, onu tekrar sert, verimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını talep ederek, isteyerek ve kendi nefslerinde bunu sabit kılarak, sebat ederek mallarını infak edenlerin, verenlerin durumu, münbit bir tepe üzerinde bulunan bahçeye benzer ki, ona kuvvetli bir yağmur isabet edince, böylece ürününü 2 kat verir. Hatta kuvvetli bir yağmur ona isabet etmese, çiselese bile. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir. Sizden biriniz temenni eder mi ki, onun altından nehirler akan hurmalık ve üzümlükten bir bahçesi olsun. Orada her türlü ürünü, meyvesi bulunsun ve ona yaşlılık isabet etsin, ihtiyarlasın. Ve onun zayıf, güçsüz çocukları bulunsun. Sonra da ona, bahçeye, içinde ateş bulunan bir kasırga isabet etsin, böylece onu yaksın. Allah size ayetleri işte böyle beyan ediyor, açıklıyor. Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz. Ey amenu olanlar! Kazandıklarınızın ve yerden sizin için çıkardıklarımızın temizlerinden infak edin, ihtiyacı olanlara verin. Ve sakın onun kötüsünden ve kendiniz için gözü kapalı, gönül rahatlığıyla alamayacağınız ucuz ve düşük efsaflı şeyleri infak etmeye meyletmeyin, kalkışmayın. Ve Allah'ın gani ve hamid olduğunu bilin. Şeytan size fakirlik vaat eder ve size
fuhşiyatı emreder. Allah ise size kendinden mağfiret ve fazl vaat ediyor. Allah vasidir, alimdir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse böylece ona çok hayır verilmiştir. Ulul elbaptan başkası tezekkür edemez. Ve nafakadan ne infak ettiğinizse verdinizse veya adaktan ne adadınızsa o takdirde muhakkak ya Allah onu bilir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Eğer sadakaları açıkça verirseniz işte o davranışınız ne güzel. Ve eğer o sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz artık o sizin için daha da hayırlıdır. Böylece Allah günahlarınızdan bir kısmını örter, bağışlar. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayete erdirir. Ve hayır olarak ne infak ederseniz, işte o sizin kendi nefsiniz içindir. Siz ey müminler, sadece Allah'ın vechini, zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek infak edersiniz, verirsiniz. Ve hayır olarak ne infak ederseniz, o size tamamen ödenir ve siz zulmedilmezsiniz. Size haksızlık yapılmaz. İnfaklarınız ve sadakalarınız, kendilerini Allah yoluna hasreden, adayan, yeryüzünde dolaşmaya, ticaret yapıp kazanmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onların durumlarını bilmeyen, onları iffetlerinden dolayı zengin zanneder. Onları sen yüzlerinden tanırsın. Zorla insanlardan bir şey istemezler. Hayır olarak ne infak ederseniz, verirseniz, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikar Allah yolunda infak edenler, verenler, işte onların ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Riba, faiz yiyenler, kabirlerinden ancak şeytan çarpmasından hırpalanmış bir kimse gibi kalkarlar. İşte bu, onların oysa alışveriş riba gibidir demeleri sebebiyledir. Allah, alışverişi helal, ribayı, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra Rabbinden kendisine öğüt gelen kimse ona uyarak artık faizden vazgeçerse, o takdirde geçmiş olan, önceden aldığı faiz onundur ve onun işi, onun hakkındaki hüküm Allah'a aittir. Ve kim de faizciliğe dönerse, işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Allah ribayı eksiltir, onun bereketini giderir ve sadakayı artırır, onu bereketlendirir. Ve Allah günahkar kafirlerin hiçbirini sevmez. Muhakkak ki amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve ıslah edici, nefsi tezkiye edici amel işleyenlerin, namazı ikame edenlerin, yerine getirenlerin ve zekatı verenlerin ecirleri, mükafatları Rableri katındadır. Ve onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmazlar. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer gerçek müminlerseniz, ribadan, faizden arta kalan şeyi, faizin bakiyesini bırakın, bakiyeyi almayın. Bundan sonra eğer bunu yapmazsanız, o zaman Allah ve onun Resulü tarafından savaşa maruz kalacağınızı bilin. Savaşa hazır olun. Ve şayet tövbe ederseniz, o takdirde ana malınız, sermayeniz sizindir. Zulmetmezsiniz ve zulmedilmezsiniz. Eğer borçlu zor durumda ise ödeyemeyecekse, o takdirde durumu kolaylaşıncaya kadar beklenmelidir. Ve alacağınızı sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ve Allah'a döndürüleceğiniz ve sonra herkese kazandığının, iktisap ettiği derecelerin karşılığının tam olarak ödeneceği günden sakının. Ve onlar zulmedilmezler.
haksızlığa uğramazlar.

Ey amenu olanlar! Birbirinize belirli bir süreye kadar borç verdiğiniz zaman onu yazın, senet yapın. Aranızda bir katip onu adaletle yazsın. Ve katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Aynı şekilde yazsın. Üzerinde hak bulunan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun. Ve emirlerinden sakınsın ve ondan bir şey eksiltmesin. Fakat eğer üzerinde hak olan, borçlu olan kişi sefih, aklı ermeyen veya zayıf, küçük, güçsüz ise veya kendisi onu söyleyip yazdıramayacak bir durumda ise, o takdirde velisi onu adaletle yazdırsın. Ve erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. Fakat eğer iki erkek bulunamıyorsa, o zaman şahitlerden razı olacağınız bir erkek ve iki kadını şahit tutun ki, ikisinden biri unutursa, o takdirde diğeri ona hatırlatır. Şahitler çağrıldıkları zaman şahitlikten kaçınmasınlar. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan usanmayın. İşte bu, Allah'ın katında en adil ve şahitlik için en sağlam, şüphe etmemeniz için en yakın olandır. Ancak aranızda devretmeye hazır olan peşin bir ticaret alım-satım ise, o zaman bunu yazmamanızdan dolayı sizin üzerinize bir günah yoktur. Alım-satım yaptığınız zaman da şahit tutun. Katibe, yazıcıya ve şahitlere bir zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız, bir zarar verirseniz, bundan sonra o mutlaka sizin için bir fısk olur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah size öğretiyor. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz yolculuktaysanız ve bir katip de bulamazsanız, o zaman borçludan alınan rehinler yeter. Birbirinizden emin olduğunuz takdirde güven duyuyorsanız, o halde güven duyulan kişi emanetini, borcunu ödesin. Ve Rabbi olan Allah'a karşı takva sahibi olsun ve sakınsın. Şahitliği de gizlemeyin. Ve kim onu şahit olduğu şeyi gizlerse, o takdirde muhakkak ki onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı en iyi bilendir. Göklerde bulunanlar ve yerde bulunanlar her şey Allah'a aittir. Ve eğer siz nefslerinizde, içinizde olanı açıklasanız veya onu gizleseniz de, Allah sizi onunla hesaba çeker. Artık dilediği kimseyi mağfiret eder, dilediği kimseyi azaplandırır. Allah her şeye kadirdir. Resul, Rabbinden kendisine indirilene iman etti ve müminlerde hepsi Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve Resullerine iman etti. Biz, onun Resulleri arasından hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve işittik ve itaat ettik. Ve Rabbimiz senin mağfiretini dileriz. Ve masir, varış sanadır, sana doğru yola çıkarız ve sana ulaşırız dediler. Allah kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla mükellef kılmaz, sorumlu tutmaz. Kazandığı dereceler O'nundur. Ve iktisap ettiği, kazandığı negatif dereceler de O'nundur. Sorumluluğu O'nun üzerindedir. Rabbimiz, şayet unuttuysak veya hata yaptıysak, bizi ahize etme, sorgulama. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Rabbimiz, takat, güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme. Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esması ile bize tecelli et. Rahmet nurunu gönder. Sen bizim Mevlamızsın. Artık kafirler kavmine karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
Elif, Lam, Mim.

kendilerini inkar ettiler. Onlar için şiddetli azap vardır. Ve Allah azizdir, intikam sahibidir, intikam alandır. Muhakkak ki Allah'a yeryüzünde hiçbir şey gizli değildir ve gökte de. O Allah ki rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eden şekil verir. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Kitabı sana indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Onlar kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir, yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar, bu sebeple müteşabih olanlara, yorum gerektirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkarmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Ve onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez ve ilimde rusuh sahipleri ise, biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulul elbab, daimi zikrin ve sırların sahipleri tezekkür edebilir. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen Vehhab'sın, vehbi olarak bağışlayansın. Rabbimiz, muhakkak ki insanları hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Muhakkak ki Allah'tan gelen bir şeye azaba karşı kafirlere onların malları ve evlatları asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateşin yakıtıdırlar. Onların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Bunun üzerine Allah onları günahları sebebiyle yakaladı ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Kafir olanlara de ki, yakında mağlup olacaksınız. Cehennemde toplanacaksınız ve o ne kötü bir döşektir. Bedir Savaşı'nda çarpışan iki fırka sizin için bir ibret olmuştur. Bir fırka Allah'ın yolunda savaşıyor ve diğeri kafir olan fırka onları bizzat gözleriyle kendilerinin iki misli görüyorlardı. Ve Allah dilediğini kendi yardımıyla destekler. Muhakkak ki bunda ulul ebsar, basiret sahipleri için mutlaka ibret vardır. İnsanlara, kadınlara, oğullara, kantar kantar biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, hayvanlara ve ekinlere olan sevgiden oluşan şehvetleri, aşırı düşkünlükleri güzel gösterildi. Bunlar dünya hayatının menfaatleridir. Ve Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. De ki, size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında, içinde devamlı kalacakları, altından nehirler akan cennetler, temiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını en iyi görendir. Onlar takva sahipleri, Rabbimiz, biz hiç şüphesiz mümin olduk, iman ettik. Artık bizim günahlarımızı sevaba çevirerek bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru derler. Onlar sabredenler, sadıklar, ahdlerine vefa edenler, kanitin olanlar, Allah'ın huzurunda saygıyla duranlar, infak edenler, Allah için verenler ve seherlerde mağfiret dileyenlerdir. Allah şehadet şahitlik etti. Muhakkak ki ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular, şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Muhakkak ki Allah'ın indinde din, İslam'dır, teslim dinidir. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki haset sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve kim Allah'ın ayetlerini örterse, inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa, o zaman onlara de ki,
ben ve bana tabi olan

0: zamanlar vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere, siz de vechinizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? De. Eğer teslim ettilerse, o takdirde hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah kullarını en iyi görendir. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenleri, peygamberleri haksız yere öldürenleri, insanlardan adaletle emredenleri öldürenleri artık elim azapla müjdele. İşte onların amelleri dünyada ve ahirette heba olmuştur. Ve onlar için bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına davet olunuyorlar. Sonra onlardan bir grup geri dönüyor ve onlar yüz çevirenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak demeleri sebebiyledir. Ve onların dinleri hakkında iftira etmiş oldukları şeyler kendilerini aldattı. O halde hakkında şüphe olmayan bir gün için onları topladığımız ve her nefse kazandığının karşılığı verildiği zaman halleri nasıl olacak? Ve onlar zulüm olunmazlar, haksızlığa uğramazlar. De ki, mülkün maliki olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın ve dilediğini aziz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüzün içine sokarsın ve gündüzü gecenin içine sokarsın. Canlıyı ölüden çıkarırsın ve ölüyü canlıdan çıkarırsın. Ve dilediğin kimseyi hesapsız rızıklandırırsın. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa o Allah'tan bir şeyin rahmet ve fazlın içinde değildir. Onlardan korunmanız için sakınmanız, dost olmanız hariç. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır, takva sahibi olmanızı ister. Ve dönüş Allah'adır. Ruhun ulaşacağı makam Allah'ın zatıdır. De ki, sinelerinizde olanı gizleseniz veya onu açıklasanız da Allah onu bilir. Ve Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Ve Allah her şeye kadirdir. O gün her nefs hayırdan ne yaptıysa onu hazır olarak bulur, hayat filminde tüm yaptıklarını görür. Ve kötülükten ne yaptıysa onunla kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını temenni eder. Ve Allah sizi kendisinden sakındırır. Takva sahibi olmanızı, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı ister. Ve Allah kullarına karşı rauftur. De ki, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o takdirde bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Bundan sonra eğer dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Muhakkak ki Allah, Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Onlar birbirinin zürriyetindendir, neslindendir. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. İmran'ın eşi Hanne, Rabbim ben karnımda olanı doğacak çocuğumu hür olarak senin için yalnız sana itaat ve ibadet etsin diye nezrettim, atadım. Artık onu benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semisin, en iyi işitensin, alimsin, en iyi bilensin demişti. Fakat onu doğurunca, Rabbim gerçekten ben onu kız olarak doğurdum dedi. Ve Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Erkek kız çocuğu gibi değildir. Ben onu Meryem diye isimlendirdim ve muhakkak ki ben onu ve onun zürriyetini taşlanmış şeytandan sana sığındırırım dedi. Böylece Rabbi onu güzel bir kabulle kabul buyurdu. Güzel bir şekilde yetiştirdi. Ve Zekeriya aleyhisselamı ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya aleyhisselam onun yanına mihraba her girişinde onun yanında bir rızık bulurdu. Ya Meryem, bu sana nasıl, nereden geldi deyince o da o Allah'ın katından diyordu. Muhakkak ki Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Zekeriya aleyhisselam işte orada Rabbine dua etti. Rabbim, bana senin katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duayı en iyi işitensin, dedi. Bunun üzerine o Zekeriya aleyhisselam mihrapta kaim olarak namaz kılarken melekler Allah'ın onu Allah'tan bir kelimeyi Hazreti İsa'yı tasdik edici olarak seyyid, nefsine hakim ve nebi olan salihlerden Yahya ile müjdelediğini nida ettiler, bildirdiler. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim benim oğlum nasıl olur bana ihtiyarlık erişmişken ve benim kadınım da kısırdır, dedi. Allah da işte böyle Allah dilediğini yapar, buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim bana bir alamet, işaret kıl, dedi. Allah, senin alametin 3 gün insanlarla rumuzdan, işaretten başka bir şekilde konuşmamandır. Ve Rabbini çok zikret ve onu akşam ve sabah tesbih et, buyurdu. Ve melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah seni seçti ve tertemiz yarattı. Ve seni alemlerin kadınları üzerine üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin için kanıtin ol. Rabbinin huzurunda huşu ile dur ve secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Ve Meryem'e onlardan hangisi kefil vekil olacak diye onlar kura çekmek için kalemlerini attıkları zaman sen onların yanlarında değildin ve onlar tartışırken de sen onların yanlarında değildin. Melekler şöyle demişlerdi. Ey Meryem, muhakkak ki Allah kendinden bir kelime ile seni müjdeliyor. Onun ismi Mesih Meryem oğlu İsa'dır. Dünyada ve ahirette şereflidir ve mukarrebinlerdendir. Ve beşikteyken ve yetişkin olunca da insanlarla konuşacak ve o salihlerdendir. Hazreti Meryem, Rabbim benim çocuğum nasıl olur? Bana bir beşer dokunmadı, dedi. Allah şöyle buyurdu. İşte böyle Allah dilediğini yaratır. Bir emrin işin olmasını takdir ettiği zaman sadece ona ol der. O hemen olur. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Ve onu Meryem oğlu İsa Mesih'i Beni İsrail'e, İsrail oğullarına Resul olarak gönderecek. Onlara şöyle diyecek. Muhakkak ki ben size Rabbinizden ayet, mucizeler getirdim. Ben gerçekten size nemli topraktan kuş heykeli yaparım, sonra onun içine üflerim, o zaman o Allah'ın izniyle kuş olur. Doğuştan kör olanı ve abraş hastalığını iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüyü diriltirim. Yediğiniz şeyleri ve evlerinizde biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Eğer siz müminler iseniz, muhakkak ki bunlarda sizin için elbette ayetler, deliller vardır. Ve önümde bulunan Tevrat'tan olan ayetleri tasdik edici olarak ve de size haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmak için Rabbinizden size ayet getirdim. Allah'a karşı takva sahibi olunuz ve bana itaat ediniz. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir, Allah'a ulaştıran yoldur. Fakat Hazreti İsa onlardan küfür hissedince Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir, dedi. Havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik, ruhumuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı diledik ve bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol, dediler. Rabbimiz, senin indirdiğin şeye inandık ve Resul'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz.
1: Ve onlar hile yaptılar, Allah da onlara hile yaptı. Ve Allah hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. Allah şöyle buyurmuştu: Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni kendime, katıma yükseltecek olan ve kâfirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kâfirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciniz benim, dönüşünüz banadır. O zaman sizin ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm vereceğim. Fakat inkar edenlere ise o takdirde dünyada ve ahirette şiddetli azapla azap edeceğim. Ve onların bir yardımcısı yoktur. Lakin amenü olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen ve amilus salihat, nefsi tezkiye edici amel yapanlara ise ecirleri, mükafatları ödenir. Ve Allah zalimleri sevmez. Bu sana tilavet ettiklerimiz, anlattıklarımız, ayetlerden ve hakim olan, hüküm ve hikmet içeren zikirdendir. Muhakkak ki Allah'ın indinde, nezdinde Hazreti İsa'nın durumu, Hazreti Adem'in durumu yaratılışı gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o oldu. Hak senin Rabbindendir. Öyleyse şüphe edenlerden olma. Artık kim sana gelen ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırsa o zaman de ki, gelin sizler ve bizler de dahil olmak üzere oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, bir araya toplanalım. Sonra dua edelim. Böylece Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım. Muhakkak ki bu, Hazreti İsa hakkında anlatılan gerçekten hak kısastır, gerçektir. Ve Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve muhakkak ki Allah gerçekten o azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Buna rağmen dönerlerse, o zaman muhakkak ki Allah fesat çıkaranları en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda aynı olan bir kelimeye, tevhid sözüne geliniz. Allah'tan başkasına kul olmayalım ve ona hiçbir şeyi şirk, ortak koşmayalım ve bir kısmımız bazılarını Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Bundan sonra eğer dönerlerse o zaman bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Ey kitap ehli! Hazreti İbrahim hakkında nasıl tartışıyorsunuz ki? Tevrat ve İncil ondan önce indirilmedi ki, ondan sonra indirildi. Hala akıl etmiyor musunuz? İşte siz busunuz. Kendisine dair ilminiz olmayan bir şey hakkında tartıştınız. Artık bilginiz olmayan bir şey hakkında siz niçin tartışıyorsunuz? Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Hazreti İbrahim Yahudi veya Nasrani olmadı. Fakat Hanif, Allah'ın tek oluşuna, ölmeden önce ruhun ona ulaştırılmasının ve Allah'a teslim olmanın farz olduğuna inanan, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. Ve o, müşriklerden olmadı. Muhakkak ki Hazreti İbrahim'e, insanların en yakın olanı elbette ona tabi olanlar ve bu peygamber Hazreti Muhammed ve amenu olanlardır. Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi diledi. Onlar kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler. Ve onlar farkında değiller. Ey ehli kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup diğerlerine, amenu olanlara indirilmiş olana gündüz iman edin ve günün sonunda akşamleyin inkar edin. Umulur ki böylece onlar dinlerinden dönerler dediler. Ve ehli kitap, sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Habibim, onlara de ki, Muhakkak ki hidayet, insanın ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşması, Allah'ın kendisine ulaştırması, Allah'ın hidayetidir. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki, muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasidir, ilmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir, en iyi bilendir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Kitap ehlinden öyle kimseler var ki, ona kantarlarca altın emanet etsen, onu sana iade eder. Ve yine onlardan öyle kimseler var ki, eğer ona bir dinar emanet versen, başında devamlı dikilmedikçe, onu sana iade etmez. Bu onların, ümmiler hakkında bizim üzerimize bir yol, sorumluluk yoktur demeleri sebebiyledir. Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Hayır, öyle değil. Kim Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takva sahibi olursa, o takdirde muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Muhakkak ki onlar Allah'ın ahdini ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara nazar etmeyecek, bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. Ve muhakkak ki onlardan, ehli kitaptan bir grup mutlaka onu, okuduklarını, kitaptan zannetmeniz için kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Oysa o kitaptan değildir. O Allah'ın katından olmadığı halde o Allah'ın katındandır derler. Ve onlar Allah'a karşı bilerek yalan söylüyorlar. Bir insan için Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra onun insanlara Allah'tan başka bana kul olun demesi olamaz, mümkün değildir. Fakat sizin kitabı tedris etmiş, okuyup öğrenmiş olmanız ve öğretiyor olmanızdan dolayı ancak Rabbani, kendini Rabbe adamış kullar olunuz der. Ve size melekleri ve peygamberleri Rabler edinin diye emretmez. Siz Müslüman olduktan, teslim olduktan sonra size küfrü emreder mi? Ve Allah, nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı Allah'ın size verdiği kitapları tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye misak aldığı zaman ikrar ettiniz mi, kabul ettiniz mi ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlar da ikrar ettik, kabul ettik dediler. Allahu Teala öyleyse şahit olun ve ben sizinle beraber şahitlerdenim buyurdu. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, nebilerden sonra gelecek olan bu Resulü inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Onlar hala Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi tavan ve kerhen, isteyerek ve istemeyerek ona teslim oldular ve onlar ona Allah'a geri döndürülecekler. Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim aleyhisselama, İsmail aleyhisselama, İshak aleyhisselama, Yakup aleyhisselama ve Yakup oğullarına indirilenlere, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve nebilere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onların arasından birini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Ve biz ona Allah'a teslim olanlarız de. Ve kim İslam'dan başka bir din ararsa, o takdirde kendisinden asla kabul edilmez. Ve o ahirette hüsranda olanlardan olur. İmanlarından sonra inkar eden kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Ve onlar Resul'ün hak olduğuna şahit oldular. Ve onlara beyineler, açık deliller geldi. Ve Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin, onların, fasıkların üzerlerine olmasıdır. Onlar, onun
0: lanetin içinde ebedi kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler hariç. O takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki iman ettikten sonra inkar edenlerin ve sonra da küfürlerini artıranların, onların üçüncü defa fıska düşenlerin tövbeleri asla kabul edilmez. Ve işte onlar dalalette olanlardır. Muhakkak ki inkar edip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzü dolusu altını olsa ve onu fidye olarak verse artık asla kabul edilmez. İşte onlar için elim azap vardır ve onlar için bir yardımcı yoktur.

en zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah bir aradayız. Kod numaramız 3.2.12.23. 23 numaralı sure Müminin Suresi ayet 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yestehirun. Ma tesbiku öne geçmez, erkene alamaz. Min ümmetin ümmetlerden bir ümmet. Eceleha onun eceli, onun süresi. Ve ma yestehirun ertelemez, erteleyemez, tehir edemez. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Her ümmetin Allah'ın katında tayin edilmiş bir süresi var. Bu süre tamamlandığı zaman o ümmetin vadesi dolmuştur. O son evvele alınamaz, sonraya da alınamaz. Ecel denilen, vade denilen bir müessese Allah'ın elindedir. Nasıl insanların ömrü varsa, öleceğimiz gün Allah-u Teala tarafından evvelden biliniyorsa, ne bir dakika evvele ne bir dakika sonraya alınması mümkün değilse, ölüm, zaman ve mekan koordinatları belli bir olaysa, o noktada, o dakikada ölmek söz konusuysa, kavimlerin de, ümmetlerin de ecelleri var. Belli bir süre yaşarlar, o süre bitince yok olurlar. Süre Allah-u Teala tarafından tespit edilmiştir. Evvele de alınamaz, sonraya da bırakılamaz. Kimse buna muktedir olamaz. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Müminin Suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme erselna rusulena tetra. Kullama ca'e ümmeten resuluha kezze buhu fe etba'na ba'dahum ba'dan ve cealnahum ehadiz fe bu'den li kavmin la yu'minun. Sümme sonra erselna biz gönderdik. Rusulina, rusulena, resullerimiz. Tetra birbirinin arkasından ardından ard arda. Kullama her defasında ca'ya geldi. Ummeten, ümmet. Resulüha onun. Kendi Resulü. Kezzebuhu onu yalanladılar. Fe artık böylece bundan sonra etvana biz tabi kıldık, takip ettirdik. Ba'dahum ba'den onların bir kısmını bir kısmına birbirine ve cealnahum ve onları kıldık ehadise, efsane nakledilen olaylar. Fe artık böylece buden uzak olsun.
Likamin kavim için, kavim la yu'minun, mümin olmayanlar. Allah Teala buyuruyor, sonra biz resullerimizi ard arda, arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onların onları bir bir arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim uzak olsun. Nereden? Allah'ın rahmetinden uzak olsun.

Görülüyor ki Allah'ın Resulleri ard arda her ümmete, her kavme mutlak olarak gönderiliyor. Her kavimde kendi dilleriyle konuşan Resuller şu anda da hayatta. Ve Allah Teala Resullerini ardı arkası kesilmeksizin ard arda gönderdiğini söylüyor. Arkası kesilmeksizin bir ülkede, bir kavimde, bir ümmette o ümmete ait olan, o ümmette vazifeli olan Resul öldüğü zaman, emri hak vuku bulduğu zaman Allah Teala derhal onun yerine başka bir Resulü tayin ediyor, vazifeli kılıyor ve derhal çalışma başlıyor. Yeni Resul görevine geliyor. Diğeri rahmetli olmuştur. Ama hiçbir kavim, hiçbir ümmet, hiçbir devrede Resulsüz kalmamıştır. İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah Teala, biz onlara onların dilleriyle hitap etmesi için kendi aralarından bir Resul göndermiş olmayalım. Yani her devrede her kavme kendi dilleriyle açıklama yapacak olan bir Resul mutlaka vazifeli kılınmıştır. O kavimlerde mutlaka Resul her devrede mevcuttur. Külli kavmin min Resul buyuruyor Allah Teala. Bütün kavimlerde Resul daima vardır. Bütün kavimlerde Resuller vardır. Bütün kavimlerde Resuller vardır. Öyleyse Allah Teala buyuruyor ki cehenneme gelenlere, cehennem bekçileri derler ki size Resul gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama dalalet bizim üzerimize hak oldu. Öyleyse cehennem bekçileri kimlere söylüyor? Cehenneme gelen herkese söylüyor. Kapıyı açtıkları zaman ki mutlaka cehenneme girip cehennemde kalacaklara kapının kaldırılması lazım. Burunları sürtülerek gireceklerdir cehenneme. O cehenneme girişten evvel onları mutlaka size Allah'ın Resulleri gelip de söylemediler mi buraya cehenneme geleceğinizi? Genellikle değil, her zaman suali bu. Onların da cevabı hep öyle.